Önce de bundan sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O çok güçlüdür, çok merhametlidir.

Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

0: Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Onlar ahirettense tamamen habersizdirler.
1: أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ

Onlar kendi kendilerine, Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ve hikmetle ve belirli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? Gerçekten insanlardan birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar etmektedirler.

Onlar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri açık deliller getirmişlerdi. Allah onlara zulmetmemiştir. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Sonra Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlarla alay etmek suretiyle kötülük yapanların sonları çok fena oldu.

Allah ilkin mahluku yaratır. Ölümünden sonra onu tekrar diriltir. Sonra siz yalnız ona döndürülürsünüz.

0: Kıyametin kopacağı günde günahkarlar ümitsizlik içinde susacaklardır. Onların Allah'a ortak koştukları şeylerden kendileri için şefaatçiler yoktur. Zaten onlar da koştukları ortaklarını tanımayacaklardır.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
0: Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün inananlarla inanmayanlar birbirlerinden ayrılacaklardır.

0: İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanlara gelince, işte onlar azap içinde hazır bulundurulacaklardır.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
0: Öyleyse siz akşamladığınız zaman ve sabaha kavuştuğunuz zaman Allah'ı tesbih edin. Akşam, yatsı ve sabah namazlarını kılın.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ

0: Göklerde ve yerde hamd yalnız Allah'a mahsustur. Öğle ve ikindi vakitlerinde de Allah'ı tesbih edin, namaz kılın.
1: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü yeniden canlandırır. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız.

Sizi bir topraktan yaratması Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra siz hemen birer insan olup yeryüzüne yayılıyorsunuz.

0: ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
1: Kendileriyle huzur bulmanız için size nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet meydana getirmesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ
1: Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için nice ibretler vardır.

0: فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
1: Sizin geceliğin uyumanız, gündüzün de lütfundan nasibinizi aramanız yine Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda gerçeği dinleyen bir kavim için nice ibretler vardır.

0: yuminun.
1: Korku ve ümit vermek için şimşeği size göstermesi ve gökten bir su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü canlandırması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

0: Göğün ve yerin onun emriyle durması da yine kudretinin delillerindendir. Sonra sizi bir davetle çağırdığı zaman bir de bakarsınız ki diriltilmiş olarak yerden çıkarılıyorsunuz.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Hepsi de O'na gönülden itaat etmektedirler.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Varlığı önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten O'dur. Bu ikinci kez diriltme O'na daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: Allah size kendinizden şöyle bir misal getirdi. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerde ellerinizin altında bulunan kölelerinizden sizinle eşit haklara sahip olup birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden de çekindiğiniz ortaklarınız var mı? O halde bize nasıl ortak koşuyorsunuz? İşte biz aklını kullanacak bir kavim için ayetleri böyle genişçe açıklıyoruz.

0: Ne var ki zulmedenler bilgisizce kendi heveslerine uydular. Allah'ın saptırdığı kimseleri kim doğru yola getirebilir? Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.
1: فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَن۪يفًا

0: Ey Muhammed! Sen tek Allah'a yönelerek yüzünü hak dine, Allah'ın insanları üzerinde yaratmış olduğu yaratış kanununa uygun olan dine çevir. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişiklik yoktur. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.
1: مُنِيبِينَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

0: yuqinun.
1: Allah'a yönelerek ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın. Dinlerini parçalayıp gruplara ayrılan müşriklerden olmayın. Onlardan her grup kendi yanında bulunanla sevinip övünmektedir.

0: يَشْعُرُونَ.
1: İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir de bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşarlar.

Onlar kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük ettikleri için böyle yaparlar. Haydi eğlenip yaşayın bakalım. Yakında gerçeği anlayacaksınız.

0: Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla sevinirler. Elleriyle yaptıkları kötülük sebebiyle başlarına bir sıkıntı gelince de hemen ümitsizliğe kapılırlar.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar görmezler mi ki Allah dilediğine rızkı geniş tutuyor, dilediğine daraltıyor. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

Öyleyse yakınlara, yoksullara, yolda kalmışlara zekattan hakkını ver. Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için bu daha hayırlıdır. İşte kurtuluşa erenler de böyle yapanlardır.

0: İnsanların malları arasında çoğalması için faize verdiğiniz mal Allah katında artmaz. Fakat Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onu verenler sevaplarını ve mallarını kat kat arttırırlar.
1: Allahu'l-lezî halakakum thumme razakakum thumme yumitukum thumme yuhyikum.

0: Subhanahu ve taala amma yushrikun.
1: Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren ve sonra da tekrar diriltecek olan Allah'tır. Sizin Allah'a koştuğunuz ortaklarınız içinde bunlardan birini yapabilecek olan var mıdır? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.

0: İnsanların kendi elleriyle kazandıkları günahlar yüzünden karada ve denizde fesat, bozgunculuk ortaya çıktı. Belki Hakk'a dönerler diye Allah onlara yaptıklarının bir kısmının cezasını böylece tattırıyor.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِك۪ينَ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu da Allah'a ortak koşan kimselerdi.

Allah tarafından geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru din olan İslam'a çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılırlar.

0: Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse işte onlar kendileri için güzel bir yer hazırlamış olurlar.
1: Liyecziyellezine amenu ve amilussalihati min fadlih. İnnehu la yuhibbul kafirin.
0: Allah iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırsın diye insanlar bölük bölük ayrılırlar. Çünkü Allah inkar edenleri sevmez.

0: من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: Rüzgarları yağmurun müjdeleyicileri olarak göndermesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. O bunları size rahmetinden biraz tattırması, emriyle gemilerin yürümesi, onun lütfundan rızkınızı aramanız ve verdiği nimetlere şükretmeniz için gönderir.

Andolsun ki biz senden önce nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de onlara inanmayıp suç işleyenlerden intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek bizim üzerimizde bir haktır.

Allah rüzgarları gönderir de onlar bulutları kaldırırlar. Allah bulutu gökte dilediği gibi yayar ve onu parça parça ayırır. Derken sen onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Artık onu kullarından dilediğine yağdırınca onlar hemen sevinirler.

0: Oysa ki onlar yağmurun kendilerine inmesinden önce ümitsizliğe kapılmışlardı.
1: فَانْظُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضِ

0: Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl canlandırıyor? Şüphesiz ki o ölüleri de böyle diriltecektir. Onun her şeye gücü yeter.
1: Ve le

Andolsun ki biz bir rüzgar göndersek de ekinlerin sararmış olduğunu görseler mutlaka ardından nankörlük etmeye başlarlar.

Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarını dönüp giden sağırlara da daveti işittiremezsin.

Sen körleri de sapıklıklarından kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen davetini ancak ayetlerimize iman edip Müslüman olanlara işittirebilirsin.

0: بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından da tekrar güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
0: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقَسِمُ الْمُجَرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ

Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar da andolsun ki siz Allah'ın yazıp takdir ettiği sürece yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün de dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz derler.

0: يَشْكُرُونَ
1: Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Onlardan Allah'ın rahmetine sığınmaları da istenmez.
0: وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali getirdik. Sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz sadece uydurduğunuz şeyleri gerçek gibi gösteren kimselersiniz derler. İşte Allah bilmeyen kimselerin kalplerini böylece mühürler.

Ey Muhammed, sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe sevk etmesinler. Lukman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 34 ayettir. Sure içerisinde Hazreti Lukman'dan ve onun oğluna verdiği öğütten söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu surede ayrıca Allah'ın yüce kudretine ve onun büyüklüğüne dikkat çekilmekte, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden korkulması öğütlenmektedir.

0: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين
1: Elif, Lam, Mim. Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. Bunlar iyi davrananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olarak indirilmiştir.

O iyi davranan kimseler namazı kılarlar, zekatı verirler. Onlar ahirete de kesin bir şekilde inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen doğru bir yol üzerindedirler. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır.

ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve Kur'an ayetlerini alaya almak için eğlenceli boş sözler satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: Rahim.
1: Ayetlerimiz ona okunduğu zaman sanki onu hiç duymamış ve sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak arkasını döner. Sen ona acı bir azabı müjdele.

0: وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Gerçekten iman edip salih amel işleyenler için nimetlerle dolu cennetler vardır. Onlar o cennetlerde ebedi olarak kalırlar. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

0: Allah gökleri sizin görebileceğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi sarsmasın diye yeryüzüne sağlam ve yüksek dağlar yerleştirdi. Orada her türden hayvanlar yaydı. Biz gökten bir su indirdik de onunla yeryüzünde her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik.
1: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
0: İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Ondan başka ilah dediklerinizin ne yarattığını bana gösterin. Doğrusu o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler.

0: miydi?
1: Andolsun ki biz Lukman'a hikmet verdik ve Allah'a şükret dedik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır.

Hani Lukman oğluna öğüt vererek, "Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür," demişti.

Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olmuştur. Onun için biz insana şöyle öğüt verdik. Hem bana hem de ana ve babana şükret. Son dönüş yalnız banadır. Eğer onlar seni, hakkında hiçbir bilgin bulunmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu durumda onlara itaat etme. Yalnız dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelen kimsenin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz yalnız banadır. Ben de size yaptığınız şeyleri haber vereceğim.

0: Lukman öğütlerine devamla dedi ki, yavrucuğum, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde veya yerin içinde bile bulunsa, Allah onu getirip ortaya çıkarır. Şüphesiz ki Allah latiftir. Bilgisi en gizli şeylere bile ulaşır. O her şeyden haberdardır.
1: Ya buneyye aqimis salate ve'mur bil ma'ruf ve'nha anil munkeri ve'sbir ala ma asabek inne zalike min azmil umur.
0: Yavrucuğum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret, kötülükten vazgeçir. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar Allah'ın kesin olarak yapılmasını emrettiği işlerdendir.
1: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
0: Büyüklenerek insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek çalımla yürüme. Çünkü Allah kendini beğenip övünenleri sevmez.
1: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
0: Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir. Alam

Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde bulunan şeyleri size boyun eğdirdi. Üzerinizdeki nimetlerini açık ve gizli olarak tamamlayıp bol bol verdi. Yine de insanlardan hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.

0: sa'ir.
1: Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun dendiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına davet ediyorsa da mı babalarına uyacaklar?

0: استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
1: Her kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse artık o sağlam bir kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu Allah'a varır.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Ey Muhammed! Kim inkar ederse onun inkarı seni üzmesin. Onların son dönüşleri yalnız bizedir. Biz de onlara yaptıkları şeyi haber veririz. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.
1: Numetti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila azabin galiz.
0: Biz onları dünyada biraz geçindiririz. Sonra da kendilerini ağır bir azaba sürükleriz.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. Sen hamd Allah'a mahsustur de. Fakat onların çoğu bilmezler.
0: Lillahi ma fis semawati vel ard. İnnallaha huvel ganiyyul hamid.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Şüphesiz ki O müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır.

0: Rabbin,
1: eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılıp mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Mâ halqukum ve lâ ba'thukum illâ ke nefsin vâhideh. İnna Allah semi'un basir.
1: Sizin yaratılmanız ve tekrar diriltilmeniz bir tek kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür. Elem

Görmüyor musun ki Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: bir.
1: Bu böyledir. Çünkü Allah haktır. Ondan başka taptıklarıysa batıldır. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnız Allah'tır.
0: Elem tera ennel fulke tecri

Görmüyor musun ki Allah'ın nimetiyle gemiler denizde akıp gitmektedir. Allah kudretinin delillerinden bir kısmını size göstermek için onları yürütmektedir. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır.

Denizde onları dağlar gibi dalgalar sardığı zaman dini yalnız kendisine tahsis ederek gönülden Allah'a yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ancak nankör gaddarlar inkar ederler.

insanlar, Rabbinizden korkun. Bir babanın çocuğuna hiçbir fayda veremeyeceği ve bir çocuğun da babasına hiçbir fayda veremeyeceği bir günden sakının. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da sizi Allah hakkında aldatmasın.

Kıyamet saatinin bilgisi Allah'ın yanındadır. Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde bulunanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. 15. ayetinde secde kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın kudretinden, insanın yaratılışından, ahiret hayatından söz edilmektedir.

Elif, Lam, Mim. Kendisinden şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafından olmuştur.

0: yuridun.
1: Yoksa onlar Muhammed onu kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi korkutup uyarman için Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Umulur ki onlar doğru yolu bulurlar.

Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. Sizin için ondan başka bir dost ve şefaatçi yoktur. Düşünüp öğüt almayacak mısınız? Müdebbir.

0: Gökten yere kadar bütün işleri Allah düzenler. Sonra işler sizin saydıklarınızdan 1000 yıl kadar olan bir günde yine ona yükselir.
1: ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: İşte gaybı da görüleni de bilen, çok güçlü ve çok merhametli olan O'dur.

0: وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
1: Sonra onun neslini bir özden, hakir bir sudan yarattı. Sonra da onu düzeltip şekillendirdi ve ona kendi ruhundan üfledi. Sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yarattı. Ne de az şükrediyorsunuz.

0: بل هم بلقاء ربهم كافرون.
1: Kafirler, biz yerde kaybolduğumuz zaman mı yeni bir yaratılış içinde dirileceğiz dediler. Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkar edenlerdir.

Ey Muhammed, de ki size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.

Günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğdikleri zaman bir görsen. Onlar, ey Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Sen bizi dünyaya geri çevir de salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inandık derler. وَلَوْ

Eğer biz dileseydik, herkese hidayetini verir, doğru yola getirirdik. Fakat benim tarafımdan, andolsun ki ben bütün cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla cehennemi tamamen dolduracağım sözü hak olmuştur.

Onlara bugününüze kavuşmayı unutmanızın cezasını tadın. Şimdi biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşı ebedi azabı tadın denir.

0: Bizim ayetlerimize ancak onlar, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder. Onlar büyüklük taslamazlar.
1: تتجافى جنوبهم عن الم

Onların yanları gece namazı kılmak için yataklardan uzaklaşır. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

Onlar için yaptıklarının karşılığı olarak ne göz aydınlığı olacak nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez.

İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için yaptıklarının karşılığı olmak üzere bir konak olarak barınma cennetleri vardır.

Fasıkların barınacakları yerde ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde tekrar oraya döndürülürler. Onlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir.

Andolsun ki biz onlara büyük ahiret azabından başka dünya azabını da tattıracağız. Umulur ki dönüp yola gelirler.

Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki biz günahkarlardan intikam alacağız.

0: هُدًى وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ
1: Andolsun ki biz Musa'ya da kitap vermiştik. Sakın sen onun kitaba kavuşup alması hususunda şüpheye düşme. Biz onu İsrail oğullarına yol gösteren bir rehber kılmıştık.

Sabrettikleri zaman biz onların içinden emrimizle doğru yola ileten önderler yetiştirdik. Onlar bizim ayetlerimize kesin olarak inanıyorlardı.

0: Şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.
1: أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ اَفَلَا يَسْمَعُونَ
0: Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola sevk etmedi mi? Şimdi kendileri onların yurtlarında gezip dolaşıyorlar. Şüphesiz ki bunda nice ibretler vardır. Hala Hakk'ın sesini dinlemeyecekler mi?
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz suyu çorak toprağa sevk edip onunla ekin bitiriyoruz. Hayvanları da kendileri de ondan yiyorlar. Hiç bunları görmüyorlar mı?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru söyleyen kimselerseniz bu fetih ne zaman diyorlar.

0: Ey Muhammed, de ki, fetih günü gelince kafirlere iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de tanınmayacaktır.
1: فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ
0: Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Zaten onlar da beklemektedirler. Ahzab suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 73 ayettir. Ahzab, gruplar, partiler anlamına gelir. Bu surenin bir bölümünde Hendek Savaşı sırasında Müslümanlar aleyhine birleşen Arap kabilelerinden ve münafıklardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Surede ayrıca peygamberimizden, onun hanımlarından ve diğer hanımlardan da söz edilmekte, daha sonra da insanoğlunun sorumluluğuna dikkat çekilmektedir.

0: Ey peygamber, Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا.
0: Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Gerçekten Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا.
0: Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter.
1: مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْفِهِ

0: Allah bir adamın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmadı. Sizin annelerinizin sırtına benzeterek zihar yaptığınız eşlerinizi de sizin anneleriniz yapmadı. Yine evlatlıklarınızı da sizin öz oğullarınız gibi saymadı. Bunlar sizin ağızlarınızla söylediğiniz sözlerinizdir. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir.
1: وَدَعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ

0: قَسَمَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
1: Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanılarak yaptıklarınızda sizin için bir vebal yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında vebal vardır. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Akraba olanlar da Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bunlar kitapta böyle yazılmıştır. وَاِذْ اَخَذْنَا

0: عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.
1: Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Evet, onlardan sağlam bir söz almıştık.
0: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدَقِهِمْ وَاَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا أَل۪يمًا.
1: Allah o doğru kimselere doğruluklarından sorsun diye böyle yaptık. Allah kafirler için de acı bir azap hazırlamıştır.

0: تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.
1: Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size düşman orduları gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görmektedir.

0: قلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
1: Hani onlar size hem üst hem de alt tarafınızdan gelmişlerdi. O zaman gözler kaymış, yürekler boğaza gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz.
0: هُنَالِكَ بَتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَد۪يدًا
1: İşte orada müminler denendi ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldılar.

Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize ancak aldatıcı şeyler vaat etti diyorlardı.

Hani onlardan bir grup, "Ey Medine halkı, artık size duracak yer yok, hadi geri dönün," demişti. Onlardan bir başka grupta peygamberden izin isteyip, "Evlerimiz açık ve muhafazasızdır," diyorlardı. Halbuki evleri açık değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı.

Eğer şehrin etrafından onların üzerine girilip saldırılsaydı, sonra da kendilerinden karışıklık çıkarmaları istenseydi, onu mutlaka yaparlardı. Bu konuda sadece az bir müddetin dışında gecikmezlerdi.

Oysa onlar daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözse sorumluluğu gerektirir.

Ey Muhammed, de ki, eğer siz ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda sağlamaz. Kaçsanız bile sadece pek az bir zaman yaşatılırsınız.

0: أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: De ki, size bir kötülük istese, sizi Allah'tan koruyacak olan veya size bir rahmet dilese, buna engel olacak olan kimdir? Onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar.

Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Eşhatan ale

Onlar size karşı yardım konusunda çok cimridirler. Eğer savaşta bir korku ve tehlike gelirse, onların üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de elde edilen ganimet malına karşı aşırı düşkünlük göstererek sivri dilleriyle sizi incitirler. İşte onlar samimiyetle inanmamışlardır. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: O münafıklar düşman ordularının Medine'den gitmediklerini sanıyorlardı. Düşman orduları yeniden gelecek olsa onlar korkularından dolayı çölde bedeviler arasında bulunmayı ve sizin başınıza gelenlerin haberini oradan sormayı istiyorlardı. Sizin aranızda bulunsalar bile onların sadece az bir kısmı savaşırdı.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü uman, Allah'ı çokça zikreden kimseler için alınacak güzel bir örnek vardır.

0: ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
1: Müminler düşman ordularını görünce işte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların sadece imanlarını ve Allah'a teslimiyetlerini arttırdı.

Müminlerden öyle erkekler vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Onlardan kimi adağını yerine getirip şehit oldu. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar sözlerini hiçbir şekilde değiştirmediler.

0: عليهم إن الله كان غفورا رحيما.
1: Allah doğru olanları doğruluklarıyla mükafatlandırır. Münafıkları da dilerse cezalandırır veya tövbelerini kabul ederek bağışlar. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا

Allah inkar edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Onlar hiçbir hayra ulaşamadılar. Savaşta müminlere yardımcı olarak Allah yeter. Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: kitap ehlinden kafirlere arka çıkanları kalelerinden indirdi ve onların kalplerine korku düşürdü. Siz onlardan bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz.
1: وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا

Allah sizi onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir toprağa varis kıldı. Allah'ın her şeye gücü yeter.

Ey peygamber, hanımlarına de ki, eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedeli vereyim ve sizi güzel bir şekilde salıvereyim. Eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şüphesiz ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır.

ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

الحكم يا الله، يا عدل يا الله، يا لطيف يا الله، يا خبير يا الله.

Come here.

0: sizin sıfatları karşısında kalpler nasıl titremez? Nasıl mağfiret dilemez?
1: Ya Allah!

Ey Allah'ım, sen bizleri mağfiret et. Sen bizleri bağışla. Ey Allah'ım, ey alemlerin Rabbi, yüce Rabbim.

Hashtag

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

لنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ترجمة

إنك

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: بعدي واختم لنا منك بخير اجمعين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة.
2: Özel FM 103.2.
3: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım.

sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver. Beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin.
beni de affet.

0: Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin, senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın, senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Sessiz yığınların sesi.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM.
2: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut Ol. 0212 523 03 30. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
7: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
10: Taberi Tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
15: Özel FM
16: 103.2.
17: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
18: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihim el havf mink ve enza' min kulubihim el havf min el kuffar. Allahümme akdif fi kulubihim el iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب
15: ترد علي. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Allah'a hamdü sena ederiz. Ona döneriz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerden ona sığınırız. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini kimse yoldan çıkaramaz. Allah'ın şaşırttığını da kimse yola koyamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür.

şehriniz nasıl mukaddes bir şehirse, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her türlü hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski adetlere dönerek birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup doğrudan işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu, amcam Abbas'ın faizidir. Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu amcazadem Rebya'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınlarınızı Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, onların aile yuvanızı sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemesidir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa onları men edebilirsiniz. Kadınlarınızın da sizin üzerinizdeki hakları meşru bir şekilde her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler. Siz de onlara nezaketle muamele ediniz. Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi helal olmaz. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi anlayınız. Muhakkak ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur. Şeref ve üstünlük ancak faziletledir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bütün Müslümanlar kardeştir. Eşit hakka sahiptir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir şeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası olmadıkça başkası için helal olmaz. Haksızlık yapmayın. Haksızlığa da boyun eğmeyin. Başkalarının haklarını gasp etmeyin. Sakın benden sonra kafirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın. Ashabım, kendinize de zulmetmeyin. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia

soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi kimselerin ne tevbelerini ne de şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Her cani kendi suçundan sorumludur. Hiçbir caninin işlediği suçun cezasını evladı çekemez. Hiçbir evladın suçundan da babası mesul edilemez. Ey insanlar! Aşırı gitmekten sakının. Evvelkilerin mahrum olmalarının sebebi dinde ifratlarıydı. Hac usullerini benden öğrenin. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ey insanlar! Allah'a ibadet edin. Beş vaktinizi kılın. Ramazan orucunu tutun. Emirlerime itaat edin. O takdirde Rabbinizin cennetine girersiniz. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum. Belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha hiç buluşamayacağım. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki kendisine bildirilen kimse burada bulunanlardan daha iyi anlayarak daha iyi muhafaza etmiş olur. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz? Risaletimi tebliğ ettim mi? Vazifemi yaptım mı? Evet, yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun. Böylece şehadet ederiz. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güvenliğinizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
10: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
13: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 7.
15: 7.
14: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net ozelfm.net.
16: En güzel ezgi

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur, yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel FM 103.2. Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
2: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
3: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
2: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
7: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz.
10: ister oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
17: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.

Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. En büyük kurtuluş vesilesi ihlas ve sadakattir. Çünkü nice az ameller vardır ki insanın sahip olduğu ihlası ve sadakati sayesinde yüce mertebelere ulaştırır. Hayber'in fethi sırasında kelime-i şehadeti getiren, sonra da harbe katılıp şehit olan ve hemen cennete giren sahabe gibi. Hem kalpteki riya ve nifak gibi nice hasletler vardır ki onlar yüzünden insan lanete uğrar ve yüce merhametten kovulur. Riya ve nifak içerisinde Kur'an okuyan ve namaz kılan riyakar ve münafık bir kimse gibi. Bu cümleden olarak bazen bir adamın irşadı, kalbi kırık birinin gönlünün alınması veya bir mazlumun gözyaşlarının dindirilmesi, bin adamın irşadı kadar insanı yüce mertebelere ulaştırır ve kendisine yüce Allah'ın rızasını kazandırabilir. Evet, nice gönüller vardır ki onların fethedilmesi bir beldenin, hatta bir ülkenin fethedilmesinden daha önemlidir. Nice adamlar vardır ki onların kazanılması bir kısım beldelerin, hatta ülkelerin fethedilmesinden bile daha değerlidir. Yüce Allah'ın katında en faziletli mertebenin ne olduğunu bilmek ve müminin niyetinin amelinden çok daha hayırlı, çok daha önemli ve çok daha etkili olduğunu öğrenmek istiyorsak, aklımız ve kalbimizle birlikte şu hadisi şerifin ifade ettiği hakikatleri anlamaya çalışmamız gerekir. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: size yine bir söz söyleyeceğim. Onu iyice belleğiniz ve hatırda tutunuz. Dünyadan dört kimse istifade edebilir. 1. Bir kul ki Allah onu mal ve ilimle rızıklandırmış, o da sahip olduğu bu imkanlar hususunda Allah korkusuyla hareket etmiş, hısım ve akrabasını görüp gözetmiş ve bu hususta Allah'ın hakkını bilip tanımıştır. İşte bu kimse mertebelerin en faziletlisine mazhardır. 2. Bir kul ki Allah ona ilim verip mal vermemiş, lakin o kimse samimi olarak eğer malım olsaydı kesinlikle filanın yaptığı gibi yapardım. Filan zengin İslam'ın her tarafa yayılması uğrunda malını sarf ettiği gibi ben de malımı sarf eder ve onun gibi fedakarlıkta bulunurdum derse niyetine göre muamele görür. Bu ikisinin ecri birdir, eşittir. 3. Bir kul ki Allah onu malla rızıklandırmış ama ilimle rızıklandırmamış. O da malını bilgisizce sağa sola harcıyor ve onu harcarken de Allah'ı düşünmüyor. Onunla akrabasını görüp gözetmiyor ve o malda Allah için bir hak olduğunu bilmiyor. İşte bu adam en fena bir yerdedir. 4. Bir kul ki Allah ona ilim de mal da vermemiş. O da malım olsaydı filanca üçüncü zümredeki kötü bir adam gibi yapardım derse, bu kötülük yapmaya azimli olma niyeti sebebiyle günaha girer. Bunların her ikisinin günahı eşittir. Müslümanlar Allah katında en yüksek mertebenin ne olduğunu kavradıkları ve o doğrultuda hareket ettikleri, sonra da amelleriyle yetinmeyip müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır gerçeğine sarılarak kalplerini ve niyetlerini hüsnü zan
ve manevi dua olarak devreye soktukları asırlarda gerek maddi terakki, gerekse manevi tekamül sahalarında ilerlemiş, başarıdan başarıya koşmuş, koşturmalarıyla insanlığın yüzünü güldürmüş, yeryüzünü yaşanır bir hale getirmiş ve aynı zamanda Allah katında yüksek derecelere nail olmuştur. Kadı İyaz'ın Şifa-i Şerif'inde şöyle bir kıssa anlatılır. Horasan krallarından ve komutanlarından bir zat vefatından sonra rüyada görülüyor. Kendisine Allah sana ne yaptı ve nasıl muamelede bulundu diye soruluyor. O da Allah beni bağışladı, bana bağışlama muamelesinde bulundu diye cevap veriyor. Bunun üzerine Allah hangi amelinden ötürü seni bağışladı diye soruluyor. O da amelinden ötürü değil, niyetimden ötürü Allah beni bağışladı. Bir gün başlarında bulunduğum orduyu teftiş etmek üzere bir tepenin üstüne çıkmıştım. Ordumun çokluğunu ve ne dersem yapacakları bir durumda olduklarını görünce kibirlenmek ve gururlanmak yerine içimden şunu geçirdim. Keşke bu ordumla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşasaydım da Uhud gibi savaşlarda bu ordumla onu korusaydım ve ona yardımcı olsaydım. İşte Allah beni bu niyetimden ötürü bağışladı der. Bundan anlaşılıyor ki hadisi şerifin haykırdığı müminin niyeti amelinden hayırlıdır hükmü gerçekten çok parlak bir hakikattir. Bu hakikat elbette ki günümüzde de geçerliliğini devam ettirir.

devreye sokalım ve yüce tevhid hakikatinin bütün gönülleri fethetmesi için yüce bir niyete sahip olalım. Şimdi de ihlasın ve samimiyetin ne kadar sağlam bir kurtuluş vesilesi ve ne kadar kuvvetli bir şefaatçi olduğunu bilmek ve anlamak istersen, sahip oldukları ihlasları sayesinde mağaradan kurtulan üç kişinin örnek hallerini ifade eden şu ibretli hadiseyi dikkatle dinle ve düşün. Buhari ve Müslim'in Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan naklettikleri bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mealen şöyle buyurmuştu: sizden evvel geçenlerden üç kişi yola çıktılar. Geceyi geçirmek için bir mağaraya sığındılar. Derken dağdan büyük bir kaya düştü ve mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine şöyle dediler: İyi amellerimizi vesile yaparak Allah'a dua etmekten başka bizi bu kayadan ve buradan hiçbir şey kurtaramaz. Bunun üzerine içlerinden birisi şöyle dedi: Allah'ım, benim ihtiyar bir annem ve babam vardı. Onlardan evvel ne çocuklarıma ne de hayvanlara bir şey içirmezdim. Günün birinde odun toplamak için uzaklara gitmiştim. Onlar uyuyuncaya kadar da dönemedim. Akşam kahvaltılar için süt sağdım, fakat geldiğimde onları uyumuş buldum. Onları uyandırmayı ve onlardan evvel ailece akşam sütü içmeyi hoş görmedim ve sabah aydınlanmaya başlayıncaya kadar çanak elimde olduğu halde onların uyanmalarını bekledim. Çocuklarsa ayaklarımın dibinde açlıktan ağlıyorlardı. Derken annem babam uyandılar ve akşam sütlerini içtiler. Allah'ım, eğer bu işi senin rızan için yaptıysam, bu kaya yüzünden başımıza gelen belayı bizden uzaklaştır, dedi. Bunun üzerine kaya bir parça açıldı, fakat oradan çıkacak durumda değillerdi. Bunun üzerine ikincisi şöyle dedi: Allah'ım, amcamın bir kızı vardı. Bana insanların en sevimlisiydi. Bir rivayete göre bir erkek bir kadını ne kadar sevebiliyorsa ben de onu o kadar sevebiliyordum. Onunla birleşmek istedim, fakat iffet ve namusunu zedelememek için olsa gerek ki teklifimi kabul etmedi ve bundan şiddetle kaçındı. Birkaç sene sonra bir kıtlığa uğrayınca bana başvurdu. Ben de kendisini bana teslim etmek şartıyla ona 120 dinar verdim. O da çaresizlikten kabul etti. Bu süreçte fırsat el verince işe başlamak üzereyken Allah'tan kork da haksız bir iş yapma, dedi. Ben de sadece Allah'tan korkarak çok sevdiğim o kadından uzaklaştım. Verdiğim altınları da ona bıraktım. Allah'ım, eğer bu işi çok kritik bir anda haramdan uzak durmayı sırf senin rızanı kazanmak için yaptıysam, içinde bulunduğumuz dehşetli hali üzerimizden gider, dedi. Bunun üzerine mağaranın ağzındaki kaya bir parça daha açıldı. Fakat yine oradan çıkmaya güçleri yetmiyordu. Üçüncü şahıs da şöyle dedi: Allah'ım, ücretle amele tuttum ve ücretlerini verdim. Lakin onlardan biri ücretini almadan bırakıp gitti. Ben de onun ücretini çalıştırdım. Derken onun nam ve hesabına mal çoğaldı. Bir müddet sonra o adam yanıma gelerek, "Ey Allah'ın kulu, ücretimi ver," dedi.

0: Şu gördüğün deve, öküz, koyun ve köleler senin ücretinden üremiştir. Hepsini al götür dedim. O da, ey Allah'ın kulu, benimle alay etme dedi. Ben de seninle alay etmiyorum dedim. Bunun üzerine o da malları aldı ve hepsini sürüp götürdü de geriye hiçbir şey bırakmadı. Allah, eğer bunu senin rızan için yaptıysam, içinde bulunduğumuz şu dehşetli halden bize kurtuluş ihsan et ve üzerimizdeki belayı def et dedi. Derken taş mağaranın ağzından kaydı, onlar da oradan yürüyerek çıktılar. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, yüce Allah katında en fazla geçerli olan çare ve insanın kurtuluşuna en kuvvetli bir vesile olan husus, yüce Allah'a karşı ruh olgunluğu, vicdan duruluğu, kalp safiliği, his hüryaşlığı, niyet sihati ve amel selahatidir. Öyleyse bizler niyetimizi sık sık tasih etmeli, ihlas ve samimiyetimizi sık sık gözden geçirmeli ve amellerimizi sık sık Kitabullah'a ve Sünnet-i Seniyye'ye arz etmeliyiz ki hizmet ve ticaret kuşağında kaybeden nasipsizlerden ve tırmanma şeridindeyken ayağa kayıp da gayayı boylayan ve maksuduna varma ve maksadına erme yolunda bir kısım mağaralarda mahsur kalan bedbahtlardan olmayalım inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
2: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
3: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
1: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Göçük Uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, telefon 0212 286 0612, Maslak.
14: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
0: Reklamları dinlediniz.
15: İman edenler ve iyi amellerde bulunanlar, işte onlar cennet ehlidir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada kalplerinde bulunan kini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi, biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara şöyle seslenilir: İşte size cennet. Yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Değerli kardeşler, inşallah konumuz Allah'ın bize göndermiş olduğu kanunlarla, yani Kur'an-ı Kerim'le ve onun açıklaması olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle hükmetmeyenler hususunda. Peki, Allah'ın nizamıyla insanları idare etmiyor, fakat onu inkar etmiyor. Evet, doğru. Ayrıca Allah'ın nizamını bırakıp yasalarla insanları idare etmenin helal olmadığına, haram olduğuna inanıyor. Bu haram, yapıyorum ama haram. Derse bunun durumu ne? İşte burada üç görüş. Bir görüş diyor ki, madem ki inanıyor, haramı işlediğini de biliyor, buna rağmen insanları bununla idare ediyorsa, o isyankar bir mümin, yani kafir değil. Diğer görüş, katıksız, diyor ki, inansın inanmasın fark etmez, kafirin tekidir. Allah'ın nizamını bir tarafa bırakmış, İnsanları idare ediyor. Yok, ben buna inanıyorum, saygılıyım. Bu görüşler ona fayda vermez. Kafirdir. Üçüncü bir görüş. Deniyor ki Allah'ın nizamıyla insanlar idare etmiyorsa onu tümüyle mi kaldırmış, kısman mı oluyor? Eğer tümüyle kaldırmışsa o kafirdir. Kısmen kaldırmışsa derine göre küfrü işler, zulmü işler, fıskı işler ama kafir damgası vurulamaz çünkü onun arasında bir gölge. Evet, son bölümü tekrarlıyorum. Asıl bizi zorlayan bu bölüm. Allah'ın nizamının hak olduğuna iman ediyor. Onu bırakıp başka yasalarla insanları idare etmenin haram olduğuna, günah olduğuna inanıyor. Hiçbir nizamın Allah'ın nizamına denk veya üstün olamayacağını beyan ediyor. Buna rağmen Allah'ın nizamını bir tarafta bırakıp insanları kendi koyduğu kanunlarla idare ederse bugünkü haklar, karalar, saadetler, melametler bu nedir? Haberimiz olur. Nedir bunun hükmü? Bir görüş diyor ki isyankarlardır, diğeri diyor ki kafirlerdir, diğeri diyor ki tümünü bırakırsa kafirlerdir, bir bölümünü bırakırlarsa kafirle İslam arasında gider gelir. Kim bu görüş sahipte? İyi dinleyelim. İnşallah okumuştum bu bölümünü de. 310'da vefat eden ve ilk rivayet tefsirini yazan Taberi bu görüş. Yani isyankardır. Yine 600 sorularda ölen Kurtubi, Maslı tefsirlerden biridir. Bu görüşte diyor ki madem iman ediyor, isyankardır. Alusi tefsirleri toparlamaya çalışan yine diyor ki isyankardır. Hakim-i Neysaburi aslında hadis kitabı fakat bu konuya değinmiş. Diyor ki isyankardır. Çağdaş ya şeylerden, müfessirlerden Mevludi 1979'da mı ölmüştü? Diyor ki isyankardır. Biraz önce bahsettiğim Kuhut'ta, Medine'de, üniversitede hocalık yapan ve Edva'ul Beyan adlı tefsiri yazan Şenkiti diyor ki isyankardır. Abdülkadir Oğuz'a diye meşhur Mısır'da asılan yiğit El-İslam ve Evda'unel Kanuniye İslam ve yürürlükteki yasalarımız adlı kitabında bunlara ne diyorlar? İsyankardır. Deliller gerek okuyacağız. Buna mukabil Allah'ın nizamıyla indirdiği hükmetmiyor. İnanıyor hak olduğuna ve haram işlediğini de itiraf ediyor. Buna rağmen yapıyor. Ne ilerse eylesin o kafirdir. Kimin görüşü? Hariciyenin eskiden görüşleri. Bunu Hazreti Ali radıyallahu anh'a karşı kullanmışlar. Ki Hazreti Ali'nin Kur'an'dan zerre kadar sapması beklenilir mi? Ondan sonra gelen emevilere kullanmışlar. Bunu bunlar kafirlerdir çünkü Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorlar. Şahbaz alimlerden Seyyid Kutup bu görüş. Yani Allah'ın nizamını hükmetmeyen her halükarda hem kafirdir, hem zalimdir, hem fasıktır. İnanıp inanmaması bir şey değiştirmez. Üç, meşhur. Afgan'da komünizm iktidarı geldiğinde orada onunu filleti inşaat eden Abdullah Azzam'a göre de Allah'ın nizamını hükmetmeyenler kafirdir. Yalnız orada bir ayrım yapıyor. Bizzat yasaları çıkaranlar, Allah'ın nizamına ters yasaları çıkaranlar veya o yasaları kanuni maddeler haline getiren hukuk komisyonları yahut o yasada evet diye parmak kaldıran parlamenterler kafir. Fakat hayır diye parlamentede o maddine ters olduğundan hayır dediyse o girmez diyor. Kim? Aslan. Bir şey daha söylüyor. Diyor ki hakimler buraya girmez. Çünkü ellerine vermiş, dikkat edilmiş, günahkardırlar. Kazandıkları kazançları yenilmez, haramdır ama kendileri kafir olmadı. Kim? Adalet mekanizması. Ayrıca bunları uygulayan bakanlar da eğer bu kanunu koymamış ve buna evet dememişse bunlar da kafir olmazlar diyor. İnşallah diyor. Böyle bir ayrım yapıyor Aslan. Fakat Seyyid Kutup böyle bir ayrım yapmıyor. Ayrıca Abdülkadir Uğur'da burada bir kitabında böyle derken buradaki kitabında da bu görüşü tercih ediyor. O da El-Hukmu vel-Mâli fil-İslam, İslam'da yönetim ve mal veyahut da İslam'da yönetim sistemi ve mal adlı kitabında diyor ki Allah'ın nizamını hükmetmeyenler kafirdir. Bu uzatın görüşlerini size okumuştum. Üçüncü bir grup ne diyor? Acaba Allah'ın nizamıyla insanları serkidar etmiyor ama tümüyle mi, bir kısmıyla mı? Eğer tümüyle insanları serkidar etmezse o kafir. Bir bölümünü etmezse günahkardır. Bunu Alusi adlı tefsirde görüyoruz, yine Mevdudi'de görüyoruz. Mevdudi'yi burada saymıştık, isyankardır. Ama diyor tümüyle hükmetmezse artık buna isyankardan ötemişedir kafirin takip. Şimdi bu mükerret düşüncelerden, delilsiz düşüncelerden Allah hazırdaki Allah'ın yasasını kaldırır. Yenine yasa koyanlar, hatta cahillik denilen laneti getirerek dinin defreştirilmesi bile suç sayılan bir yerde bulunanların akıbetidir. Artık bu görüşlere göre karar. Bazıları günahkar. Ama günah fasık, zalim, günahkar olduklarına dair şüphe var mı? Yok. İman etmiyorsalar veya böyle bir kanun varla insanları idare etmenin helal olduğunu inanıyorsalar yahut yaptıkları kanunların Allah'ın kanunundan üstün veya denk olduğunu inanıyorsalar tüm ümmete göre kafir. İnançları doğruysa, yaptıklarının haram olduğunu inanıyorsalar işte bu silahlar. Cumhur, geçmiş alimler günahkardır diyor madem inancı var. Ama geçmişte haricilerin, çağdaş merhum Seyyid Kutub'un, yine merhum şehit Abdülşehit Azam'ın, merhum şehit Abdülkadir Uğudeh'in bir kitabında iman edip etmemesi hiçbir şey değiştirmez, buna kafirler. Ayrım yapan Alusi Mevdudi'de bütünüyle mi hükmetmiyorlar, bir bölümüyle mi hükmetmiyorlar, durum değişir diyorlar. Evet, bu izahtan sonra şimdi şunların delilleri kısmen geçen yaşta geçmiştir. Şu gruptan olan ve hiçbir ayrım yapmayarak madem ki Allah'ın nizamını hükmetmiyorlar, bunlar kafirlerin ta kendisidir diyen merhum Seyyid Kutub'un ne hangi noktalara dayanarak bunu söylediğini sizlere özetlemeye çalışacağım. Allah-u Teala'nın kitabı ve onu açıklayan mahiyette olan Resulullah'ın güvendiğimiz sünnetiyle insanları idare etmeyen, Allah'ın indirdiği yasaları bir tarafa bırakarak kendileri yasa çıkarıp onunla insanları idare edenler hakkında merhum şehit Seyyid Kutub'un görüşü şu. Fî Zilâlil Kur'an adlı tefsirinde şunları ifade ediyorlar. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, Onlar kafirlerin ta kendileridir. Onlar zalimlerin ta kendileridir. Onlar fasıkların ta kendileridir. Yani bunlar hem kafirdir, hem zalimdir, hem de fasıktır. Yönetilenler de Allah'ın indirdiğiyle idare edilmeyi kabul etmezlerse onlar da mümin değildir. Bu mesele müminin kalbinde açık ve net olmalıdır. Zamanındaki insanların durumuna, haline bunu uygulamada tereddüt göstermemeli, bu gerçeğe teslim olmalı ve dostuna da düşmanına da uyarlanacak bu durumu kabullenmelidir. Bir Müslümanın vicdanında bu mesele kesinleşmezse, onun artık değer ölçüsü kalmaz. Metodunun ne olduğu belli olmaz. Hakkıyla batılı birbirinden ayıramaz. Bu mesele avam halkın vicdanında kapalı veya seyyal bir şekilde olabilse de Müslüman olduğunu ifade eden kişilerin vicdanında bunun kapalı kalması veya seyyal bir şekilde olması asla caiz olmaz. Daha başka bir ifadeyle Allah'ın indirdiğiyle hükmetme de veya etmemede şunlar sorulur. Uluhiyet, Rablik, kayyumluk yani yaratıcılık, sahip olma, sevk idare, yeryüzündeki bütün insanların hayat düzenini belirleme, Allah'a mı ait olacaktır tümüyle, yoksa bir kısmı Allah'a ait olacak, diğerleri insana mı ait olacaktır? Allah yaratıcıdır. Allah her şeyin sahibidir. Ama insanların hayat sistemini belirleme, bize aittir diyenler, burada ayrım yaparlar, uluhiyeti, rububiyeti kabul ederler, fakat kayyumluğu reddetmiş olurlar. Allah-u Teala bu hususta kimseye çekimser kalma veya gevşek davranma yahut esnek gibi gösterme diye bir hak tanımamıştır. Burada ruhsat yoktur, sapmalar olamaz. Bu mesele iman ve küfür meselesi, İslam cahiliye meselesi, şeriat veya heva heves meselesidir. Üçüncü bir şık yoktur. Ya küfür, ya İslam. Ya cahiliye, ya İslam. Ya şeriat veya heva hevestir. Buna göre yöneticiler ya Allah'ın şeriatını insanlara tümüyle uygular, iman çerçevesinde olurlar, yahut da başka yasaları insanlara Allah izin vermediği halde uygularlar, işte onlar kelimenin tam anlamıyla kafirler, zalimler ve fasıklardır. Yönetilen insanlar da ya yöneticilerin, yargılayanların Allah'ın nizamıyla hükmetmesini kabul ederler, müminlerdir. Yahut da kabul etmezler, onlar da mümin değildir. Bu ikisi arasında başka bir yol yoktur. İşte yol ayrımı budur. Bu konu oldukça ciddi ve risklidir. Bu meselede işi sıkı tutma oldukça önemlidir. Çünkü aşağıdaki tehlikeli ve riskli sebeplere dayanmaktadır. Yani diyor ki Allah'ın nizamıyla hükmetmeyenler veya onun nizamıyla yönetilmeye razı olmayanlar imandan çıkarlar şu sebeplerden dolayı. İki bariz sebep söylüyor. Bir, Allah'ın uluhiyetini, Rabliğini ve bütün kainatı insanlar da dahil sevk idare ettiğini kabul etme yahut etmeme meselesidir. Allah tek yaratıcıdır. Allah kainatın insanlar dahil tek sahibidir. Allah kainatın ve insanların sevk idare edicisidir. Onların yani insan ve cinlerin diğer canlı yaratıkların hayat sistemini belirleyendir. Binaenaleyh sen Allah'ın bu sıfatlarına iman ediyor musun, etmiyor musun? Eğer Allah'ın gönderdiği yasayı tatbik etmiyorsan onun üluhiyetini, Rabbliğini, otoritesini reddetmiş olursun, dinden çıkarsın. Yani mesela Allah'ın birliği, varlığı ve tek başına yaratıcı olup hayyül kayyum oluşu meselesidir, ciddidir. Allah evet kainatı idare eder, güneşe doğ der doğar, yıldızları yürütür, rüzgarları estirir, insanları bir damla sudan yaratır ve fakat insanların hür iradesiyle tasarruflarına karışma demek, Allah'ın sıfatlarından bazılarını kabul edip diğerini reddetmektir. Bunu reddetmen kafirliği için yeterlidir. Birinci sebep bu. İkinci sebep, Allah'ın şeriatının diğer icat edilen yasalardan kayıtsız, şartsız ve kesin olarak üstün olma meselesidir. Allah'ın koyduğu yasa kesinlikle diğer icat edilenlerden kayıtsız, şartsız üstündür. Şu sebeplerden dolayı, sebepleri söyleyeceğiz. Yok, Allah'ın yasası diğer yasalardan üstün değildir veya o da onlar gibidir, denktir dersen, sen artık iman kelimesini sana söylememiz mümkün değil, sen dinden çıkıyorsun. Maide suresi 50'de Yüce Mevla buyurmuyorlar mı ki وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ. Kesin anlayan, yani iyi anlamayanlar bunu anlamaz. Hani iyi, kesin şekilde anlayanlar, anlayan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm kim verebilir? Yani Allah'ın verdiği hükümden daha, yasadan, yargıdan daha güzel bir yargı olacağı düşünülebilir mi? Demiyor mu Yüce Mevla? Niçin Allah-u Teala'nın beyan ettiği, indirdiği nizam kesin üstündür? Bir, çünkü kuşatıcıdır ve dört başı mamuldür, mütekamildir. Yani hiçbir şeyi eksiltmez. Cezasını da, efendim aile hukukunu da, muamelatı da, ticareti de, ahlakiyatı da, insanların idrak edemedikleri aralarındaki ilişkileri de en ince detayına göre düzenlemiştir. Böyle dört başı mamur olan ve her şeyi kuşatan bir sistemdense, bir yasalar mecmuasındansa insanların koyduğu bundan daha üstün olur demek, İslam'ın dışına çıkmadan başka bir şey değildir. Birincisi, tam kuşatıcı ve mükemmel olmasındandır üstünlüğü. İkincisi, Allah'ın gönderdiği nizam Allah'ın mutlak ilminden gelen bir nizamdır. Yani karanlık gecede kara karıncanın kıpırdadığını bilecek kadar kuşatıcı bir ilme sahip olan o nizamı göndermiştir. Binaenaleyh kim diyebilir ki Allah-u Teala'nın nizamı var ama detaylara inememiş, bilememiş, haşa Allah-u Teala, veya bilmiş ama gereğini yapmamış diye yakıştırılır mı Allah-u Teala? Yakıştırılamaz. Allah'ın nizamı mutlak bir ilme dayandığından dolayı diğer insanların yaptığı sistemlere asla benzemez. 3. Allah'ın gönderdiği nizam mutlak adalete dayanır. Yani Allah-u Teala kulları arasında birine iltimas geçmesi, birini kayırması diğerine karşı birine haşa torpil yapması beklenilmez. Çünkü yaratıcı. Bizler gibi beşeri arızalar taşımıyor ki etkisinde kalsın. Akrabası sızlansın da ona göre kanun çıkarsın. Yandaşlarının oyundan korksun da onlara göre işleri düzenlesin. Haşa Allah için böyle bir şey söz konusu değildir. Mutlak adalete dayandığından hiçbir sistem ona denge olamaz. 4. Allah'ın bize gönderdiği yasa, bütün kainata koyduğu yasalarla uyum içindedir. Yani insanlar dahi irade dışı davranışlarında Allah'ın koyduğu yasalara uyuma zorundalar, asla ondan muhalefet edemezler. Güneş, yer, sular, kuşlar, bütün yaratıklar Allah'ın koyduğu yasaya göre hareket ediyorlar. İnsanlar da refleks diye adlandırılan fiillerde Allah'ın koyduğu kanunlara uyma mecburiyetindedir. Yani bir insan diyebilir mi ki ben yemeyip içmeyip yaşayacağım, bu külfetli bir şey. Bir insan diyebilir mi ki ben nefes alıp vermeden yaşayacağım, çünkü durmadan niye içeri hava girsin. Bir insan diyebilir ki kulağım var ama diyorum ki duyma, mümkün değil. Ben acıkmayacağım bundan sonra, sevmiyorum bunu diyebilir mi? Hayır. İrade dışı fiillerinizde Yüce Mevla'nın koyduğu yasalara tabi olduğunuz gibi, iradenizle olan hususlarda da onun size gönderdiği yasalara uyarsanız, kainatla uyum içinde olursunuz. Yoksa kainata çarparsınız. Nasıl ki bir fabrikanın bir tarafında bir bozukluk olunca tüm mekanizmayı etkiliyor veya bir makinenin herhangi bir dişlisi kırılsa diğerlerini de tatile sokuyor. Sen de iraden içinde olan yasaya, Allah'ın gönderdiği yasaya uymazsan kainatla çarpışma durumunda olursun. Binaenaleyh Allah'ın yasası mutlak bir şekilde üstündür. Son olarak İlahi yasa insanlara kulluktan kurtarıp hepsini birlikte Allah'a kul eder. Böylece kimse kimseyi bu senin yasandır beni bağlamaz. Çünkü sen öyle düşünüyorsun, ben böyle düşünüyorum deme hakkına sahip olmaz. İsteyerek istemeyerek bu benim değil, beni yaratanın yasasıdır, uyma durumundasın dediğinde yönetilenlerin de işini kolaylaştırır, yöneticilerin de işini kolaylaştırır. Çünkü ithamlar ortadan kalkar ve insan hür olur. Allah'tan başka kimseye boyun eğmez. Mevlam böyle demişse, mesela alnımın teriyle kazandığım servetimin her yıl 1/40'ını tıraşlayıp fakirlere vereceksem tamamdır der. Vergiler ağır geldi, zayıf geldi diye bir bahane de bulunamaz. İşte bu ve benzeri sebeplerden dolayıdır ki Allah'ın nizamı mutlak üstünlüğe sahiptir. Bu mutlak üstünlük sahibi olan nizamı bir tarafa bırakıp insanlar tarafından icat edilen, durmadan da heva heveslerine göre değiştirilen yasalarla insanları İdare edenler, bu tür yasalarla idare edilmeyi de içlerine sindirip kabul edenler dinin çerçevesinden çıkmış kafirlerdir diyor. Müslümanlar daha çok şeyler söylüyor da bununla yetiniyorum. İnşallah tercüme edildiğinde izahları göreceksiniz. Velhasıl Allah'ın yasalarının tamamen kaldırıldığı bir dönemde yaşadığından Müslümanların artık küfür laflarını peynir ekmek yer gibi rahat rahat söylediklerinden bu şehit zatı rahatsız ediyor. Burada zikrettiğim fırkaların şeyine, pasajının altına yazılıyor ise de yani gerekçeleri de belli görüyorsunuz. Ancak bu merhumun görüşü. Bu hususta yine en sert olan İkinci zat kim idi? Abdullah Azzam. Ona bakalım. Fî zilâli sûreti tevbe adlı eserinde ki tercümesi cihat dersleri diye tercüme edilmiş oldu, piyasaya sürüldü. O Tövbe suresini izah ederken bu tür konulara da değiniyor. Mükemmel bir tefsiri yok. Kendisinin Ürdün asıllı, Suud'da üniversitede hoca iken Mekke veya Medine ilahiyat bilemiyorum hangisiydi. Orayı bırakıp Afgan'a gidip cihada karışan ve orada şehit olan zat ne diyor? Diyor ki, aziz ve celil olan Allahu Teala'nın hükmünü reddedenler kafirdir. Buna razı olanlar da kafirdir. Reddediyor, yani böyle bir şey olmaz diyor. Belli buna, herkes kafirdir. Ben Allah'ın nizamını reddediyorum, istemiyorum diyenlere razı olanlar da kafirdir. Bu kadardan öbür nokta. Allah'ın indirdiğine ters olarak yasa koyanlar da kafirdir. Mesela desek ki, ben hırsızın kolunun kesilmesini değil de 2 ay hapsedilmesine dair yasa koyuyorum. Bu kafirdir. Nasıl ki, akşam namazı 3 rekat ise de ben bunu 4'e çıkarıyorum veya 2'ye düşürüyorum diyenin kafir olduğu gibi. Ona kıyaslıyor. Var mı birileri ki desin ki sabah namazı şu kadardır, artırayım eksilteyim. Bunun kafirliğini kabul edersiniz değil mi? Peki hırsızın kolunun kesilmesini ilkel kanun deyip de kafasından dinlenme istirahat cezası veren, orada da besleyip tekrar hırsızları sokağa dökenlerin koydukları kanunlarla kafir olacağını niye kabul etmiyorsunuz diyor. Özetle diyor, kanunlar koyduran baş yönetici, kral olsun, işte cumhurbaşkanı olsun, bölge başkanı olsun, Allahu Teala'nın Kur'an'ı ve Resulullah'ın sünnetine ters ise böyle kanunlar koyup durmayı emreden adam kafirdir. Ayrıca kanun maddeleri yapıp onu parlamentoya sunan hukuk komisyonları Allahu Teala'nın kanunlarına tersse kafirdir. Çünkü Yüce Mevla Şura suresi 21'de buyuruyor ki, yoksa onların Allah'tan başka ortakları mı var da din hususunda onlara yasal Allah'ın izin vermediği halde yasalar yapıyorlar. Bu yasa yapanlar, Allah'ın izin vermediği hususta yasa yapanlar Allahu Teala'ya ortaklar diye vasıflandırılmışlar. Bir parantez açayım. Burada Kur'an'ın tam ifadesi din hususunda şeriat yaparlar. Birileri dese ki ben din hususunda yapmıyorum ki, dünya hususunda yapıyorum, acaba kurtarır kurtarmaz Allahu Alem. Ayetin tam ruhuna inmek için bunu azam söylemiyor, ben söylüyorum. Devam ediyor. 2. Allahu Teala'nın koyduğu yasalara ters olarak herhangi bir kanun maddesine evet diyen parlamenter kafirdir diyor. Herhangi bir maddesine evet diyen kafirdir. Çünkü Allahu Teala'nın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine ters olan bir şeye hür iradesiyle evet demiştir. Buna mukabil Allahu Teala'nın indirmediği ve parlamento tarafından konulan yasaları uygulayan hakimler veya bakanlar, Allah daha iyi bilir ama sadece bunları uygulamakla kafir olmazlar. Fakat işleri haramdır, fısıktır, maaşları haramdır, yemekleri yenmez. Yani diyor ki hakim kanunu koymadı ki, koydular, o da uyguladı. O zalimler, fasıklar güruhuna girdi. Koyanlardır kafir olanlar. Ayrıca avukat için diyor ki mesele İhtilaflıdır. Bazıları bunu caiz görmüşler, bazıları da caiz görmemişlerdir. Avukatlara da değiniyor. Niye? İşte insanların haklarını koruyorlar diyenler caiz görmüşler. Mazlumların ne kadar koruyor, korumuyor bir yana da. Yok bu da filan kanunun filan maddesi gereği bu haklıdır dediğinden, oraya sığındığından onlar da demişler, avukatlar da gümlerler. Azamdayız. Fakat diyor Allah'ın indirdiği yasalarla insanları sevk idare etme, insanları yargılamayan mahkemelere başvuranın durumu nedir? Eğer İnsanlar haklarını kurtarmak için başka bir merci bulamazlar. Oraya gitme mecburiyetinde kalırlarsa haklarını kurtarmak için, umarım ki bunlar Darul Harp'te sorumlu olmazlar. Başka mahkeme yok, hakkın gümleyecek. Yok, eğer haklarını alabilme imkanları varsa, buna rağmen onu bırakıp diğer mahkemelere giderlerse, Nisa suresi 60. ayeti kerimenin beyan ettiği Allah'ın emrini bırakıp tağutların mahkemesine gittikleri için bunlar da kafir olurlar, dedi Azzam. Azzam sonunda bir not veriyor, dikkatimizi çeksin. Fakat bu hususta belli kişilere indirgeyerek filana kafir demede sakın aceleci olmayın, iyice düşünün. Dedin ki Allah'ın izamına tek bir maddeye karşı tek bir maddeye evet diyen kafir olur filan da böyle yaptı, bu da kafirin teki, ona indirgemeyin. Niye? Ola ki bu adam cahil olabilir. Ola ki bu adama bu işi yaptığının küfür olduğuna dair delilleriyle ikna eden biri karşısına çıkmamış olur. Ola ki bu adam tevil-i fasit ederek kendisini kurtarmaya çalışır. Ne kadar kurtaracak da, tevil-i fasit insanı günahtan kurtarmıyor. Fakat küfürden kurtarır mı, kurtarmaz mı, ihtilaflı, kurtarır diyen görüş ağırlıktı. Ben bu sözle filan şeyi kastettim diyenler var ya, demokrasi dedim, İslam'da şurayı kastettim. Desene İslam'da şura, yok onu diyemez çünkü kellesini alırlar veya tekme vurur kovalarlar, onu söylüyor. Bu bir tevil-i fasit. Diyor ki ola ki tevil-i fasit yapmıştır, orada bir şüphe var, kesin kafir diyemiyorsun. Veya kesin deliller kendisine serdedilememiştir. Yahut da cahildir, bilmiyordur. Kişilere indirgemede sen filana ne diyorsun? Özellikle bu tekfire kayan kardeşler onu soruyor. Sen filana kafir diyor musun, demiyor musun? Biraz temkinli olma dediğinde diyor sen de onlardansın. Yallah tampayı basıyor gidiyorlar. Azzam, bu konuyla ilgili en sert olan Azzam sonunda bunu özellikle kayıtlıyor Müslümanlar. Peki cahil olursa bunlar mazeretli olabilirler dedin. Deliller serdedilmezse nereden çıkardın? Meşhur Araf suresinin 138. ayeti kerimesinde geçen ve İsrailoğulları denizden çıktıktan sonra putperestleri görünce ey Musa bunların ilahları olduğu gibi bize de bir takım ilahlar yap dediklerini, buna rağmen Musa onlara imana gelin kafir oldunuz diye uyarmayıp sizler cahil bir topluluksunuz dediğini delil gösteriyor. Araf suresi 138. Ayrıca yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber savaşından sonra bir takım eşyaları takacak gibi dallar yapıp onunla etrafında tevaf edip saygı gösteren, tabiri caizse putlaştırılan insanları görmüş sahabiler. Resulullah, ya Resulullah bize de böyle bir ağaç yap. Kutsal bir ağaç olsun da onu tavaf edelim dediklerinde Resulullah onlara demiş ki sizler de Musa'nın kavminin yolundan adım adım gidiyorsunuz. Onlar da böyle demişlerdi diye izah ediyor, bırakıyor. Demiyor ki kafir ol. Bu ve bu da bu hadis-i şerifte, Tirmizi'de, Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Bu iki şeyden dolayı bizler cahil iseler veyahut da tam kendilerine deliller aktarılmamış ise bunlara kafir denmemesi esastır. Dolayısıyla bu işleri işleyenler kafirdir ama fertlere indirgeyerek filan kafirdir demede ihtiyatlı olun diyor Abdullah Azzam. Konuyla ilgili Şenkiti'nin 1381 yani 1973'te vefat eden Moritanya asıllı olan Edvaül Beyan adlı tefsiri yazan Şenkiti, Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi'nde hocalık yapan selefi olan Şenkiti ne diyor? Bu diyor ki ayeti kerimede geçen küfürden maksat ya alt derecede bir küfürlüktür. Orada görüşlerde geçti. Yani dinden çıkaran bir küfürlük değil de daha alt derecede bir katmerli günahtır manası. Yahut da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyip bunun helal olduğuna inanan yahut inkar edenler için geçerlidir. Yani ne var ki Allah'ın böyle bir hükmü diye bir şey yok. Yahut da varsa da olsun ne olacak? Ben böyle de insanları idare edersem helaldir diyenler içindir. Fakat Allah-u Teala'nın indirdiğiyle hükmetmez ve bununla hükmetmemenin de günah olduğuna, işinin de çirkinliğine inanacak olursa kendisini buna sevk eden sebebin sırf heva hevesi olduğu, mevki makamı aşkı olduğu, yoksa Kur'an'ı inkar ettiğinden ve onu küçümsemediğinden dolayı bunu yaparsa bu diğer isyankar Müslümanlardandır. Baştan burada zaten söylemiştim. Şemkiti de Mevdudi'den aşağı, yani alttan siyahlardan ikinci zattı ki asıdır diyor. İnanmadığı halde Allah'ın nizamına inanıyor, diğerlerinin sıhhatliliğine inanmadığı halde hükmederlerse. Evet Müslümanlar, konuyla ilgili görüşler bu. Tekrar özetliyorum, Allah'ın nizamıyla hükmetmiyor, inanmıyorsa veya başkasıyla idare etmenin helal olduğuna inanıyorsa, üçüncü bir şey, kendi koyduğu yasaların daha üstün veya Allah'ın nizamına denk olduğunda inanıyorsa bunun kafirliğinde şüphe yok. Katmerli kafir. Ümmet müttefakun aleyh. Allah'ın indirdiğine inanıyor. Onun üstünlüğüne inanıyor. Onun dışındaki yasalarla insanları sevk idare ediyorsa durumu ne? Hemen hemen geçmiş alimlerin çoğunluğu, çağdaş alimlerde de gördük dağılma var. Bir bölüm öyle diyor, bir bölüm öyle diyor. Diyorlar ki günahkardır. Madem ki inanç var, günahkardır. İkinci bir görüş, diyor ki onun inancı kendisini kurtarmaz. Allah'ın indirdiğiyle eğer insanları sevk idare etmiyorsa bu katıksız kafirdir. Üçüncü bir görüş, Allah'ın indirdiğiyle insanları sevk idare etmiyorsa tümüyle mi idare etmiyor, bir bölümüyle mi? Tümüyle idare etmiyorsa kafirdir, inansa dahi. Bir bölümüyle idare etmiyorsa fasıktır, salimdir diyorlar. Şimdi yani indirgeyeceği olursak, fertleri tekfir etme

Neyse buradaki alimlerin hangisine göre ne oluyor da belli. Üç sıfattan biri. Katıksız kafir, katıksız isyanken hiç kimse ey mümin kardeşimiz o canım ciğerim başkanım gel öpeyim seni demiyor. En azından isyankar görüyorsun. Kimilerde diyorlar hepsiyle mi idare etmiyor bir bölümüyle. Şu an yaşadığımız yerde hepsiyle idare edilmediği muhakkak o şıkka yer yok. Tümüyle bertaraf edilmiş, laiklik kazığı da çakılmış bunun teminatı olarak. Teklif dahi edemezsiniz. Şu maddenin yeni İslam'ı bir şey gelsin teklifi suçtur. Atarlar oradan veya ne yaparlar bilmiyorum. İki şıktan biri kalıyor. Kafir veya isyankar. Geçmişte bu kafiri kim devamlı kullanmış? Hariciler. Ancak hariciler döneminde Allah'ın nizaminin tümüyle hükmetme kanaati kafalarında yok. Bir kısmıyla hükmetmiyorlar diyerek bunu söylemişler. Günümüzün çağdaş alimlerinden bu hususta sert olan kim? Merhum Seyyid Kutup. Birileri onu Zilal'dan okur da gelir damgaları basarsa oraya dayanmış olabilir. Ve yine Abdullah Hasan. Fakat bunların karşısında çağdaş alimlerden Mevdudi var, Şenkiti var, Abdülkadir Udeh var. Ki geçmişteki alimler Taberi, Kurtubi, Alusi, Hakim diye adlandırılan alimler de hep isyan şıkkını tercih etmişler. Bize düşen, inançlı gibi zannettiğimizlere kafir deme damgasını vurmayalım ama benim şahsi kanaatim bunlar Müslümandır demede de ihtiyatlı olma, işlerini Allah'a bırakma. Bilemiyoruz, bir halleriyle kafir oluyorlar, bir halleriyle Müslüman oluyor. İyice netleştiriyorum. Ama hali ehvalinden kafir olduğu belli, canı cehenneme, zaten onlar belli. Hal ve ehvalleri bir yönüyle küfrün işini yapıyorlar, bir yönüyle İslam'ın işini yapıyorlarsa, biz bunlara iki damgadan birini basmada zorlanacağız, bir halleriyle böyle, bir halleriyle böyle oluyorlar deme en sağlıklı olur kanaatindeyim. Bu da benim ferdi kanaatimdedir. Bunu bitirdik. Allah'ın nizamıyla hükmetmeyenlerin durumu neydi? Başka bir konu var, ek konu olarak onu da işlemek istiyorum. Bir dersimizi almasın. Bu da Kur'an-ı Kerim'de geçen tağut, bir de cipt kelimeleri ne manaya gelmektedir? Tağutun asıl lügat manaları oldukça fazla fakat müfessirler şunları tağut demişler. Tağut aslında lügat azgın demek. Yani haddini aşmış. Haddini bilmeyen manası. Şeytan demişler müfessirler. Sihirbazlara demişler. Kahin kayıptan haber veren. Bu sihirbazdan daha farklı bir şey. Sihirbaz bir şeyleri yapıyor, insanın iradesini felç etmeye çalışıyor. Felç ediyor. Bu sihirbaz. Ama öbürü durmadan gayipten haber veriyor. Günümüzde medyum mu diyorlar, ne şeytan diyorlar. Bunlar demişler, tağuttan maksat kahinlerdir. Bazıları tağuttan maksat Allah-u Teala'ya isyan edenlerdir gibi izahlarda bulunuyorlar. Bu çağdaş alimler bu hususlarda ne diyorlar? Mevdudi diyor ki, tağut aslında Allah-u Teala'ya isyan bayrağını çekenler, insanlara veya insanları sevk idare etmede mutlak yetkileri olduğunu söyleyenler, yani insanlar elbette ki birileri sevk idare edecek kendilerinin koydukları yasalara göre kastediyor. İnsanları ezenler, insanları kendilerine kul gibi taptıranlardır tağut diyor Mevdudi. Seyyid Kutup diyor ki tağut insanın aklını şaşırtan veyahut da insanların hür iradelerini felce uğratan Allah'ın kulları için çizmiş olduğu sınırları aşan kimselerdir. Eğer bir insanı inancı bağlamıyor ise Allah'ın kullarına beyan ettiği şeriat onu engellemiyorsa işte bu insan tağuttur. Ayrıca Allah'ın nizamı bırakılarak getirilen her sistemin kendisi de tağuttur. Sistem, rejim.

0: Otur. Ayrıca Allah-u Teala'dan alınmayan her düşünce tarzı, hatta her edebiyat, şiirler vesaireler, herhangi bir konum, herhangi bir taklit, filanlar bunu yaptı, biz de bunu yapalım, Allah'ın nizamına tersse bile, giysiler, kıyafetler vesaireler, bunlar sınırı aşmadır, bunları yapanlar tağuttur. Yani modacılar da buraya giriyor, eğer İslam'a ters bir moda yaparlar. Velhasıl şeytanın tağutların başında olduğu bir, belki de hatırımıza gelmeyecek sihirbazlar, o kayıptan haber verip de bir takım Müslümanları bile yer yer kendilerine sürükleyenler, bunların da tağut olduğu kesin söylenilmiş. Ayrıca insanlara baskı yapıp, dikte yapıp hür iradelerini felç edenlere tağut denilmiş. Allah'ın yeryüzüne koyduğu yasalara rest çekerek insanları kendisine kul gibi yapanlara da tağut denilmiş. Oklar kime gidiyorsa gitsin. Kip kelimesi de aynı manalarda kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de tağut 8 yerde zikrediliyor. İkisi Bakara suresi 56-57, ikisi Nisa suresi 60-76, 3'ü 51, Maide suresi 60, Nahl suresi 36, Zümer suresi 17'de zikrediliyor. Bakara suresindekini okuyayım. Estaizu billah. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا اِنْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Kim tağutları inkar eder, yani onlara karşı çıkar, Allah'a iman ederse, işte onlar en sağlam kupa, kopmayan, ayrılmayan en sağlam kulpa sarılmış olurlar. Allah her şeyi bilendir, işitendir. Yani tağutu reddedeceksin, ondan sonra Allah-u Teala'ya iman edeceksin ki imanın sağlam olsun. Bakara 250'de diyor ki وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتِ. Müminlerin dostları Allah, kafirlerin dostları da tağutlardır. Bugünkü diktatörlere, zalim ve kafirlere meddahlık yapanların, onların dostları olduğu muhakkak, bunları böyle sıfatlandırıyor. Diğer ayetlerde biri de yargılanma meselesi. Allah'ın nizamını bırakıp da gidip tağutların önünde muhakeme olunanları görmedin mi? Onlar iman ettiklerini zannederler. Halbuki şeytan onları saptırmıştır. Şu ayeti kerimesinde de tağut ifadesi geçiyor. Velhasıl bizim burada anlayacağımız, her Allah'ın koyduğu sınırı aşana tağut deniyor. Kral olsun, en büyük başbakan, cumhurbaşkanı olsun, bir derebeyi olsun, kabile başkanı olsun veya kişilerden öbür tarafa götürülerek herhangi bir sistem olsun, madem ki o sistem insanın haddini aşarak azgınlık yapıyor, ona da ne denilmiş? Tağut denilmiş. Evet, konumuz bitti. Bir başka konu var. Ona giriş yapayım mı, yapmayayım mı diye tereddüt ediyorum. Burada bırakıyorum. Gelecek derste biz bunu noktalayacağız inşallah. Buradaki görüşleri de tekrar özetleyeceğiz. Rizaenillahi'l-Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
11: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
12: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
13: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
14: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
18: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
1: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim mutlak manada insanlara bir hayat çiziyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın canlı bir örneği olarak da bu hayatın nasıllığını bize gösteriyor. İşte hem Kur'an'da hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ortaya çıkan bu hayat tarzını kendisinde, kendi öz hayatında uygulamaya çalışan insanlar Kur'an'la şahsiyetlenmiş, İslam'la şahsiyetlenmiş, Müslüman sıfatı almış oluyorlar. Zaten biz burada bu programla birlikte sadece Kur'an-ı Kerim'de adı geçen şahsiyetleri öğrenmek, onları tanımak veya tanıtmak derdine değil, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir şahsiyet istediğini sizlere örneklendirmek derdindeyiz inşallah.
1: Kur'an'daki Şahsiyetler programıyla Ali Akar her salı saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kamer 9-11. Hazreti Nuh'un duası. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve cinlenmiştir dediler. Ve Nuh davetten vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Rabbine, ben yenik düştüm, bana yardım et diyerek yalvardı. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
12: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
11: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
13: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
18: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
19: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Bakara suresini okumaya devam ediyoruz. Medine günlerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara hayatlarıyla alakalı temel hükümleri barındıran suremiz Bakara, şu anda okuduğumuz ayetlerde özellikle müminlerin aile yapısıyla ilgili hükümler, kararlar bildiriyor ve müşrik sistemde Allah'ı tanımayan, Allahu Teala'yı kenara koymuş olan sistemlerde en çok perişan olan yapılardan birisinin de aile olduğunu ve dolayısıyla bu ailenin İslam tarafından özellikle düzgünce, yerli yerince yeniden yapılanması gerektiğini bize sanki ayetler ifade ediyor. Rabbimiz insanlar arasındaki ilişkilerin de düzgünce olmasını, cennete layık olmasını bize öğretir. Çünkü kitap Allah'a kulluğu taşıyan ve anlatan bir kitaptır ama bu kulluğun diğer kullarla sürekli bir ilişki kurmak olduğunu da bize beyan eder. Yapayalnız, tek başımıza bir kulluktan bahsedemeyiz. İnsanlar içerisinde, insanlarla birlikte, insanlara doğru bir hayat yaşıyoruz. Hac da bu böyledir, zekat da bu böyledir, namaz da bu böyledir, cihat da bu böyledir. İnsanların arasında yaşanan bir dindir İslam. Bu bakımdan kadın erkek ilişkilerinde çocuk, vasiyet, ölüm, sonrası ya da her şey. Bunların bir düzenlemeye, bunların bir yasaya, bunların bir çizgiye ihtiyacı vardır. Hayatın çizgilerini koyacak olan da Allah'tır. Hangi sınırlarda yürüyeceğimizi belirleyen O'dur. Ve Rabbimiz de işte Medine günlerinde bir bir bu sınırları belirliyor ve Müslümanların hayatına çeki düzen veriyor. Çünkü müşrik ortamda Allahu Teala'nın sözünün etkili olmadığı, Allahu Teala'ya kulak verilmeyen ortamlarda aile hayatı noktasında da müthiş bir boş vermişlik, müthiş bir dağınıklık vardır. Çünkü fasık yapı bağı ve bağlantıları zaten koparır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de yine Bakara suresinde fasığı anlatırken onların bağlanması gereken bağları kopartan bir kişilik taşıdığını bize öğretmişti. İşte fasıkça düzenlerde de bütün bağlar kopar. Akrabalık bağları, arkadaşlık bağları, komşuluk bağları ve aile bağları, her şey kopup gider. İslam ise insanlar arasındaki ilişkileri bağlar, düzenler ki insanlar böylece Allah'la olan bağlantılarını da düzgün tutabilsinler. Yetimlerle alakalı 220. ayet bize iyilikle onlara davranmayı emretmişti ve kesinlikle Allahu Teala'nın bizim için bir zorluk istemediğini, Rabbimiz kolaylaştırıcı bir din gönderdiğini beyan etti. İnnallâhe azizun hakim, Allah azizdir, hakimdir diyerek de izzet ve şerefin, güç ve kuvvetin Allah'a ait olduğu, hüküm ve hikmetin yine onun elinde bulunduğunu bize Rabbimiz öğretti. Bunun sonrasında nikah, boşanma ve benzeri ayetlerle kadın erkek ilişkisini Rabbimiz bize öğretecek. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ hatta yu'min. Rabbimiz bize önce kiminle evlenmememiz gerektiğini öğreterek işe başlıyor. İman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin, nikahlanmayın. Ama hoşumuza giderse, ama beğenirsek, ama içimizde onlara karşı bir tutku canlanacak gibi olursa, hayır. وَلَاَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ. Hoşunuza gitse de müşrik bir kadından mümin, imanlı bir cariye, köle çok daha hayırlıdır. Allahu Teala böyle söylüyor. Değerlerimizi bir daha oluşturacağız. Güzel nedir, çirkin nedir? Kaliteli nedir, düşük nedir? Üstün nedir, aşağı nedir? Bunu Allah belirler. Kimi seveceğimizi, kimi sevmeyeceğimizi, kimden nefret edeceğimizi,
kime dost muhabbet besleyeceğimizi bize Allah belirler. Evleneceğimizi de Rabbimiz belirliyor. Tipi, davranışları hoşunuza gitse de sizin için imanlı bir köle müşrik bir kadından çok daha hayırlıdır. Allah-u Teala bunu seçti bize. Rabbimiz temiz olanı istiyor, kirli olanı bizim için istemiyor. Müminler de bu bakımdan hemen zihinlerindeki tüm temayülleri durduracaklar. Kafir ortamlara, kafir piyasaya, kafirce kadın anlayışına set çekecekler zihinlerinde. Bu bugün için daha da zor görünüyor. Çünkü kuşatılmış bir ortamda yaşıyoruz ve kafirce kadın tiplemeleri, erkek tiplemeleri bize çok daha çekici gösteriliyor birileri tarafından ve onlardaki kalite insanların da onlara meyletmesine sebep olabiliyor. Güya bir kalite var. İşte vücutlarında, fiziklerinde, görünüşlerinde, duyuşlarında, bilişlerinde, hareketlerinde, koşmalarında, zıplamalarında. Bu bakıyorsunuz ekranlarda böyle olabiliyor, sokakta böyle olabiliyor. Ve böylesi maskeli, böylesi süslü, böylesi şeytan tarafından hoş gösterilen kadın tiplemeleri erkek için, erkek tiplemeleri kadın için mümin dünyada bir meyil, bir temayül oluşturabiliyor. Bu şeytani bir tezgah. Rabbim muhafaza eylesin. Bugün için bu çok yoğun. Dolayısıyla müminler bugün biraz daha ciddi bu ayeti düşünmek durumundayız. Bizim için dolayısıyla bir köle, cariye, yani zavallı, perişan bir mümin kadın kafir, yeryüzü dolusu tüm kafir kadınlardan daha hayırlıdır, daha güzeldir, daha iyidir, daha seçkindir. Yeryüzünün en güzel, yeryüzünün en akıllı, yeryüzünün en dilli, yeryüzünün işte şöyle şöyle yetenekli bir kadını ama müşrik, ama iman etmemiş Rabbine, o kenarda dursun. Onu sevmiyoruz, onu istemiyoruz, ona meyletmiyoruz. İçimiz ona doğru dönse de hayır istemiyoruz, bizim için daha hayırlı olan budur deyip mümin bir eşi, Müslüman bir kadını tercih etmemizi Allah-u Teala bizden istiyor. Evet. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِك۪ينَ hatta yu'minu. Ve sakın iman etmedikçe kafir erkeklerle de evlenmeyin ve evlendirmeyin de kadınlarınızı, Müslüman kadınlar. Kendiniz evlenmeyin, evlendirmeyin de. Müslümanlar kafir kadınlara meyletmeyecek, mümin kadınları da kafirlerin eline bırakmayacak, vermeyecek. Özellikle Rabbimiz müşrik diyerek Allah-u Teala'yı gündeme koymayan, Allah'la birlik başkalarını da hayatı programlama noktasında yetkili gören kişilerle bir aile kurulmasını, bir evlilik yapılmasını, bir paylaşım ortamında bulunmayı yasaklıyor Müslümanlara. وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُنُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ. Biraz önce söylenen ifadenin erkeğe dönük noktası bu. Müslüman bir köle hayırlıdır müşrik bir erkekten. وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ. O hoşunuza gitse bile. Adam boylu, adam huylu, adam soylu, adamın işi gücü var, parası pulu da iyi. Ama kafir, ama Allah'la birlik başkalarının peşinden gidiyor. Hayır, onu istemiyoruz, ona meyletmiyoruz. Müslüman bir köle, zavallı da olsa, gariban da olsa bir Müslüman daha hayırlıdır ondan. Ulaike yed'ûne ilen nâr. Bu neden? Çünkü onlar sizi ateşe çağırıyor.

onunla evlenilmiyor. Özellikle müşrik, Allah'la beraber başkalarına da kulak kesilen kimseler ateşe çağırırlar. Öyleyse güzel de olsa, bizi ateşe çağıran, yetenekli de olsa, paralı da olsa, güçlü kuvvetli de olsa, bizi cehenneme çağıran bu kimselerle evlenmiyoruz, paylaşıma girmiyoruz. Vallahu yed'u ilel cenne. Oysa Rabbimiz gerçek şu ki cennete çağırıyor. Vel mağfirati bi izni, ve Allah'ın izniyle bizi bağışlanmaya çağırıyor. Allahu Teala'nın çağırdığı nokta cennet, bağışlanma. Ama kafirler çağırıyorlar ateşe. Tercihiniz ne yanda? Ve yubeyyinu ayatihi linnasi leallehum yetezekkerun, ve işte o Allah düşünüp anlasınlar, onlar kavrasınlar diye ayetlerini insanlara bu şekilde beyan ediyor, açıklıyor. Ne ayetler, ne dediği belli. Müşrik kim? Müslüman kim? Müslüman kimle evlenmelidir? Mümin bir kadın kime meyletmelidir? Niçin bu böyledir? Allahu Teala bunları bir bir bize ayan beyan etti, açıkladı, net bir şekilde önümüze koydu. Yeter ki leallahum yetezekkerun, onlar tezekkür etsinler, düşünsünler, gündeme alsınlar, kitapla birlikte olsunlar. Kitabı gündeme aldığımızda, bu ayetler gündemimize geldiğinde öncelikle pek bir anlamsız gibi gelebilir bazen. Çünkü bizim dünyamıza hiç basmıyordur. Çünkü çok farklı bir gündemi yaşıyoruz bugün. Hayatımızda nice nice olaylar var. Nice nice başka noktalarda ticaret, ekonomi, siyaset, para, pul, işte sevgiler, duygular, eğlenceler, bambaşka bir hayat yatağında akıp gitmekteyiz. Kur'an'ın aktığı ırmak, bakıyoruz bizi sanki hiç ilgilendirmiyor. Yahu biz bunu anlayamıyoruz diyoruz. Çünkü ayetlerin ifade ettiği dünya bize çok öyle uzayda bir yermiş gibi, ütopik bir ortammış gibi gelebiliyor. Ama eğer tezekkür edersek, kitabın ayetleri üzerinde düşünür, onu gündem yapar, onunla sürekli beraber olmaya devam edersek, hayatımızın aktığı ırmağın yatağını değiştirme imkanımız vardır. Kur'an'ın aktığı yerden akmaya başlar bizim hayatımız da Allah'ın izniyle. Öyleyse soru ve sorunlarımızı Allah'a taşıyoruz ve Rabbimiz de bize çözümler sunuyor. İşte sorulardan bir tanesi daha. وَيَسْأَلُونَكِ عَنِ الْمَحِيصِ. Sana ay halinden soruyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelen bir sorun. Mümin kadınların, Müslüman kadınların Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme taşıdıkları kendileriyle ilgili bir hal. Sana hayızdan, ay halinden soruyorlar. De ki onlara, kul huve ezen. O bir hastalıktır, bir rahatsızlıktır. Fe'tezilu nisa'e fil mahyızi ve la tekrabuhun hatta yadhun. Onlara böylesi dönemlerde kadınlarınıza yaklaşmayın. Onlardan ayrılın. Kadınlarınızdan, onlar ay hali gördüğünde, hayız olduğu dönemlerde onlardan uzaklaşın. Onlardan uzaklaşmak, evi terk etmek, evden çıkıp gitmek, işte onu böyle yapayalnız bırakmak manasına gelmiyor. Sadece onu yatakta münasebet manasına terk etmek manasına gelecektir. Ona yaklaşmamak da bu anlamdadır zaten. Ta ki temizlenince evlilik aynen işte gereği neyse o şekilde devam edip gidecektir. فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْسُ أَمَرَكُمُ اللّٰهِ. Onlar temizlendiğinde ise Allah-u Teala'nın emrettiği noktadan, emrettiği şekilde, Allah-u Teala'nın belirlediği yasalar çerçevesinde eşlerinize varabilirsiniz, onlarla birlikte olabilirsiniz. Allah-u Teala haram kıldığı yerler var, haram kıldığı beraberlik biçimleri var. Bunun dışındaki noktalardan Müslüman istediği şekilde yararlanabilir. Çünkü Allah-u Teala yasayı koyandır. Hayattaki kocaman kocaman diye düşündüğümüz yasaları koyan da Allah'tır. Yahu bu konuda da konuşulur mu diye düşünen kafirlerin düşüncelerinin tersine bu noktalar da aydınlatan Allah'tır. Yani kadınların işte ay hali gibi bir konuda bile yasa koyan Allah'tır. Hilallerden sordun, ayın hallerinden de yasa koyan Allah'tır. Uzayda, gökyüzünde, göklerde, yeryüzünde, dağlarda bütün kuralları, kanunları koyan Allah'tır. Ve kadının temizlenmesi ya da işte yıkanması, ona yaklaşıp yaklaşılmayacağı konusunda kuralı koyan yine Allah'tır. Bütün hayatın sahibi odur. Zamanın ve mekanın, eşyanın, insanların, varlıkların sahibi olan Allah'tır. İnna Allahe yuhibbut tevvabine ve yuhibbul mütedahhirin. Evet, Allah tövbe edenleri sever ve Allah temizlenenleri sever. Allah
fiziksel manada

manada temizlenenleri, ruhsal manada temizlenenleri, zihnini kafir düşüncelerden, gavurca anlayışlardan ırak eyleyenleri sever. Sürekli bir dezenfekteye ihtiyacımız vardır. Çünkü evet, bugüne kadar bir cahil kültür, bugüne kadar bir yanlış, müşrik sapmalar zihnimizde olabilir. Hadi imanla, Kur'an'la bunları bir çırpıda temizledik. Bitti mi? Hayır, bitmez. Çünkü şeytan sürekli bizim zihnimize, kalbimize, hayatımıza kir atma derdindedir. Dolayısıyla temizlenme de süreklilik ister. Yani ben pak oldum, tertemiz oldum, artık ihtiyacım yok temizlenmeye diyecek durumda değiliz. Müslüman sürekli tevbeye ve sürekli temizliğe devam edecektir ve Allah böyle yapanları sever. Nisaukum harsul lekum. Kadınlar sizin tarlalarınızdır. Sizin için Allah-u Teala'nın var kıldığı tarladır. Ondan bir ürün alınıyor. Fe'tu harsekum enna şi'tum. Artık tarlanıza, Allah-u Teala'nın tarla dediği ya da işte bu şekilde isimlendirilen bir üretim ortamına dilediğiniz şekilde yaklaşın. Ve kaddimu li enfusikum, ve kendinizi bu iş için de hazırlayın. Ve tekullah, Allah'tan korkun. Ve alemu ennekum mulaquh, çünkü bilin ki Allah'a kavuşacaksınız. Ve beşiril müminin, müminlere müjdele. Şimdi Müslüman için eş ne demektir? Allah-u Teala bu ayette de bize bunu ifade ediyor. Hatırlarsanız oruç anlatılırken Rabbimiz eşlerimizin bizim için elbise olduğunu söylemişti. Burada da Allah-u Teala kadınlarımızın bizler için bir tarla olduğunu ifade ediyor. Bu hoş bir benzetmedir. Ve mümin nasıl çiftçi tarlasına büyük bir önem ve hassasiyetle yaklaşırsa, eşine, hanımına da böyle yaklaşacaktır. Allah-u Teala en mahrem olayları bile müthiş bir edeple bize anlatmaktadır. Kelimeleri nasıl kullanacağımızı bize ifade ediyor. Bu öyle seçkin bir kelimedir ki anlatılması gereken mahrem bir mevzudur aslında. Müslüman erkek ve Müslüman kadının evlendiklerinde kendi aralarındaki ilişkiyi anlatan ifadelerdir bu. Ancak Allah-u Teala nezih bir şekilde anlatıyor. Biz de kelimeleri kullanırken nezih bir kullanış bulmaya çalışacağız. Türkçeleştirirken de mevzuyu. Evet, değilse burada kadını horlayan, kadını kötüleyen bir bakış açısı da yoktur. Bilakis mümin erkeklerin eşlerine vereceği değer söz konusudur burada. Ve dolayısıyla Allah-u Teala diyor ki haram edilen noktalar dışında bu sizin tarlanızdır. Bu sizin için verimli bir ortamdır. Ve dolayısıyla yaklaşın, güzelce kendinizi olaya hazırlayın. Geleceğiniz için yatırım yapın düzgünce. Çoluk çocuk noktasında size Allah-u Teala ürünler verecektir. Ya da bizzat zevk noktasında bir ürün elde edeceksiniz. Bundan dolayı hazırlığınızı güzelleştirin. Müslüman erkek ve kadının birbirlerine layık olmaları, hazır olmaları, birbirlerine karşı sevgi duymaları da öncelikle gerekmektedir. Ama tüm bunlardan önce gereken şey takvadır. Allah'a karşı sorumluluğun bilincinde olmak gerekir. Korkmak lazım Allah-u Teala'nın cezasından, cehennemden. Allah-u Teala'ya karşı gelmekten, şirkten, isyandan, kötülüklerden. Zihnimizde bu olduğunda Müslümanın kadınıyla, kadının erkeğiyle ilişkisi ne kadar hoş olacaktır. Çünkü sonuç itibariyle Müslüman bilir ki bütün eylemlerinde, hepsinde varıp gideceği yer Allah'ın huzurudur ve Allah-u Teala onları hesaba çekecektir. Öyleyse müminlere müjdele. Müminlere niye müjdeleniyor? Çünkü müminler Allah'ın huzuruna vardıkları vakit cennet bulacaklar. وَلَا تَجْعَلُ اللّٰهَ اُرْزَةً لِأَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı, onun adını iyilik etmenize, ondan sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah işitendir, bilendir. Bir yemin ediyoruz. Bu yeminimizle engel oluyoruz takvaya. Engel oluyoruz insan arasını ıslah etmeye, düzenlemeye ve iyilik yapmaya. Olmaz. Bir yemin, Allah'ın şahit tutulması bir güzelliğin engeli olamaz.
insanlar arasını düzeltmenin engeli olamaz. Ya da biraz önce Rabbimizin bize ifade ettiği gibi takva sahibi olmamızın önüne geçemez. Ben takva sahibi olacaksam yeminimi bozmak durumundayım. Bir yemin etmişim, yanlış bir yemin bu. Ama daha dikkatli bir Müslüman olmamın önüne geçecek. Boşver yemini, kenara koyuver. Onun gereğini yap. Ve insan arasını düzeltmem gerekiyor ama yemin etmişim. Bir ben yemin ettim, yapamam. Hayır, bırakıver yemini, onun gereğini yap ve devam et yoluna, iyiliğine diye anlıyoruz. Çünkü Allah işitendir, bilendir. Dolayısıyla kadınlarla ilgili ayetlerin hemen devamında Allah-u Teala yemin mevzuna geçti. Çünkü biraz sonra kadınlarla ilgili bir yemin söz konusu olacak. Buna bize Rabbimiz ifade edecek. 225. ayette yeminlerle alakalı açıklama devam ediyor. La yu'akhizukumu Allahu bil-lagvi fi eymanikum velaki yu'akhizukum bima kasabat kulubukum vallahu gafurun halim. Allah sizin kasıtsız yaptığınız lagvi yeminlerinizi affeder. Onlardan dolayı sizi sorumlu tutmaz. Ama kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi Allah sorumlu tutar. Kalbinizde kasten ne dediğinizi bilerek neden vazgeçeceğinizi, neyi yapacağınızı bile bile ettiğiniz yeminlerden sorumlusunuz. Öyle ağız alışkanlığı, laf olsun diye söylenen yeminlerden sizi sorumlu tutmaz. Ha, bunlar hoş mudur? Değildir. Ama sorumluluk noktasında bağlayıcı yemin, kalbin bizzat neyin ne dediğini, nasıl dediğini bilerek ettiği yemindir. Allah bununla beraber yapılan yanlışları, bu eksik yeminleri ya da boş boğazlık ortaya konmuş cümleleri bilendir. Hataları affedendir Allah. Vallahu gafurun halim. Allah gafurdur ve halimdir. Lillezine yu'lune min nisaihim terabbusu erbaati eşhur. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay beklerler. Fe in fa'u fe innallahu gafurur rahim. Ama o müddette kadınlarına dönerlerse şüphesiz Allah çokça bağışlayandır ve Allah esirgeyendir. Gafurdur, rahimdir Allah-u Teala. Arka arkaya Rabbimizin sıfatlarını, isimlerini görüyoruz. Allah-u Teala bize kendini tanıtmaya da devam ediyor. Kitabımız böyle bir kitap. Yeminden bahsediyoruz diye konu hep yemin değil. Ama yemini anlatırken Allah-u Teala kulluk motifleri bize sunuyor. Ve aynı zamanda kendini de ortaya koyuyor, tanıtıyor. Böylece bu yasayı koyan Allah-u Teala'nın kim olduğunu bilmiş oluyoruz. İşte Allah-u Teala kadınlara yaklaşmamaya yemin etmiş bir adam var. 4 ay bekleyecek ve ondan sonra ancak eşine varabilecek. Eğer bu müddet içinde kadınlarına dönerse Allah-u Teala onun durumunu affediyor, bağışlıyor. Yok eğer fe in azemut talaqa fe inna Allahu semiun alim, eğer bu müddet içinde dönmeyip kadınlarını boşamaya karar verirse, 4 ay sonunda eşine dönmez de artık ayrılışa karar verirse Allah onun da ne yaptığını bilmektedir, işitendir, bilendir. Bu ayetle birlikte işte eşlerinden ayrılan ve hanımını boşamak isteyen adamın durumu bize anlatıldı ve ardından da boşanmayla ilgili kurallar ve kanunlar yine Rabbimiz tarafından bizim önümüze konuluyor. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ سَلَاسَةَ قُرُ. Boşanmış kadınlar kendi başlarına evlenmeden 3 ay ya hayız ya da temizlik müddeti olarak beklerler. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanmış kimselerse rahimlerinde Allah'ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helal olmaz. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa ve rahimlerde bir çocuk varsa bunu gizlemeleri onlar için helal olmaz, haramdır. Ne yapacak boşanmış pozisyonda olan kadın? Eğer karnında bir çocuk taşıyorsa bunu ilan edecek, bunu söyleyecek de dolayısıyla çocuğun o babaya ait olduğu ortaya çıkacak. Bunu gizlemesi helal değildir. İslam soyu da, sopu da, dini de, aklı da, fikri de koruyor. Hep biliriz, hep söyleriz zaten. Ve Rabbimiz burada da neslin emniyetini ortaya koyuyor. Biliyorsunuz daha evvelki ayetlerde iş başına geçip ekini ve nesli helak eden bir gruptan, bir adam tipinden bahsedilmişti. Müslüman hiçbir zaman soya saldırmaz, zürriyete saldırmaz, onun yok oluşunu, mahvoluşunu ya da belirsizleşmesini istemez, belirgin hale getirmeyi ister. Ekini ve nesli korur,
gözetir, kollar. İşte Allah-u Teala bize bu ayetlerde belki bunu da söylüyor. Ve bu'uletuhunne ehakku biraddihinne fi zalike in eradu ıslaha. Eğer kocalar barışmak isterlerse bu durumda boşadıkları kadınları geri almaya daha fazla hak sahibidirler. Ve lehunne mislullezi aleyhinne bil ma'ruf. Ve bu da kadınlar için de durum böyledir. Eğer onlara güzel davranılacaksa, onlara hoş bir şekilde yaklaşılacaksa aynı şekilde durum geçerli olacaktır. Velir rical aleyhinne derece vallahu azizun hakim. Kadınların da belli bir görevleri var. Onu yerine getirecekler. Yani koca karısına dönmek istedi, o ona verilir. Bu durum onun için daha hoştur, daha gereklidir. Yani boşanmış kadınlar yine erkeklerine vermek son tahlilde daha hoş olacaktır. Ama kadınlar da görevini yerine getirecekler. Fakat erkekler için bir derece vardır. Onlar işin sorumluluğuna daha bir fazla sahiptirler. Vallahu azizun hakim. Allah'tır aziz olan, Allah'tır hakim olan. At-talaku marratan. Ve Allah-u Teala boşanmanın biçimini bize anlatıyor. Boşama iki defadır. فَاِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Ya öncelikle iyilik tutmak vardır bundan sonra, ya da güzellikle salıverilir. Yani bu ikinin sonrasında ya güzelce tutmak vardır Allah-u Teala'nın istediği şekilde, ya da güzelce hakaret etmeden, kötüleşmeden, bağırıp çağırmadan düzgünce ayrılık vardır. İşte hayat burada devam etmemiştir. Sen yoluna, ben yoluma. Rabbim her iki tarafa da bereketler versin. Dualar ve ihsanlarla ayrılınır, devam eder gider. Yani bir evlenirken güzellik söz konusu ama boşanırken bir fecaat söz konusu olmaz. Ya İslam'da ya güzellikle, örfe uygun bir şekilde evlilik devam eder, ya da hoş bir şekilde ayrılınır. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ. Kadınlara verdiklerinizden boşanma esnasında bir şey alman size helal olmaz. Evet, size helal olmaz diyor Allah-u Teala. Kadınlarınıza verdiğiniz mihirler var. Artık boşama zamanında onlardan bir şey alman size helal değildir. Ancak erkek ve kadın Allah'ın sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum müstesna. Baktılar, iyi gitmiyor ve bir anlaşmaya varma durumundalar. O zaman başka bir yöntem izlenebilir. Rabbimiz sesleniyor: ey müminler, siz de karı ile kocanın Allah'ın sınırlarını hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz, baktınız ki onlar işi götüremeyecekler ve bir problem ortaya çıkacak ve böylece Allah'ın yasaları çiğnenecek bu aşırı fitneden dolayı, o zaman kadının erkeğe fidye vermesine her iki taraf içinde sakınca yoktur. Yani kadın mehrinden vazgeçer, kocasıyla boşanma istediğini kocasına belirtir ve der ki ben mehrimi istemiyorum, al bana verdiklerini ama yeter ki boşanalım diye bir çözüm üretme imkanı varsa çözüm üretilir ve böylece ayrılık meydana gelir. Tilke hududullah. Bunlar Allah-u Teala'nın sınırlarıdır. Allah-u Teala koyuyor bu yasaları. Fela te'teduha. Artık bunları çiğnemeyin. Allah-u Teala koyduğu yasalara kötülük yapmayın. Onları haddi aşmayın. Kim ki ve men yeteadde hududallahi fe ulake humuz zalimun. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte o zalimlerdendir. Artık zalim olmuştur. فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا. Eğer erkek kadını üçüncü defa boşarsa, ondan sonra kadın bir başka erkekle evlenmedikçe onu alması kendisine helal olmaz. Üç kere boşandı, artık o erkekle o kadın arasındaki evlenme imkanı kalmamıştır. Ta ki o kadın gidecek başka bir erkekle evlenecek ve sonra ondan da resmi bir şekilde, yasal bir şekilde, Allah-u Teala'nın sınırlarına uygun bir şekilde yani boşanacak. Bunu gerçekleştirirse o zaman belki helal olur. Eğer فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجِعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ. Eğer bu kişi de onu boşarsa, yani ikinci evlendiği adam da onu boşarsa, her iki tarafta Allah'ın sınırlarını muhafaza edeceklerine İnandıkları takdirde, yani yeterli tecrübemiz oldu, artık sınırları çiğnemeyiz, bozmayız, günaha girmeyiz, Allah-u Teala'ya karşı isyan etmeyiz, biz birbirimize evlenebilecek olgunluktayız deyip tekrar evlenirlerse
bunların böylece evlenmelerine bir beis yoktur. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Tekrar ediyor Rabbimiz. İşte bunlar Allah'ın sınırları. وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Bilip öğrenmek isteyen, anlamak, kavramak isteyen kavim içinde Allah bunları böylece ayan ediyor, beyan ediyor ve bize açıklıyor. Böylece Rabbimiz Medine Müslümanlarına boşanma ile ilgili, evlenme ile ilgili ve boşanma ile ilgili ayetleri anlatıyor, açıklıyor, önlerine seriyor, ayan beyan ediyor. Bilsinler, anlasınlar, kavrasınlar diye cahiliyenin oluşturduğu kurallar artık geçerli değildir. Allah-u Teala'nın koyduğu kurallar vardır ve boşanma ile ilgili Rabbimizin sözleri geçerlidir ve bu sözden Rabbimiz 231. ayetle de devam edecek inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Boomerang. Boomerang. Gözlerin yuvalarından fırlayacağı o günde insanların kalbini en çok işgal edecek duygunun dehşet olacağına kuşku yok. Anne babanın kendi çocuğundan kaçacağı ölçüde herkes kendi derdinde olacak o gün. İşlenen bütün günahlar için en başta kendilerinin suçlanacaklarını bilen şeytanlar kaçacak delik arayacaklar. Ne ki mahşerin düzlüğü onlara bu imkanı vermeyecek. Sonra sağ ya da sol tarafından amel defterleri verilecek herkese. Gözler sayfalar arasında gezinirken dikkat ve endişe aynı anda okunacak gözlerde. Ve hayretle diller şunu söyleyecek. Vay canına, bu defter en küçük şeyi bile yazmış. Defterinin günaha ayrılmış sayfaları daha çok olanlar bir yandan pişmanlık duygusu yaşarken bir yandan da terazinin önüne geldiklerinde kara kara kendilerini nasıl savunacaklarını düşünmeye başlayacaklar. Kim bilir, belki de filmlerde izlediğimiz mahkeme sahnelerine taş çıkartacak sahneler yaşanacak. Herkes aslında kendisinin suçlu olmadığını kanıtlamak için suyu yukarıya akıtmak isteyecek. Kurtarır ümidiyle küçücük bahanelere bile can simidi gibi sarılınacak. Bu kimselerden bazıları kendilerinin hiçbir suçu olmadığını, omuzlarına taşıyabileceğinden ağır yük konduğu için günah işlemek zorunda kaldıklarını iddia edecek. Mesela neden sabrı terk ettin sorusuna, o denli katlanılmaz musibetlere maruz kaldım ki başka seçeneğim yoktu diyecek. Adil-i Hakim ise her bir savunmaya karşı has bir kulunu örnek gösterecek. Bu gibi musibeti bahane edenlerin karşısında misal olarak Eyüp aleyhisselamı koyacak. İşte bu denli ihtişamlı, bu denli büyüktür Eyüp aleyhisselamın sabrı. O kadar ki vücudunun her yerinde oluşan yaralardan çıkan kurtlar, kalbine ve diline kadar iliştiği halde şükürden geri durup da şikayete yöneldiği görülmemiştir. En son kulluk vazifesini yerine getirmemeye başladığı anda halini Allah'a arz etmiş ve şifa talep etmiştir. O da yine kendi rahatı için değil, kulluk vazifesini düşünerek. Halbuki onunkisinden çok daha basit bir hastalığa yakalanan çoğu insan başlardı hemen ah vah edip inlemeye. Sonra yetinmez, hemen yanındakilere şikayet diliyle halini anlatmaya başlardı. Yok efendim, neden o hastalık onu bulmuş, bu kaderin kendisine yaptığı büyük bir haksızlıkmış vesaire. Gayretullah'a dokunan da işte musibete uğrayan kişinin böylesi bir tavır içine girmesidir. Yani Allah'ın kendi üzerindeki tasarrufu hakkında sabırla razı olmaya çalışacak yerde onun rahmetini itham edecek tarzda bir başkasına şikayette bulunmasıdır. Oysa ki kendisine musibet isabet edenin bu hali çekmekte olduğu acıları iki katına çıkarmaktan başka bir işe yaramaz. Çünkü bu tavrıyla bedeninde çektiği acılara kendisine haksızlık yapıldığı düşüncesinden neşet eden acıyı ilave eder. Bedeninde hak etmediği bir hastalığın acısını çekiyor olduğu düşüncesi hastalığını gözünde olduğundan çok daha büyütür. Böylelikle tahammül imkanını bütünüyle ortadan kaldırır. Eyüp aleyhisselamın onca acıya tahammül edebilmesinin sırrı İşte bu noktada gizlidir. O bir kul olduğunun bilincindedir ve bir kul olarak en başta Rabbinden gelen müsbet şeylere şükür, menfi şeylere sabır göstermesi gerektiğinin farkındadır. Ayrıca kulluğunun ölçüsünün kendisine isabet eden musibete ne ölçüde tahammül göstereceği olduğunu da bilmektedir. Dolayısıyla onun tahammülüne eşlik eden düşünce, haksız bir uygulamanın kurbanı olmak değil,
tahammülü ölçüsünde kemale ereceği ve büyük bir mükafata mazhar olacağı düşüncesidir. En sonunda kurtlar kalbine ve diline eriştiğinde de korktuğu nokta kulluk edemeyeceği bir konuma düşeceği endişesinden başka bir şey değildir. Aksi takdirde Eyüp aleyhisselam gibi bir sabır kahramanı Rabbinin bedeni üzerindeki tasarrufuna hiç kuşku yok ki sabretmeye devam ederdi. Açıkçası Eyüp aleyhisselamın bize öğrettiği ondan gelene tevekkül içinde tahammül etmektir. Mükafatını da ondan umarak. Sabrı çoğaltan ilimdir. Hızır'la Musa aleyhisselam arasında yaşananlarda bize sabırla ilim arasındaki sıkı ilişki hakkında çok şey söyler. Bilindiği gibi Musa aleyhisselam bir gün Yahudilere hitap ederken ilginç bir soruya muhatap olur. İçlerinden biri ona Allah'ın en alim kulu kendisinin olup olmadığını sorar. Musa aleyhisselam bu soruya evet cevabı verir. Fakat kendisine bu konuda yanıldığı bilgisi ulaşmakta gecikmez. Dahası kendisinden daha bilgili olduğu bildirilen zatla buluşması istenir. Ve Musa aleyhisselam yola koyulur. Bir nehrin kenarında kayanın üzerinde oturur halde bulduğu o zata kendisiyle arkadaşlık etmek istediğini söyler. Hızır aleyhisselam bu teklifi hemen kabul etmek istemez. Gerekçesi ise gayet manidardır. Sen benimle arkadaşlığa sabredemezsin. Ve ilave eder, iç yüzünü kavrayamadığın şeye nasıl sabredeceksin? Nitekim arkadaşlıkları boyunca Musa aleyhisselamın iç yüzünü kavrayamadığı bazı olaylar vuku bulur ve Hızır aleyhisselamın başta söylediği gibi o bunlara sabredemez. Mesela bunlardan birinde ikisinin de bindiği bir gemiyi deler Hızır aleyhisselam. Hazreti Musa'nın buna tepkisi kendi şeriat ilmi çerçevesinde olur. Geminin içindekileri boğmaya mı çalışıyorsun? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın. Oysa ki işlerin iç yüzü hakkında bir bilgiye sahip olan Hızır aleyhisselam, bindikleri geminin az sonra şakiler tarafından ele geçirileceğini izni ilahiyle görmüş ve gemiye zarar vererek meta olarak değerini düşürmek istemiştir. Bunda da başarılı olmuş ve şakiler gemiye el koymaktan vazgeçirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de geçen bu ibretli kıssanın bize söylediği, insanın dış görünüşe göre zarar gibi görünen şeylerin Allah katındaki sırlarını bilmesi halinde o zararın aslında bir fayda olduğunu anlayabileceğidir. İşte sabrı çoğaltan da böylesi bir ilimdir. İnsan hakikaten kendisine isabet eden ve zarar gibi görünen musibetin kendisi için aslında bir fayda olduğunu anladığında, yani işin iç yüzünü kavrayabildiğinde sabır gösterir. Aksi takdirde göstermez. Mesela bedenine ilişen bir hastalığa insan dış görünüşüyle baksa hem kendisini işinden gücünden eden hem de sürekli acı veren bir beladan başka bir şey değildir. Hastalığın devamı halinde bu bakış açısı insanı Allah'ın rahmetini ve adaletini sorgulamaya kadar götürür. Daha kötüsü içinde nefret hissinin doğmasına neden olur. Buna mukabil hastalığın kendisini Rabbine yönelttiğini, onu düşünüp, ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapmaya vesile olduğunu, zaten Rabbinin kendisine bu yüzden hastalık isabet ettirdiğini kavrayan biri, değil hastalıktan şikayet etmek, şükreder. Musibete sabrın mükafatını düşünerek şükrünü ziyadeleştirir. Açıkçası işin özü ilimdir. Nitekim kardeşlerinin biricik oğlu Yusuf'un öldüğünü haber verdiklerinde Yakup aleyhisselamın gösterdiği sabrın ardında da ilim vardır. Yakup aleyhisselam ilmi sayesinde Allah'ın her şeyi takdir ederse bir hikmete binaen takdir edeceğini, mutlak manada sonu adaletsizliğe ve abesiyete çıkacak bir fiili yaratmayacağını bilmektedir.
ayrıca çok sevdiği oğlunun öldüğüne dair kesin bir delil olmadıktan sonra Allah'ın rahmetinden ümit kesmenin ubudiyete yakışmayacağının da farkındadır. O eğer böyle bir ilme sahip olmasaydı, hiç kuşkusuz biricik oğlunun ölüm haberiyle yıkılıp heder olur giderdi. Kadere isyan duygusuyla ve Allah'ın adaletinden meyus olup belki imanından bile olabilirdi. Sonuç olarak sabır dediğimiz kavram günümüzün popüler kültürü içinde anlaşıldığı şekliyle ne basit bir duygusal dayanıklılık ne de musibetin ardından mecburiyet duygusuyla gelen basit bir katlanmadır. Sabır çok daha derinde imanın en başta gelen rüknüdür. Bundan dolayı Allah'a ve ahiret gününe imanın olmadığı yerde sabırdan bahsedilemez. Çünkü sabır, Allah'ın menfi ya da müsbet her türlü tasarrufuna rıza ve dünya hayatında insanın başına gelen ümitsizliğe sevk edici her türlü bela, afet, musibet ve haksızlığın ahirette dahi olsa en sonunda adil bir yargılamayla adalet çizgisine çekileceği inancında kökleşir. Bunun dışındaki tüm sabır tanımları günümüz popüler sabır algılamalarında olduğu gibi köksüz ve temelsizdir. Zaten medyada sabırla ilgili geçen tüm haberlerin sabırdan çok sabırsızlıkla ilgili olmasının sebebi de bu, değil mi?

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
14: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
16: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
18: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
21: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: andan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
11: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
12: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
13: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
2: altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
15: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
16: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
3: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 11.
19: Özel FM.
3: www.özelfm.net.
19: ozelfm.net.
20: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an. Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali ile devam ediyoruz.
1: Kur'an-ı Hakîm'in açıklamalı meali. Fatiha Suresi. Mekke'de risaletin başlangıcında nazil olmuş olup 7 ayettir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Bütün hamdler, övgüler, alemlerin Rabbi Allah'adır.
2: Errahmanirrahim.
1: O Rahmandır, Rahim'dir.
2: Maliki yevmiddin.
1: Din gününün, hesap gününün tek hakimidir.
2: İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.
1: Haydi öyleyse deyiniz, yalnız sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız.
2: İhdinas sıratal müstakîm.
1: Bizi doğru yola, sana doğru varan yola ilet.
2: Sıratal

0: nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Amin. Bakara Suresi. Bakara Suresi, Medine döneminde hicretten hemen sonra nazil olmaya başlamış ve takriben 10 yıla yayılan vahiy parçaları halinde devam etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olup 286 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif Lam Mim.

O müttakiler ki görünmeyen aleme inanırlar. Namazlarını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden hayır yolunda harcarlar.

hem sana indirilen kitabı, hem de senden önce indirilen kitapları tasdik ederler. Ahirete de kesin olarak onlar inanırlar.

İşte bunlardır Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlar ve işte bunlardır felah bulanlar.

İnkara saplananları ise ister uyar, ister uyarma. Onlar için birdir. İmana gelmezler.

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de bir perde inmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır.

Öyle insanlar da vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Oysa iman etmemişlerdir.

akılları sıra Allah'ı ve iman edenleri aldatmayı kurarlar. Kendilerinden başkasını aldatamazlar da farkında değiller.

0: Kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını daha da ilerletti. Bu yalancılık ve samimiyetsizlikleri sebebiyle bunlara gayet acı bir ceza vardır.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
0: Ne zaman onlara yeryüzüne fesat saçmayın denilse, biz sadece barışçıyız, ortalığı düzeltmekten başka işimiz yok derler.
1: أَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Gözünüzü açın. Bunlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin şuurları yok, farkında değiller.

Ne zaman onlara, şu güzel insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denilse, yani o beyinsizlerin inandıkları gibi mi inanalım derler. Asıl beyinsizler kendileridir de farkında değiller.

0: Bunlar iman edenlerle karşılaştıkları vakit biz de müminiz derler. Fakat şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında da emin olun biz sizinle beraberiz. Biz onlarla alay ediyoruz derler.
1: Allahu yestehzi'u bihim ve yamutuhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah da kendileriyle alay eder ve azgınlıklarında onlara mühlet verir. Böylece onlar bir müddet başıboş dolaşırlar.

İşte onlar hidayeti verip dalaleti satın aldılar. Ama bu kârda bir ticaret olmadı. Çünkü kâr yolunu tutmadılar.

0: Bunların durumu, aydınlanmak için ateş yakan bir kimsenin durumuna benzer. Ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz, Allah onların gözlerinin nurunu giderir ve karanlıklar içinde bırakır. Onlar da göremez olurlar. Sağır, dilsiz ve kördürler onlar. Onun için Hakk'a dönmezler.
1: اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ

Yahut onların durumu gökten sağanak halinde boşanan ve içinde yoğun karanlıklar, gök gürlemeleri ve şimşekler bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumuna benzer. Yıldırımların verdiği dehşetle ölüm korkusundan parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Fakat Allah kâfirleri çepeçevre kuşatır.

Şimşek neredeyse gözlerini köreltecek. Önlerini aydınlattı mı ışığında yürürler. Şimşek sönüp karanlık çökünce de dikilir kalırlar. Allah dileseydi kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Allah gerçekten her şeye kadirdir.

Ey insanlar! Hem sizi hem de sizden önceki insanları yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Böyle yapmakla her türlü zarardan korunmayı ümit

O Rabbinize ki, yeryüzünü size bir döşek, göğü de bir kubbe yaptı. Gökten yağmur indirip, onunla size rızık olarak çeşitli mahsuller çıkardı. Öyleyse siz gerçeği bilip dururken, sakın Rabbinize eş koşmayın.

kulumuza indirdiğimiz Kur'an'ın Allah sözü olduğu hakkında şüpheniz varsa, haydi onun surelerinden birine benzer bir sure meydana getirin. Ve Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın. İddianızda tutarlıysanız.

Bunu yapamazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, çırası insanlarla taşlar olan ve kâfirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının.

iman edip makbul ve güzel işler yapanları müjdele. Onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Öyle cennetler ki ne zaman meyvelerinden kendilerine bir şey ikram edilirse, bu daha önce de dünyada yediğimiz şey diyecekler. Oysa bu onların aynısı olmayıp benzeri olarak kendilerine sunulacaktır. Orada onların tertemiz eşleri de olacak ve onlar orada devamlı kalacaklardır.

Allah gerçeği açıklamak için bir sivrisineği, hatta onun ötesinde olan bir şeyi misal getirmekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen gerçek olduğunu bilirler. Kafirler ise Allah böyle misal vermekle ne kastediyor derler. Allah bu misal ile birçoklarını şaşırtır. Yine onunla birçoklarını yola getirir. Ancak bununla fasıklardan başkasını şaşırtmaz.

Bu fasıklar o kimselerdir ki Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın kurulmasını istediği bağları koparır ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte bunlar ziyana uğrayanların ta kendileri.

Ey kafirler! Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz ki? Siz ölüyken size hayatı veren O'dur. Şunu bilin ki, tayin ettiği vade gelince sizi öldürecek, yine diriltecek ve sonunda O'nun huzuruna götürüleceksiniz.

O'dur ki, yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Sonra iradesi yukarıya yönelip orayı da yedi gök halinde sağlamca nizama koydu. O her şeyi hakkıyla bilir.

Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği vakit, onlar, oradaki nizamı bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir mahluk mu yaratacaksın? Oysa biz sana devamlı hamd, ibadet yapıp seni tenzih etmekteyiz dediler. Allah, ben sizin bilmediğiniz pek çok şey bilirim buyurdu.

Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Müteakiben önce onları meleklere göstererek iddianızda tutarlıysanız, haydi bana şunları isimleriyle bir bildirin bakalım dedi.

Sübhansın ya Rab! Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin, dediler.

Allah, Adem, eşyanın isimlerini onlara sen bildir, dedi. O da isimleriyle onlara bildirince, Allah buyurdu, ben size demedim mi ki, göklerin ve yerin sırlarını ben bilirim. Ve ben sizin gizli açık yapmakta olduğunuz her şeyi de bilirim.

O vakit meleklere, Adem'e secde edin dedik. İblis dışındaki bütün melekler secde ettiler. İblis bunu yapmadı. Kibrine yediremedi ve kafirlerden oldu.

Ve dedik ki, Adem, eşinle birlikte cennete yerleşin. Oradaki nimetlerden istediğiniz şekilde bol bol yiyin. Sadece şu ağaca yaklaşmayın. Böyle yaparsanız zalimlerden olursunuz.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Derken şeytan onların ayaklarını kaydırarak içinde bulundukları nimet yurdundan çıkardı. Biz de haydi dedik. Birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Siz orada belirli bir süre ikamet edip yararlanacaksınız.

Büyük pişmanlık duyan Adem, Rabbinden bir takım kelimeler öğrenip onlara göre hareket etti. Rabbine yalvardı. Allah da tövbesini kabul etti. Zaten o tövbeyi kabul eder. Merhameti boldur.

Dedik ki, inin oradan hepiniz. Artık ne zaman benden size doğru yolu gösteren rehber gelir de, kim ona uyarsa, onlara hiçbir korku olmayacak, hiç üzülmeyecekler de.

İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır.

Ey İsrail'in evlatları! Hatırlayın ve düşünün size ihsan ettiğim nimetimi. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size karşı ahdimi yerine getireyim ve yalnız benden korkun. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُمْ

0: Sizin yanınızda bulunan Tevrat'ı tasdik etmek üzere indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin başını siz çekmeyin. Ayetlerimi az bir fiyatla, yani dünya menfaati karşılığında satmayın. Asıl bana karşı gelmekten sakının.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Hakkı batıla karıştırmayın. Bile bile gerçeği gizlemeyin.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
0: Hem namazı tam kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber siz de namaz kılın.

Halka iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz yoksa? Halbuki siz Tevrat'ı okuyup duruyorsunuz. Artık aklınızı başınıza almayacak mısınız?

Sabır göstererek, namazı vesile ederek Allah'tan yardım dileyin. Gerçi bu çok zor bir iştir. Fakat içi saygıyla ürperenlere değil.

İçi saygı dolu olan bu müminler, Rablerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini iyi bilirler.

Ey İsrail'in evlatları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizin atalarınızı diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın.

Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse başkasının yerine bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat kabul edilmez. Hiç kimseden fidye alınmaz. Hem onlara yardım da edilmez.

Hem sizi en feci işkencelere uğrattıkları zaman, Firavun'un adamlarından kurtardığımızı da hatırlayın. Onlar sizin dünyaya gelen erkek çocuklarınızı kesiyor, kız çocuklarınızı ise kötülük için hayatta bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbiniz tarafından çetin bir imtihan vardı.

Yine hatırlayın ki sizin geçmeniz için denizi yarmış, sizi kurtarıp siz bakıp dururken gözlerinizin önünde Firavun hanedanını boğmuştuk.

Ve bir vakit Musa'ya 40 gecelik bir süre ayırmıştık. Ama siz Musa'nın ayrılmasından az sonra buzağıyı ilah edinip öz canınıza kıymıştınız.

0: Bundan sonra şükredesiniz diye biz sizi affettik.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: Musa'ya kitap ve Furkan'ı verdik. Ta ki doğru yolda yürüyebilesiniz.

0: Musa kavmine dedi ki, ey kavmim, sizler buzağa tutulmakla kendinize çok yazık ettiniz. Derhal yaradanınıza tövbe edin. Allah yolunda kendinizi öldürün. Böyle yapmanız sizi yaratan nezdinde daha hayırlıdır. Böylece Allah da sizin tövbelerinizi kabul etsin. Çünkü O tövbeleri çok kabul eder. Merhamet ve ihsanı boldur.
1: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
0: Bir zamanda, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız dediniz. Bunun üzerine derhal sizi yıldırım çarptı, siz de baka kaldınız.
1: ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Siz bir müddet ölü vaziyette kaldıktan sonra şükredersiniz ümidiyle sizi dirilttik.

Üzerinize bulutları gölge yaptık. Size kısmet ettiğimiz helal hoş rızıklardan yiyesiniz diye kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Fakat nankörlük etmekle onlar bize değil, kendilerine yazık ediyorlardı.

Bir zamanda şöyle dedik: şu şehre girin ve orada istediğiniz yerden bol bol yiyin. Şehrin kapısından secde ederek saygılı bir tavırla girin ve affet bizi ya Rabbena, Hıtta, deyin ki suçlarınızı affedelim. İyilik yapanların mükafatlarını daha da arttıracağız.

0: Ne var ki o zalimler sözü değiştirip başka şekle koydular. Biz de o zalimlere itaat dışına çıktıkları için gökten acı bir azap indirdik.
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ

Bir zamanda Musa kavmi için su arayıp Allah'a yalvarmıştı. Biz de asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine o taştan 12 pınar fışkırmış, her bölük kendine mahsus pınarı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin için, fakat sakın yeryüzünde fesat çıkararak taşkınlık yapmayın demiştik.

0: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Bir vakit şöyle dediniz: Musa, biz bir çeşit yemeğe imkanı yok katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da yerin bitirdiği sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından çıkarsın. Musa da, ne o dedi. Siz daha üstün olanı vererek daha düşük olanı mı almak istiyorsunuz? Pekala, şehre inin. İşte istediklerinizi orada bulursunuz. Üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası basıldı. Ve neticede Allah'tan bir gazaba uğradılar. Evet, öyle oldu. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Öyle oldu. Çünkü onlar isyan ediyor ve haddi aşıyorlardı.

İman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiiler, her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve ameli salih işlerse, elbette onların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlar için herhangi bir korku olmadığı gibi, kendilerini üzecek bir şeyle de karşılaşmazlar.

Ey İsrail'in evlatları! Bir vakitte Tevrat'ı uygulayacağınıza dair sizden söz almış, sonra bu ahdi bozduğunuz için dağı üzerinize kaldırarak demiştik ki, size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve muhtevasını iyi inceleyip ders alın ki kötü akıbetten korunasınız.

Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Eğer üzerinizde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, elbette hüsrana uğrayanlardan olurdunuz.

İçinizden cumartesi günü haddi aşanları elbette bilirsiniz. Biz böyle yapanlara aşağılık maymun olun dedik.

Bunu hem bu hadiseye şahit olanlara hem de sonradan gelecek olan nesillere bir ibret ve Allah'a karşı gelmekten korunacaklara da bir öğüt kıldık.

etmenizi emrediyor demiş, onlar da ay sen bizimle alay mı ediyorsun diye cevap vermişlerdi. Musa da öyle cahillere katılmaktan Allah'a sığınırım demişti.

Bunun üzerine Musa'ya, "Peki öyleyse Rabbine yalvar da, onun ne olduğunu bize açıklasın," dediler. Musa, "Rabbim şöyle buyuruyor, o sığır ne pek geçkin ne de körpe olmayıp, orta yaşta dinç bir inek olacaktır. Haydi size emredilen işi yapın bakalım," dedi.

Bu sefer Rabbine yalvar da onun rengini bize bildirsin dediler. O da Allah o bakanların içini açan parlak sarı bir inek olacaktır buyuruyor dedi.

Onlar yine dediler ki, bizim adımıza Rabbine yalvar da, onun nasıl olacağını bize iyice bildirsin. Zira nasıl bir sığır istendiği konusunda tereddütte kaldık. Ama inşallah matlub olanı bulabiliriz.

0: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: موسى Rabbim şöyle diyor. O inek ne toprağa sürmek için çifte koşulmuş, ne de ekin sulamada çalıştırılmış olmayan, salma ve her kusurdan uzak, hiç alacası bulunmayan bir inek olacaktır. Onlar, işte şimdi gerçeği tam anlayacağımız tarzda bildirdin diyerek, nihayet sığırı kestiler ki, neredeyse bunu yapmayacaklardı.

Hani siz bir adam öldürmüştünüz de peşinden katilin kim olduğu hakkında birbirinizle atışmış, suçu üzerinizden atmıştınız. Halbuki Allah sizin gizlediğinizi meydana çıkaracaktı.

0: Bunun üzerine, kestiğiniz ineğin bir parçasıyla o maktulün cesedine vurun, dedi. Vurulunca da o diriliverdi. İşte Allah bunu nasıl dirilttiyse, ölüleri de öyle diriltir. Aklınızı iyice kullanasınız diye mucizelerini size gösterir.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً

Sonra bunun arkasından kalpleriniz katılaştı. Artık onlar taş gibi, hatta ondan da katı. Çünkü öyle taşlar var ki içinden ırmaklar fışkırır. Öylesi var ki çatlar da bağrından su kaynar. Ve öylesi var ki Allah'a olan tazimi sebebiyle yukarıdan düşüp parçalanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Nasıl olur onların size güvenmelerini bekleyebilirsiniz ki? Çünkü onlardan bir zümre vardı ki, Allah'ın kelamını işitip, akılları aldıktan sonra bile bile onu değiştirirlerdi.

0: Onlar iman edenlerle karşılaştıklarında biz de iman ettik derler. Kendi aralarında kaldıklarında ise ne yapıyorsunuz derler. Rabbinizin huzurunda aleyhinize hüccet edinsinler diye mi tutup Allah'ın size açtığı gerçeği onlara söylüyorsunuz? Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş. Bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212 621 çift 065.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
9: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Aksa Akustik,
9: Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel FM.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köretme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

tohumlarda yatan Habeşli Bilal gibi ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Bunlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efendim.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
10: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
17: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
18: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
19: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28
20: Reklamları dinlediniz.
21: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: Az söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Hayat kanunlarını Kur'an'dan almayan kavimler helak olur. Genelde bütün insanlık alemi için, özelde mümin kavimler için kanunların kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'a iman ettiklerini söylemelerine rağmen, hayat kanunlarını Kur'an'dan almayan kavimler, müşrik kavimlerdir. Müşriklerin Kur'an karşısındaki tavırları alaycı ve aşağılayıcıdır. Rabbimiz haber veriyor Enbiya Suresi 2. ayetinde. Onlar, Rablerinden gelen her yeni uyarıyı kesinlikle alaya alarak dinliyorlar. Müşrikler dünyayı kıble edinmişlerdir. Dünya boyunlarına öyle bir dolanmış ki Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın kitabıyla ilgilenecek zamanları kalmamıştır. Onlar bu hayatı oyun ve eğlence zannediyorlar. Veya Allah'ın uyarılarını ihtiva eden bu kitabı oyun ve eğlence yerine koyup ciddiye almıyorlar. Ve işte böyle kalpleri oyun ve eğlencede olan kimseler için uyarının varlığıyla yokluğu müsavi oluyor. Peygamber onları ha uyarmış ha uyarmamış. Kur'an diye bir kitap yeryüzüne ha gelmiş ha gelmemiş fark etmez oluyor onlar için. Rablerinden her ne zaman kendilerine yeni bir kitap, yeni bir din, yeni bir uyarı, yeni bir ayet geldiği zaman onlar kalpleri gaflet içinde eğlenerek alaya alarak onu dinlerler. Çünkü onların kalpleri dünya tutkusuyla oyalanmaktadır. Tarih boyunca bu hep böyle olmuş. Bizden önceki kitap ehline Rabbimiz ne zaman yeni bir kitap, yeni bir uyarıcı göndermişse mutlaka onu eğlence yerine almışlar, alay konusu yapmışlardır. Müşrik kategorisine girenler Allah'ın ayetlerini, Allah'ın elçilerini alaya almışlar, dalga geçmişlerdir. Allah'ın hak elçilerinin kendilerine getirdikleri ayetleri dinleyip, onlar üzerinde ciddi ciddi düşünmek ve bir karara varmak yerine kulak verip tanıdıktan sonra onları kabullenmek veya bir delille reddetmek yerine alaya alıyorlar. Oyun ve eğlence yerine koyuyorlar. Peki neden? Çünkü sepetleri boştur adamların. Dağarcıklarında onu değerlendirecek sermayeleri yoktur adamların. Kafalarının içi bomboştur adamların. Bütün sermayeleri alay etmek, tekzip etmek, yalanlamak, karşı çıkmak, susturmak, asmak, kesmek, tehditler savurmaktır. Her devirde bu böyle. Her devirde kafirlerin karakteri budur işte. Halbuki herhangi bir kimseden bir söz duyulunca onu dinlemek, anlamaya çalıştıktan sonra ya kabullenmek ya da delilleriyle reddetmek icap etmektedir. Kur'an-ı Kerim'i kanunların kaynağı kabul etmeyenlerden anlayış beklenemez. Kur'an, insanı hem insan eder hem de sultan. Beşerin derdine derman olur ancak Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i okunsun, dinlensin, anlaşılsın ve uygulansın diye inzal etmiştir. Allah'ın Resulü bu kitabı anlamadan sadece mücerret okumak için okumadı. Sadece bilgi olsun diye de okumadı. Kur'an ayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine indi. Ayetler hayatına indi. İşte biz de tıpkı onun gibi okuyacağız. Anlamak ve hayatımızı onunla düzenlemek üzere okuyacağız. Kalbimizde ve hayatımızda tesirler ve değişiklikler icra edecek biçimde okumalıyız. Kur'an-ı Kerim, hayat olarak hayatın merkezine nazil olmuştur. Kur'ansız hayat olmaz. Hayatı Kur'ansız hale getirmek, hayatı katletmektir. Hayat kanunlarını Kur'an'dan almayan fertler, aileler, kavimler, idareciler, hayat-ı beşeriyeyi katledenlerdir. Allah-u Teala Enbiya Suresi 9. ayetinde buyuruyor. Sonra onlara verdiğimiz söze sadık kaldık, böylece onları ve dilediklerimizi kurtardık da müsrifleri de yıkıma uğrattık. Kur'an'a göre müsrif, hayatını ve malını israf eden demektir. Allah'ın kendisine verdiği fıtri özellikleri gereği gibi kullanamayarak boşa harcayan demektir. İşte böyle keyfine göre bir hayat, keyfine göre bir kılık kıyafet, keyfine göre bir hukuk, keyfine göre bir ekonomi, keyfine göre bir inanç sistemi, keyfine göre bir itikad sistemi belirleyerek hayat yaşayanları, Allah'ın yasalarını görmezden gelenleri Allah-u Teala helak eder. Allah'ı ilah kabul etmeyerek kendi kendilerini ilah makamına koyanları, kendilerine hidayet kapısı olarak gelen Allah elçilerini reddederek kendi kendilerini, kendi bilgilerini putlaştıranları Allah-u Teala helak eder. Bu müsrifler, yani kendi hayatlarını idare ettikleri kimseleri Allah'ın inzal ettiği hükümlerle idare etmeyenler, kendi hayatlarını israf ettikleri gibi toplumlarını da israf etmiş olurlar. Kur'an-ı Kerim'le hükmetmeyenler ve hayat kanunlarını Kur'an'dan almayanlar, kendilerini mahvettikleri gibi etraflarındaki insanları da kendi görüşlerine, kendi yasalarına çağırıp onları buna uymaya mahkum ettikleri için tüm toplumu da israf etmiş olurlar. Çünkü toplumun iradesini ipotek altına alarak herkesi kendisi gibi düşünmeye, kendisi gibi inanmaya zorlayan zorba zalimler hem kendilerini hem de toplumlarını bir bütün olarak israf etmişlerdir. Böyle toplumları, kavimleri Allah-u Teala helak eder. Bu nedenle diyoruz ki, elde Kur'an gibi bir hayat kanunlarının hazinesi varken, heva ve heves mahsulü kanunlar yapmak veya böyle kanunları aramak, insanlara ve Müslümanlara kabul ettirmeye çalışmak, helak olmayı hak edenlerden olmaktır. Mustafa Çelik, Vakit Gazetesi.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Biz Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini ve def'al kalbi u'tikum.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212-671-56-0 Demkur Kalıp.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
3: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
14: 103.2 Özel FM.
15: Canlı performans, ayet istek programı.
16: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
17: Ey yüreklerinde rahmet denizleri kabaranlar, ey saflarda omuzları birbirini saranlar, ey savaşı, sabrı ve takvayı kuşananlar, ey tek yürek geceleri aralayan secdeler, uzatın ellerinizi Allah'ın rahmetine. Ellerimiz imtihanlar, akabeler kavradı, kızgın kumlar, sabırlar, direnişler kavradı. Zincirleri kıracak, şafaklar ağartacak, gölgesi cennet, kılıçlar kavradı ellerimiz. Allah'ın adaletini kuracak yeryüzüne, kutlu ellerin üstünde, sonsuza dek kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
0: Özel FM.
18: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
19: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
20: Canlı performans.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler, aziz dostlarımız. 103.2 frekansından Özel FM stüdyolarından canlı yayın destek programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Selamlarını en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz. Hem hal olup yorulacağız, mayalanacağız. Mayamızı Rabbimizin kelamından alarak yolumuza devam edeceğiz inşallah. Emrolunduğumuz gibi dost doğru olmaya, sırat-ı müstakim üzere yol almaya, rızayı bariye ulaşmaya, cennet yolunda yarışmaya inşallah hep birlikte gayret ediyoruz. Sizler istiyorsunuz, bizler yayınlıyoruz. Her harfine 10 hasene 10 sevap aldığımız bir programdayız. Size ait olan bir program, sizin programınızı bizler sadece dillendiriyoruz. Özel FM adına haseten kardeşiniz Abdullah Nusret olarak. Rabbimizin kelamını yeryüzüne duyuruyoruz. Hangi ayetlerin hatırlatılması gerektiğini istiyorsanız bizlere irtibat yollarından, telefonlarımızdan ulaşarak sekreteryadaki kardeşimize isteklerinizi, mesajlarınızı ve programımızın muhtevasında bulunan sorumuza cevaplarınızı yazdırabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0553 047 67 24 0553 047 67 24 numaralı telefonun WhatsApp'ına ve SMS bölümüne de mesajlarınızı, isteklerinizi yine programımızın muhtevası olan sorumuza cevaplarınızı yazdırabilirsiniz. Şimdi ezan-ı Muhammediye'miz geliyor. Hemen sorumuzu kardeşlerimize inşallah şöyle bir yöneltmiş olalım. Bugünkü sorumuz şu şekilde kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle yine ayet-i kerimelerinde beyan buyurdu ki onlara ağzı mühürlü ancak onlar için açılan katıksız saf bir içecek içirilir. Onun sonu misktir. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. Evet, bu ayet-i kerimelerimiz hangi surede yer almakta ve bu ayet-i kerimelerimizden neler anlamaktayız? İnşallah ezan-ı Muhammediye'den sonra üzerine değineceğiz ve sorumuz bu. Hangi surede geçmekte bu ayetler? Şimdi ezan-ı Muhammediye'ye gidiyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah.

Özel Efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: ZFM.
1: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, ezanı Muhammediye kulak verdik ve dualarımızı gerçekleştirdik. Rabbimiz yapmış olduğumuz dualarımızı, kıldığınız namazlarımızı, bütün ibadetlerimizi ilahi dergahında kabul buyursun duasıyla inşallah. İbrahim Yiğit amcamız da bu arada o arada bizi aramış bulundu. Hoş safa getirdi. O güzel sesinizi duyduk. İlyas kardeşimizle konuşurken ben stüdyoda, o ana kumanda masasında. İbrahim abimize buradan selamlarımızı iletiyoruz. Onu Allah için sevdiğimi bir kez daha dile getiriyorum. Rabbim ayaklarımızı İslam üzere sabit kılsın. Cennette bizi bir araya getirsin. İbrahim Yiğit amcam, Hilmiye Yiğit teyzemizle beraber inşallah cennette görüşmek dileğiyle diyelim. Tabii dünyada da görüşürüz ama cennet niyetimiz olduğundan dolayı böyle bir duamız gerçekleşsin inşallah. Kardeşler, hemen sorumuzu tekrar sormuş olalım kardeşlerimize. Bugünkü sorumuz şöyleydi ki, yine çok hassas ve üzerinde durmamız gereken birkaç ayet-i kerimemiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle beyan buyurdu. Onlara ağzı mühürlü ancak onlar için açılacak katıksız saf bir içecek vardır. Bakın çok önemli, basit bir içecek olarak geçmeyelim kardeşler. Yaşamış olduğumuz coğrafyada, günümüz dünyasında da birçok içeceklerden hoşlanan insanlar vardır. İçtikçe içecekleri gelir ama artık şiştiklerinden dolayı ya da rahatsız olacaklarından dolayı içmezler içeceklerini. Ama bu içecek bunlara zaten benzemeyecek, ayrı bir mesele. Ve çok güzel bir içecek olduğunu Rabbimiz bizlere beyan buyuruyor ki, sonu misk gibidir. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. Yani o misk içeceği için, misk içeceğinin olacağı mekan için yarışsınlar, yarışanlar diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimelerinde. Bunlar hangi ayet-i kerimeler ve hangi suremizde yer almakta kardeşler? Bunu soruyoruz kardeşlerimize. İnşallah bu ayet-i kerimeleri anlayan, idrak eden kullardan oluruz da ne için yarıştığımızı biliriz bu dünyada. Ne için, kim için yarışıyoruz? Hemen şöyle olaya bakacağımız zaman, yani nasıl yarışıyoruz, kim için yarışıyoruzu değerlendirdiğimiz takdirde, dikkat edilecek olursa hepimizin farkında olduğu bazı meseleler vardır. Bilmem sizler de farkında mısınız? Artık sokaklar, caddeler, evler adeta yarış parkuruna döndü. Mutlaka farkındasınızdır bunların, değil mi? Yani ben bunu artık görüyorum. Çok bariz, net bir şekilde insanlar birbirleriyle yarışıyorlar. İnsanlar kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla dünya parkurunun üzerinde nefes nefese durmadan, dinlenmeden koşma peşindeler. Şöyle bir sağımıza solumuza bakalım Allah rızası için. Kim için koşuyoruz, ne için yarışıyoruz? Ömrümüz kapağı açık unutulmuş bir şişede uçup giden kolonya misali elimizden kayıp giderken, bizler maalesef sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yarışıyoruz birbirimizle. Ah ah, neleri yarıştırmıyoruz ki kardeşler, neleri yarıştırmıyoruz? Bakın bunu genel konuşuyorum, kendi adıma da inşallah payımı alanlardan olurum. Neleri yarıştırmıyoruz? Yarışın ne haddi var ne hududu var. Eşlerimiz, çocuklarımız da nasibini alıyor ister istemez bu yarıştan. Namahremden gizlenmesi gereken ne varsa bir bir dökülüyor ortaya, çarşaf çarşaf sergilenen mahremimiz, mahremiyetimiz bütün dünyaya servis ediliyor fotoğraf karelerinde. Yanılıyorsam beni düzeltin inşallah. Örnek veriyorum, Facebook'a girdiğiniz zaman, YouTube'a girdiğiniz zaman, TikTok'tu, Instagram'dı vesaire, buralara girdiğiniz zaman ya da girmeseniz de bir şey incelerken, bakarken bir bakıyorsun alttan başka bir şey çıkıyor, görüyorsunuz. Örnek veriyorum, kocişkolarla, aşkitolarla İçilen kahvelerin keyfi paylaşılmıyor mu Allah rızası için? Hele hele bunu tesettürlü bacılar bile, yani tesettürlü demeyelim de onlar artık, ya da tesettürlüler var, bir de çeyrek tesettürlü olanlar var, yarım tesettürlü olanlar var, sosyal medyada bunları görürsünüz zaten. Yarıştırıyorlar birbirleriyle. Gidilen restoranların zevkleri, kutlanılan doğum günlerinin doyumsuz lezzetleri, kem nazarlara sunulan cüretkar reelsler, shortlar, tiktoklar, yanılıyor muyum yoksa? Çocukların en masum halleri altın tabaklarda sunuluyor art niyetli hastalıklı pedofillere. Yanılıyor muyum kardeşler? Yani her şeyi paylaşmak zorunda mıyız? Her şeyi yarıştırmak zorunda mıyız? Falanca yaptı, ben de yapayım. Filanca kocasıyla yemeğe gitmiş, biz niye yemeğe gitmiyoruz diyen hanım ablalarım, bacılarım, takvayı kuşananlar, peçeli peçesiz, tesettürlü olanlar, haseten sizlere uyarıyorum. veya falanca eşiyle şuraya gitmiş diyen erkek kardeşlerim, hadi biz de bir restoranta yemeğe gidelim, çocuklarımızı da götürelim, bir fotoğraf çekilelim, TikTok yapalım, video yapalım, durum yapalım diyenler, yapanlar, Allah rızası için kimle neyi yarıştırıyorsunuz, kime neyi gösteriyorsunuz? Rica ediyorum, kime neyi gösteriyorsunuz? Durumunu ailenle yaptığın bir organizasyonu koyuyorsun. Bana ne kardeşim, niye koyuyorsun, bana niye gösteriyorsun? Hasreten akrabalarımız, hadi cahil insanlar bunlar, bazen mümin kardeşlerimizden görüyoruz, eşiyle beraber çekildiği resmi profil resmi yapıyor WhatsApp'ında veyahut da TikTok'ta bilmem nerede paylaşıyor. Desen ki kardeşine, ki çok acayip bir durumdur, yani ağzıma bile almak istemiyorum bu cümleyi ama söylemek zorundayım, kimse kusura bakmasın, hatta özür beyan ediyorum, sözümü geri alıyorum, herkes kusura baksın, bu kusur, zaten bu kusurdur söyleyeceğim şey, bu kusura baksın herkes, ona göre dikkat etsin kendine. İşte Ahmet kardeşim, ya ben yengemin yüzünü hiç görmedim, bir fotoğrafını versen de canım sıkıldıkça arada baksam, acaba işte Ahmet'in hanımının şekli nasıldı, şemali nasıldı falan diye, cep telefonumda değil, özür dilerim, cüzdanımda bir vesikalık resmi bulunsa yengemizin, ben de ara ara baksam, Ahmet kardeş bana acaba eşinin resmini verir mi? Ya da 18 yaşında 20 yaşında kızının resmini bana verir mi cüzdanıma koymak için? Tabii ki vermez. Hatta kavga çıkarır. Hatta biraz daha ilerisine gidelim, bu belki de cinayet faali olur yani. Cinayet fiili gündeme gelir bu şekilde. Sen benim karımın fotoğrafını nasıl istersin, kızımın fotoğrafını nasıl istersin? Ya mübarek, sen WhatsApp durumuna telefonunda 500 kişi, belki 700 kişi, belki 1000 kişi, bizim telefonlarımız bu şekilde, belki 300 kişi fark etmez, 300 kişi WhatsApp durumunda, WhatsApp fotoğrafında, WhatsApp profilinde senin eşinin resmine canı sıkıldıkça bakıyor ya, buna niye bir şey demiyorsun? Bunu niçin paylaşıyorsun? Kim için paylaşıyorsun? Kime gösteriyorsun? Ya da hanım ablalarımız, eşlerinin resimlerini koyanlar, hanım ablalarımız eşlerinin resimlerini veya erkek kardeşlerimiz bacılarımızın resimlerini veya beraber resimlerini, fark etmez. Bu ne kadar doğrudur, ne kadar caizdir? Ya da kime neyi gösteriyoruz, kimle yarışıyoruz, falanca koydu ben de koyayım, birbirimizle yarışmaktır bu. Sen gidiyorsan ben de giderim kardeş, sen falanca restoranta gitsen ben sahildekine gidiyorum, bak gör beni. Hem de eşimle çocuklarımla gittim, biz de teknede yiyoruz yemeğimizi, akşam yemeğimizi. Hem de öyle çorba falan da değil. Bak mangal yaptık veya işte kebap çevirttirdik. Subhanallah. Dünya üzerinde insanlar birbirleriyle yarışıyorlar. Allah Azze ve Celle diyor ki kardeşler, bakın bugünkü sorumuz olan ayet. Yarışanlar bunun için yarışsınlar. Bunun için. Ne için? Cennet nimetleri için, cennet mekanları için. O cennet mekanlarında öyle içecekler var ki içtiğiniz zaman onun sonu, yuttuktan sonra boğazınızda, ağzınızda bir misk kokusu bırakır. Misk zevki bırakır. Bu misk zevkini ve kokusunu belki tatmadığımız için bilmiyoruz ama Allah böyle diyorsa demek ki bunun eşi ve benzeri zaten yaratılmamış kardeşler. Bizim için yaratılmış olan, ki ağızları mühürlü bir şekilde, ayette öyle geçiyor, onların ağızları mühürlü, ancak onu kazananlar katıksız saf o içecekten içecekler. Kazananlar. İşte bunun için yarışacağız. Bu ayet-i kerimeler bunu söylüyor bize kardeşler. Rabbim idrak edenlerden eylesin. Çok konuşuruz bunun üzerine. Çok da konuştum. Sözü çok uzattım. Benim çenemde böyle düştü mü düşüyor maalesef. Rabbim hayırlar üzerine düşürsün çenemizi. Konuşanlardan eylesin bizleri. Yani dediğimiz gibi dünyada yarışan yarışana, herkes bir şeyle birileriyle yarışıyor. Ev yarıştıran, çocuk yarıştıran, giysi yarıştıran vesaire. Bizler Allah için, cennet için yarışanlardan olalım inşallah. Hemen sorumuzu sorduk ve mikrofonlarımızı, irtibat numaramızı hatırlattıktan sonra Fatiha'mıza, Kur'an'ın anasına bırakıyoruz. 0216 611 0123 0216 611 0123 ve 24 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı, ayet isteklerinizi ve sorumuza cevabınızı bırakabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0553 047 67 24 0553 047 67 24 numaralı telefonun WhatsApp'ına yazabilirsiniz. Şimdi Bismillah diyoruz. Kur'an'ın anasına mikrofonlarımızı bırakıyoruz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım diler, medet umarız. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suremizde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Rabbim idrak ederek hayatını aktaran kullarından eylesin. Her daim bunu söylemekteyiz ve söylemeye devam edeceğiz. Haseten konuşan kardeşiniz bu ayetleri üzerine alsın inşallah diyelim. Ve mikrofonlarımızı isteklerimize çevirelim, bakalım mesajlarımızda kimler var. Öncelikle İbrahim Yiğit amcamız bizlere mesajını iletmişler. Furkan suresi 3 ve 11. ayet-i kerimeler istemişler. Selam göndermiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İbrahim amcam, inşallah iyisinizdir. Rabbimden sizin için sağlık, sıhhat niyaz ediyoruz. Rabbim hayırlı uzun ömürler sizlere ihsan eylesin. Ve bir başka mesajımız, Adem Kahraman kardeşim, Kahramanmaraş'tan. Selamünaleyküm kardeşim, hayırlı yayınlarınız olsun. Rabbim azminizi artırsın. Cevabımız Mutaffifin suresidir. Sizden Fecr suresi 27 ve 30. ayetleri istiyorum. Fi emanillah demiş. Rabbimin rızasını kazananlardan olmak duasıyla kendisini ve kendisinin emri ile sizi sevdiren Rabbime emanet olun. Allahu Ekber, değişik güzel bir dua. Rabbim kabul eylesin dualarını. Amin. Amin. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Bilmukabil inşallah. Mustafa Beyazkaya kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar diliyorum. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fussilet suresi 10 ve 15. ayet-i kerimeler arasında okur musunuz? Allah'a emanet olun demiş ve Tekvir suresi 29. ayet mealini bizlerle paylaşmış. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Amenna ve saddakna diyoruz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Metin Karataş abim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Mutaffifin suresinde geçmektedir. Sıradaki ayet-i kerimeleri bizim için yayınlar mısınız demiş. İnşallah notumuza aldık. Ve bir başka mesajımız var mı? Şu an yok. Hemen mikrofonlarımızı Furkan suresi 3 ve 11. ayetlere çevirdik. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Böyleyken ondan başka bazı ilahlar edindiler. Onlar hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmışlardır. Onlar kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda verme gücüne sahiptirler. Onlar ne öldürme ne de yaşatma, diriltme gücüne sahiptirler. İnkar edenler, bu onun uydurmasından başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etti, dediler. Onlar büyük bir zulüm ve günah işlediler. Sözlerine devam ederek şöyle dediler: bu Kur'an onun yazdırdığı öncekilerin efsaneleridir. Bu sabah akşam kendisine okunmaktadır. De ki, onu göklerdeki ve yerdeki sırrı bilen indirmiştir. Gerçekten o çok bağışlayan, çok acıyandır. Ne oluyor bu peygambere? Yemek yiyor, çarşılarda geziniyor. Ona bir melek indirilseydi ya, indirilseydi de onun yardımcısı olsaydı ya, dediler. Evet kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Furkan suresi 3 ve 11. ayetleri istemişti İbrahim amcamız. 7. ayete kadar seslendirmiş olduk. Çünkü bir sayfa tutuyor, biraz uzun oluyor. Ayet-i Kerime'nin ilk okuduğum ayet 3. ayet kardeşler. Böyleyken ondan başka ilahlar edindiler. Onlar hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmışlardır. Onlar ne zarar verme ne fayda verme gücüne sahipler. Onlar ne öldürme ne diriltme gücüne sahiptirler. Kardeşler, o Allah'tan başka ilah edindiler derken onların ilahlarına, yani Allah'tan başka edindikleri ilahlara namazlar kılmıyorlar. Onlar bizi yarattı demiyorlar. Böyle bir ilah edinme söz konusu değil zaten. Ne yaptılar? Bu ilahlarımız bize fayda sağlıyor. Hastalandığımız zaman bize şifa veriyorlar. Biz onlara kurban ikram ediyoruz veyahut onlara hediyeler sunuyoruz. Onlar da bizdeki sıkıntıları gideriyorlar düşüncesiyle hareket ettiler. Bu şekilde ilahlaştırdılar onları. Oysa bu özellikler tek ve bir olan Allah'a ait olan özelliklerdir. Yani zarar verme, fayda sağlama, öldürme, diriltme, yaşatma, bu tür özellikler tek ve bir olan Allah'a aittir. Onlar tuttular, başkalarına bu özellikleri yükleyerek başkalarını ilah edindiler kendilerine. Farkında olmadan, evet onları ilah edinmek için yapmadılar ama Allah Azze ve Celle uyardı. Bunu yapmayın, bunlar onları ilah edinmektir diye ayet-i kerimelerinde beyan buyurdu peygamberini göndererek. Zaten bütün peygamberlerin geliş gayesi kardeşler şirk düzenini, şirk otoritesini yıkmak içindir. Başka bir şey için değil. Yani inkar edenlere dikkat edin ayet-i kerimede, özellikle inkar edenlere git, onları düzelt, onları ikna et değil. Şirk koşanlara özellikle. Tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a kulluk etsinler diye. Veyahut da sahte ilahları bıraksınlar, Allah'tan başka ilah tanımasınlar diye. Hem Allah'a iman edip hem başkalarına iman edenler. Allah'a iman ettiğini söyleyip başkalarına medet umanlar, yardım dileyenler, başkalarının hükümlerine teslim olanlar, rıza gösterenler, itaat edenler. Uyarılsın diye. Böyle bir yanlıştan dönülsün diye peygamberler geldi. Ama onlar, ne oluyor bu peygambere? Bu da bizim gibi bir insan. Yiyor, içiyor, çarşılarda geziyor. Ona bir melek indirilseydi ya, dediler. Subhanallah. Ahmaklar. Allah Azze ve Celle melek indirseydi bir peygamber olarak, siz meleğin yaptığını yapabilir misiniz? Melek bize örnek olabilir mi? Melekte nefis yok. Melekte yeme içme yok. Melekte gurur yok. Melekte kibir yok. Olabilir mi? Bize nasıl örnek olacak melek? O yüzden Allah Azze ve Celle içimizden, sizin de bildiğiniz, sizin de tanıdığınız, yakinen gördüğünüz, her şeyine şahit olduğunuz insan cinsinden birisini seçti ki akledebilesiniz, anlayabilesiniz, düşünebilesiniz. İşte bu da ahmaklığın öte tarafı. Evet, söyleyecek çok sözümüz var ama vaktimiz ilerliyor. Hemen mesajlarımıza geri döndük kardeşler. Ahmet Çiçek abim İstanbul Bostancı Sanayi sitesinden bize yazıyordu. Selamünaleyküm Mutaffifin suresi sorumuzun cevabı demiş. Ve aleykümselam ve rahmetullah kıymetli abim. Ve Muhammed Alıcı kardeşim. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhammed Alıcı kardeşim Sorumuzun cevabı Mutaffifin suresi demiş. Hayırlı bereketli yayınlar diliyorum abi diyerek mesajını noktalamış. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Notumuzu aldık. Emine Alıcı bacımız. Esselamu aleyküm, hayırlı yayınlar. Cevabımız Mutaffifin suresi. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. İstek olarak da Neml suresi 59 ve 62. ayet-i kerimeleri istiyorum. Allah Celle Celaluhu emanet olunuz. Zilhicce ayımız mübarek olsun. Allah Teala dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin demiş bu mübarek ayda inşallah kıymetli kardeşlerim. Bugün Zilhicce ikinci günündeyiz. Rabbim mübarek eylesin diyelim. Her gün oruç tutulabilir ta ki bayrama kadar. Haseten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamış olduğu bir amel ve aynı zamanda son gün yani 9. gün Arefe günü tutulan oruç için de özellikle bir yıl geriye doğru yani geçen kurbandan bu kurbana kadar işlediğimiz küçük hatalarımız, günahlarımız, kusurlarımız ve bir de önümüzdeki kurbana kadar yapacağımız hatalar, kusurlar, günahlar bağışlanır buyuruyor kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Arife günü tutulan oruç vesilesiyle inşallah diyelim ve mikrofonlarımızı Fecr suresine bırakalım.

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbine itaatkar, huzura ermiş olan nefs, sen hoşnut edici, hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Gir kullarımın içine, gir cennetime. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fecr suresinde mealen böyle buyurdu. Kıymetli dinleyicilerimiz, Rabbim idrak eden kullarından eylesin ki bizleri Allah Azze ve Celle'yi hoşnut etmiş olanlardan olabilelim. Hoşnut etmiş ve hoşnut edilmiş olabilelim. Subhanallah. Hoşnut edilmiş olmak işte Allah'ın o salih kullarının arasına girmektir. Cennete girmektir. Cenneti kazanmaktır. Öyleyse böyle bir yarışa girişelim kardeşler. Yarışacaksak bunun için yarışalım. Yarışacaksak Allah'ın rızasına ulaşmak için yarışalım. Yoksa sen benden çok yedin, ben senden kaliteli giydim, sen benden marka takındın falan meselelerinden kurtulalım, sıyrılalım. Bu bize hiçbir şey kazandırmayacak. Falancanın kızı şöyle nişan yapmış, benim kızımın neye eksik deyip har vurup harman savurmak, israfın dibine vurmak, affedersiniz, hiçbir mümine yakışmaz. Ya işte Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede öyle buyurdu. İsteyebildiğiniz kadar isteyin, kantar kantar isteyin. Tam kantar kantar isteyin de mehirlerinizi veremeyen adamın canını mı çıkaracaksın? Borç batağına sokup kantar kantar aldıktan sonra stresi, sıkıntıyı mı yaşayacaksın? Ondan sonra huzursuzluğu mu bulmak istiyorsun? Neyin peşindesin? Falanca almış ama. Falanca alabilir, imkanı var, aldı. Sen de alma. Ne olacak, ölecek misin? Nikahın mı olmayacak, düğünün mü olmayacak, Allah sizden razı mı olmayacak almayınca? Cenneti mi kaybedeceksiniz, neyi kazanacaksınız gibi çoğaltabiliriz kardeşler. Bugünkü sorumuz buydu. Yarışacaklar, cennet için yarışsınlar. Misk, içilecek o misk için yarışsınlar. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fecr suresinde böyle buyurdu kardeşler. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefs, Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Dönmemiz gereken mesele bu kardeşler. Bitti. Nokta. Bakın, bunun örneklerini vermeye gerek var mı? Dün de bahsetmiştim. Abdurrahman bin Avf'la Sa'd bin Rebi'nin kıssasını anlatmaya gerek var mı? Ensar'la Muhacir'in. Veyahut da işte Yermuk Savaşı'ndaki o üç sahabenin birbirine su ikram etmeleri. Veyahut da işte Haşr suresinin 9. ayetine konu olanı anlatmaya gerek var mı? Bunları yaşarsak kardeşler, bu ayetler bizim hakkımızda inzal olmuş olur. Evet, bu amelleri yaparsak bu ayetler bizim hakkımızda inzal olmuş olur ki işte radıyallahu anhum ve radu anh, Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razıdırlar ayeti bizim için inzal olmuş olsun. Bizim için, benim için indi diyebilelim. Sen nasıl bir amel işledin ki Allah böyle bir ayet inzal buyurdu konumuna gelebilelim. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. Hemen mesajlarımıza dönüyoruz kardeşler. Ve mesajlarımızda hemen Tuncer Seyhan kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Mutaffifin suresi, kıymetli abim demiş. Notumuzu aldık. Ve Metin Dip abim, başı büyük Maltepe'den yazmış bizlere. Eyvallah kıymetli abim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim programımızı bereketli kılsın. Sorumuzun cevabı Mutaffifin suresi demiş Metin abimiz. Ve bir başka mesajımıza bakıyoruz. Alper Demir kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Mutaffifin suresinde geçmekte. Mutaffifin suresi 1 ve 10. ayetleri yayınlar mısınız demiş. İnşallah, ondan notumuzu aldık. Bir başka mesajımızda Ömer Ekşi abimizden bizlere ulaşmış. İnşallah mesajımız hemen açılsın. O zaman Talat abimizin mesajına bakalım. Talat Dinçer abimiz Nahl suresi 125. ayet mealini bizlerle paylaşmış. Resulüm, sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Rabbin kendini yolundan sapanları en iyi bilendir. O hidayete erenleri de çok iyi bilendir. Dikkat edelim kardeşler. Tebliğci sert ve kaba olmamalıdır. Bilmiyorum burada mesaj bize mi artık sert ve kabalık meselesi ya da genel itibari midir? İnşallah biz de dillendirmiş olduk genele. Tabii ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Peygamberimiz Allah Azze ve Celle öyle buyurdu. Eğer sen sert davransaydın onlar senin yanından dağılır giderlerdi. Tebliğci sert olmaz kardeşler, kaba olmaz. Hilim sahibi, yumuşak huylu ve tatlı dilli olmalıdır. En güzel örneğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, mikrofonlarımızı Fussilet suresi 10 ve 15. ayetlere çevirdik. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hem orada onun üstünde dağlar yaptı. Orayı bereketlendirdi. Arayanlar için eşit olmak üzere orada yaşayanların azıklarını belirledi. Bütün bunlar 4 günde oldu. Sonra o bir duman iken göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne haydi ikiniz de ister istemez gelin dedi. İsteye isteye geldik dediler. Bu şekilde onları 2 günde 7 gök olmak üzere yerine koydu. Her göğe de işini, kendisinde nelerin meydana geleceğini vahiy etti. Yakın göğü kandillerle donattık ve koruduk. İşte bütün bunlar o çok güçlü olan ve her şeyi bilen belirlemesiyle olmaktadır. Her şeyi bilenin belirlemesiyle olmaktadır. Bunun üzerine yine başlarını çevirirlerse o zaman sizi Ad ve Semud kasırgası gibi bir kasırgayla uyarıyorum de. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fussilet Suresi 10 ve 13. ayetlerde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. De ki siz gerçekten yeryüzünü 2 günde yaratanı inkar edip duracak hala ona ortaklar koşacak mısınız? O bütün alemlerin Rabbidir. Kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle yeryüzünü 2 günde yaratmış ve yeryüzünü, gökyüzünü 6 günde imar etmiş olandır. Bu 6 gün, 2 gün veya Allah Azze ve Celle'nin ayetlerde bahsettiği günler bizim anladığımız, bizim kavradığımız günler şeklinde mi, Allah katında Allah'ın bildiği günler şeklinde midir? Allah alem. Ve bunun hikmetinden de sual olunmaz. Rabbimiz bakın hemen 10. ve 11. ayetlerde de devam etti zaten. Biz onları yarattık, bize doğru yaklaşın dedik ve yaklaştılar. Onlara hikmetler verdi, onlara öğütler verdi, onlara vahiyler yükledi. Görevlerinin ne olduğuna dair, göklerin, o göklerin ne yapacaklarına dair vahiyler yükledi. Ve sonra o göklere bir kasırga göndermesini, Semud kasırgası, Semud kavmine, Ad kavmine, Semud kasırgası gibi kasırgayla uyardı Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Ama onlar kale almadılar. İşte göklerin üzerlerine yüklenmiş olan görevlerden bazıları.

aldık. Lokman suresini de. Bir başka mesajımız, Ömer Ekşi abimiz, Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu gözet. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et. Kasas suresi 77. ayet mealini paylaşmış bizler abimiz. Amenna ve saddakna. Başımız gözümüz üzerinde yeri var. Bu ayet-i kerimelerin gönlümüz üzerinde yeri var. Evet, Allah Azze ve Celle'nin verdiğini onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu gözeteceğiz. Ama dünyayı da unutmayacağız. Neticede burada yaşıyoruz. Evet, dünyadan da nasibimizi unutmayacağız. Tabii ki helalinden kazanacağız. Bir şeyler yapacağız, çalışacağız. İaşimizi sağlayacağız. Dünyada yaşıyoruz, bir şeylerin olması lazım. Kılık kıyafetimizin giymemiz, araçlarımızın olması. Bunu kimse inkar etmiyor. Ama sadece dünya için yarışmayacağız kardeşler, bunu bilelim. Sadece dünya için yarışmayacağız. İnsanlara bakıyorsun ki dünya için yarışıyorlar. Yani kıyafet giyiniyorsan kardeş, tam bu olması gereken bir şey. Ama yarış yaparak giymek zorunda değilsin. Araba alıyor, gösteriş yapıyor. Araba ihtiyaçtır, alınacaktır tabii ki. Ama gösteriş yapmak zorunda değilsin. Ben daha üstünü aldım demek zorunda değilsin. Bu sana kalsın. Hayırlı olsun, bereketli olsun araban. Kazasız belasız binesin. Ama bunu göstermek, milletin gözüne sokmak zorunda değilsin. Sen et yiyebilirsin, kebap yiyebilirsin. Falanca restoranlara gidebilirsin. Gözüme sokmak zorunda değilsin. Ben gidemiyorum kardeşim. Benim de çoluğum çocuğum var. Görüyor onu. Yapma bunu. Bu vebal getirir sana. Bir kar getirmez ki. Yemende sıkıntı yok ama göstermende sıkıntı var. Ben buradayım diye bağırmanda sıkıntı var. Ben bunu yapıyorum, siz yapamazsınız demende sıkıntı var. Abi öyle demiyorlar ki ama. Ama o anlama geliyor. Demiyor olabilir. Evet. Neml suresinde mikrofonlarımızı bırakacağız. 59 ve 62. ayet-i kerimeler. Allah razı olsun, Ömer abimiz bizleri uyarmış oldu. Kasas suresi 77. ayet-i kerimeyle. Mikrofonlarımız Neml suresinde, buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. De ki, her türlü övgü Allah'ın hakkıdır. Seçtiği kullarına selam olsun. Allah mı yoksa onların ortak koştukları mı daha hayırlı? Onların ortak koştukları mı yoksa gökleri ve yeri yaratıp sizin için gökyüzünden bir su indiren mi? Biz o suyla gözlere, gönüllere ferahlık veren bahçeler bitirmekteyiz. Siz onların bir ağacını bile bitiremezsiniz. Allah'la birlikte bir ilah mı var? Hayır. Onlar bile bile sapan bir topluluktur. Onların ortak koştukları mı

Yoksa yeryüzünü sağlam ve yaşamaya uygun olarak yaratan, aralarında ırmaklar akıtan, ona dağlar yerleştiren iki deniz arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Onların ortak koştukları mı? Yoksa zorda olan kimse kendisine dua ettiği zaman onun duasını kabul ederek kötülüğü ortadan kaldıran ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı? Allah ile birlikte başka ilah mı var? Siz çok az düşünüyorsunuz. Onların ortak koştukları mı? Yoksa karanın ve denizin karanlıklarında size yol gösteren, yağmur rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından çok yücedir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nemil Suresi 59 ve 62. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurur kıymetli dinleyicimiz. Allah Azze ve Celle onların ortak koştuklarından çok yücedir. Çok büyüktür, çok uludur. Münezzehtir. Evet, onlar var, yok değil. Sahte ilahlar var. Ama Allah o ilahların en üstünde bulunandır. Hepsinin hükümranı olandır. Onları da yaratandır. Ama siz onları ilahlaştırdınız. Allah'tan başka ilah mı var ki onları ilahlaştırıyorsunuz? Allah burada nimetlerini bizlere sıralıyor kardeşler. 59'dan sonra her türlü övgü, hamd Allah'a aittir ki Allah az önce saydığımız gibi nimetlerini bize sıralıyor. Hangi biriniz, hanginiz bir tanesini ya da bir benzerini yapabilir, yaratabilir? Mümkün mü? Evet, mesajlarımıza döndük. Hemen mesajlarımıza bakalım kardeşler. Vuslat Gençlik Kulübü'nden kardeşimiz yazmış. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Muhammed Alferen kardeşimiz. Abi programımızı bereketli olsun. Severek dinliyoruz. Çok fazla mesaj yazamıyoruz ama kulağımız hep Özel FM'de demiş. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Sorumuzun cevabı Mutaffifin Suresi diyerek mesajını noktalamış. Ve Bakara Süt Ürünlerinden Bağcılar'dan Ferit Ege kardeşimiz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Mutaffifin Suresi kıymetli abim, sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için seslendirir misiniz demiş. İnşallah Ferit kardeşim, ondan notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı Mutaffifin Suresi 1 ve 10. ayetlere bıraktık. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Alışverişlerinde hile yapanların vay haline. İnsanlara karşı kendileri için ölçtüklerinde tam ölçerler. Onlar için ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksiltirler. Onlar kendilerinin büyük bir gün için diriltileceklerini zannetmezler mi? O gün insanlar yargılanmak üzere alemlerin Rabbinin huzuruna gelecekler. Hayır, hayır. Çünkü o isyankarların amellerinin yazılı olduğu kitaplar siccindedir. Siccinin ne olduğunu bilebildin mi? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanlara yazıklar olsun. Evet, o günü yalanlayanlara yazıklar olsun. O günü yalanlayanların vay haline, kıymetli dinleyicimiz. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan ölçüp aldıkları zaman tas tamam alırlar. Gramır gramına sorarlar. Dikkat et kardeş, bak o kadar eksik kaldı derler alırken. Ama bir şey verirken, bir şey satarken, kendileri de ticaret yaparken buna çok da fazla dikkat etmezler. Ya bundan bir şey olmaz canım, burası ufak bir delik ama bu defo sayılmaz hani deyip ürünün içine koyup vermek. Allah muhafaza eylesin. Arabanın kusuru var kardeş, satacaksın ama o kusur sayılmaz bana göre diyen bir kimse, mesela işte az bir şey duman atıyor, çok az bir şey atıyor, fazla yok, bana göre kusur sayılmaz. Ama alırken arabanın duman attığını görsen, küçük bir kusur da olsa hemen uyarıyorsun insanı. Veya başka bir şeyini, fark etmez. Bunun gibi kapının kulpu açılmıyor. Ya bu hasardan sayılmaz. Nedir işte, tramere geçmemiş. Ya da geçmez. Ama neticede kapının kulpu bazen takılıyor, bazen açılmıyor. Niye söylemiyorsun güzel kardeşim bunu? Bunda bir şey olmaz abi. Ama alırken birisinde onu görsen almazsın ya da uyarırsın. Abi bak bunun burası da böyle. 3 lira daha 5 lira daha kırmanın derdindesin. Subhanallah. Kardeşler, Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Bakın bunlar belki bize çok hafif gözüküyor olabilir. Çok basit geliyor olabilir. Basit geliyor, geçiştiriyor olabiliriz. Ama karşılığı çok acı olabilir. Çok acı. Hep bu tür şeylerde aklıma şu gelmiştir. Seleften, alimlerimizin eşlerinden, Allah onlardan razı olsun, sabah eşlerini işe uğurlarken kapıyı açarlar. Tabi günümüzde eşlerini uğurlamak çok azdır artık. Nerede var bilmiyorum. Var mıdır? Ablalar bazen yataktan kalkmıyorlarmış. Kardeş diyor ki bizimkisi diyor yorganın altından ayağını sallıyor güle güle der gibi falan. Öyle bazen konuşuluyor, duyuyorum. Kapıyı açacak, eşini uğurlayacak ve eşine diyor ki, seleften olan ablalarımız, bacılarımız, annelerimiz diyorlar ki, bey aman dikkat et. Yani küçücük de olsa eve haram lokma getirme. Dikkat et, helalinden getir, temizinden getir. Çünkü bizler bugün açlığa dayanabiliriz ama yarın cehennem ateşine dayanamayız. Dikkat et. Evet, Rabbim bizleri muhafaza eylesin bu işlerden, bu hatalardan, bu kusurlardan. Varsa hatalarımızdan dönmek, Rabbimize sığınmak ve tevbesini gündeme getirmek lazım. Yapacağımız zaman da birbirimize uyararak dikkat etmek lazım. Alaaddin kardeşim, Alaaddin Atiz Bağcılar'dan yazmış bizlere. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Rabbim bu mübarek, bol sevaplı Zilhicce ayında yaptığımız tüm ibadetleri kabul eylesin. Amin, amin güzel kardeşim. Allah razı olsun. Sorumuzun cevabı Mutaffifin suresi. Sizden Nur suresi 30. ayet-i kerimeyi istiyorum. Allah'a emanet olun. Dua eder, dua beklerim demiş. Rabbim dualarını kabul eylesin. Rabbim yar ve yardımcın olsun diyelim ve mikrofonlarımızı kısa aramıza bırakalım.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212 621 çift 065.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
0: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
2: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535-501-60-16.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551-433-34-34 Arnavutköy.
4: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
7: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
10: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
11: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
13: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Canlı performans.

Evet kıymetli dinleyicimiz, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla ikinci bölümümüze giriş yapıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dinleyicimiz, sorumuzu hemen kardeşlerimize yönelterek mesajlarımıza ve isteklerimize yer vermeye devam edeceğiz. Bugünkü sorumuz şöyleydi. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimelerinde mealen buyurdu ki onlara ağzı mühürlü, sadece onlar için açılan katıksız saf bir içecek içirilir. Sonu misk gibidir. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. Bu ayet-i kerimelerimiz hangi surede yer almakta? Bu ayet-i kerimelerimizden neler anlamaktayız? Ne için yarışacakmışız? Kim için yarışacakmışız? Rabbimiz bunu söylüyor bizlere kardeşler. Yarışanlar bunun için yarışsınlar. Evet, uğraşanlar bunun için uğraşsınlar dediği nedir? Şu yaşamış olduğumuz coğrafyada, dünyaya gönderildiğimiz bu topraklarda neler için yarışılmıyor ki? Neler için birbirini insanlar kırmıyorlar ki? Yarışmak için birbirlerini ezenler, kıranlar, yok sayanlar, katledenler, öldürenler, öldürülenler, haddi hesabı yok ki. Hangi birini tutasın? Oysa Allah Azze ve Celle sonu misk tadı bırakan, misk kokusu bırakan o içecek için yarışın diyor. O içecek ki cennette olduğu için, yani kısacası cennet için yarışmak. Cennette bir nimettir o. Onlara ağızları mühürlü, lezzet ve neşesi olan, sarhoşluğu olmayan halis şaraptan içirilir o cennette. Onun içiminin sonu da misktir. Çok güzeldir. Mest olursunuz. O halde rağbet edenler, yarışanlar bunun için yarışsınlar diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Abi, sarhoş etmeyen şarap mı olur, ya da şarap cennette nasıl helal oluyor, cennette nasıl şarap oluyor, şarap haram değil mi diyen ahmaklara, ahmak diyorum, altını çiziyorum ben, alkolsüz bira kullanıyorlar ya, alkolsüz bira diyorlar ya hala adına günümüzde, onun gibi bir şey diyebiliriz ama haşa, benzetmek de zaten doğru değil yani. Alkolsüz bira olduğuna inanıyorsun da, ki bu dünyada Allah Azze ve Celle'nin şarabı nerede, nasıl, hangi şartlarda ve sarhoş etmeyeceği derecede kıldığına, yaptığına, yarattığına şaşıranlar oluyor. Allah her şeyi en iyi bilendir. Ne söylemişse muhakkak ki şüphesiz ki doğrudur. O her şeyi bilir ve görür. Evet, mesajlarımıza dönüyoruz ve mesajlarımızda Yaşar Darende abim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Rabbim programımızı bereketli kılsın kıymetli kardeşlerim. Mutaffifin suresi sorumuzun cevabı. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar demiş Yaşar Darende abimiz, notumuzu aldık. Ve Murat Demir kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Mutaffifin suresinde geçmekle sizlerden Secde suresi 1 ve 4. ayetleri istiyorum demiş. Notumuza aldık ve mikrofonlarımızı öncelikle Lokman suresine bıraktık. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Yavrum, namaz kıl. İyi ve güzel olanı emret. Kötü ve çirkin olanı yasakla. Başına gelene sabret. Çünkü bunlar yapılması gereken işlerdendir. İnsanlara yanaklarını şişirerek böbürlenme. Yeryüzünde çalımla yürüme. Çünkü Allah böbürlenen ve övünen kimseleri sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini alçak tut. Çünkü seslerin en kötüsü elbette eşeğin sesleridir. Allah'ın göklerdeki ve yerdekileri sizin emrinize verdiğini, sizi açık ve gizli bütün nimetlerle donattığını görmediniz mi? İnsanlardan kimisi de bilgisi, yol göstericisi, aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde Allah hakkında tartışıp durmaktadır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Lokman Suresi 17 ve 20. ayetlerde mealen böyle buyurmakta kıymetli dinleyicimiz. Lokman Aleyhisselam'ın ağzıyla Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizlere ayetlerini beyan buyurdu. Çünkü Lokman oğluna hikmetli sözler söyledi, hikmeti tavsiye etti. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Lokman'a hikmeti öğretmişti kardeşler. Allah'a şükretmesi için hikmeti verdik diyor Lokman'a Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Ve Lokman Aleyhisselam da o hikmeti, hikmetli sözleri oğluna aktardı. Rabbimiz de bunları bizlere beyan buyurdu. Çünkü bizim için de aynı hükümler, aynı kanunlar, aynı yasalar, aynı hikmetli sözler ya da aynı hikmet geçerlidir. Neydi? Yavrum, namazını kıl. İyi ve güzel olanı emret. Kötü ve çirkin olanı yasakla. Başına gelene sabret. Çünkü bunlar yapılması gereken işlerdir. Hepimiz için geçerli olan bir tavsiye. İnsanlara yanaklarını şişirerek böbürlenme. Çünkü böbürlenmek Allah Azze ve Celle'yi gadaba getirir. Allah'ın en sevmediği amellerdendir. Yeryüzünde çalımla yürümek, artistlik yapmak, hava atmak, caka satmak, yüksekten bakmak, birilerini küçük görmek. Çünkü Allah bu tür insanları, böbürlenen, kibirlenen, övünen kimseleri asla sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini alçak tut. Yüksek bağırarak konuşmak seni haklı çıkarmaz hiçbir zaman. Çünkü seslerin en kötüsü elbette eşeğin sesidir. Rabbim de öyle seslerini bağırarak konuşanları, yüksek sesle konuşanları, çırpınarak tabiri caizse konuşanları eşeğin seslerine benzetmektedir kardeşler. Evet, mesajlarımıza döndük tekrardan. Hemen mesajlarımıza bakıyoruz. Bakalım mesajımız var mı, yoksa Nur Suresi 30. ayete mikrofonlarımızı bırakalım. Alaaddin kardeşimizin isteğine yer veriyoruz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar ve mahrem yerlerini, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz bir harekettir. Hiç şüphesiz Allah onların yaptıklarından haberdardır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nur Suresi 30. ayet-i kerimede mealen böyle buyuruyor kıymetli dinleyicilerimiz. Hemen 31. ayet-i kerimenin başında da Rabbimiz tam mefhumun muhalifinden demeyelim de mefhumun devamında mümin kadınlara da gözlerini harama bakmaktan sakınmalarını söyle, mahrem yerlerini korumalarını söyle. Mümin kadınlara da aynısı geçerli. Ama günümüzde gelin görün ki Allah razı olsun, Alaaddin kardeşimiz özellikle 30. ayet-i kerimeyi paylaşmıştı bizlerle. 30. ayet-i kerimeyi istemişti. Kadınların gözlerini harama bakmaları veya kadınların haram yerlerini korumamaları gündeme geldiğinde birçok eleştiri alabiliyorlar. E peki erkekler bunu yaptığı zaman niye kimse eleştirmiyor kardeşler? Çok affedersiniz, yani vücutlarını kabarttırmak nedir ona? Fitness mıdır nedir? Fitness'a giderek affedersin insanlıktan çıkmış tipleri görüyoruz. İşte dar atlet body giyerek işte sokağa çıkanlar. Çok affedersiniz, kadın gibi tight giyerek, pantolon adına tightlarla sokakta gezenler. Neden eleştirilmiyor acaba? Sadece kadınlar eleştiriliyor. Burada tabii açık kadınları savunuyorum ki anlaşılmaz inşallah. Yanlış anlatmıyorsam eğer. Ama inanın ki erkeklerde de böyle bir iğrençlik söz konusu ki kadınların da erkeklere bakmaları, gözlerini haramdan sakınmaları söylenmektedir. Müminli erkeklerin de kadınlara bakmaları, bakmamaları söylenmektedir. Hele hele yaşadığımız şu coğrafyada havaların ısındığı, kendilerini zavallılar, soyundukça rahatlayacaklarını zannedenler, sıcaktan korunduklarını zannedenler, bu kadar mı ahmaksınız? Bu kadar mı ahmaksınız ki açıldıkça sıcağın teninize daha fazla vurup sizi yaktığını fark etmeyeceksiniz? Oysa ateşi İbrahim'e serin kılan Allah yine güneşi ya da havanın sıcaklığını imtihanın dışında istisna kapalı ya da Allah için kapanan bacılarımızın cilbaba giren, peçeye giren, feracesine giren bacılarımızı serin tutmayacağını mı zannediyorsunuz? Abi ahmaklar. Evet, Rabbim bu sıcaklarda dediğimiz gibi sıcakları bacılarımıza serin eylesin. Allah'ın ayetlerini üzerlerinde taşıyan bacılarımızı serinlikle karşılasın diyelim. Diğerlerinden de haramlardan da gözlerimizi sakınmayı cümlemize nasip eylesin Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Hemen mikrofonlarımızı Nur suresinden sonra Secde suresine çevireceğiz. Öncelikle Yunus Işık abim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm kıymetli abilerim, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Mutaffifin suresinde geçmekte. Ve Ahmet Şahin abim Ümraniye Hekim başından yazmış bizlere. Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim Zilhicce günlerimizi bizlere mübarek eylesin. Amin. Aleyküm selam kıymetli abim. Bu arada Rabbim kabul eylesin bu güzel dualarınızı. Sorumuzun cevabı Mutaffifin suresi. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için seslendirir misiniz demiş. Ve Sebahattin Soydaş abimiz bir mesaj paylaşmış bizlerle. İnşallah Secde suresine kulak verelim. Sonrasında onu da okumuş olalım. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır. O Rabbinden gelen gerçeği anlatan bir kitaptır. Bunu sana, kendilerine senden önce uyarıcı gelmemiş olan bir topluluğu uyarasın diye gönderdik. Belki doğru yolu bulurlar. Allah gökleri ve yeri ve aralarındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa egemenliğini kurandır. Sizin için ondan başka ne bir koruyucu ne de bir şefaatçi vardır. Artık düşünmez misiniz? Gökyüzünden yeryüzüne kadar yönetim işini düzenler. Sonra sizin hesap etmenizle süresi 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Secde Suresi 1 ve 4. ayetlerde mealen böyle buyurdu. Hemen mesajlarımıza dönelim çünkü vaktimiz bitmiş, hatta hemen Sebahattin abimizin mesajını dillendirmiş olalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim günde 100 defa La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir derse, Allah'tan başka ilah yoktur, onun hiçbir ortağı yoktur, mülk onundur ve hamd onadır, onun her şeye gücü yeter derse, bu o kimse için 10 köleyi azat etme sevabına denktir. Ona 100 iyilik yazılır ve 100 günahı silinir. Bu söyledikleri o günün akşamına kadar onun için şeytana karşı bir sığınak olur. Bundan daha fazlasını yapan kişiden başka hiç kimse onu bu yaptığından daha faziletli bir iş yapamaz. Buhari davette geçen çok güzel bir hadisi bizlerle paylaşmış. Rabbim amel edenlerden eylesin bu hadisle diyelim. Ve Ethem Albayrak abimiz mesajını iletmiş. Selamünaleyküm kıymetli abim. Hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah. Sorumuzun cevabı Mutaffifin suresi. İsteğim de Casiye suresi 20 ve 27. ayet-i kerimeler. Şimdiden teşekkür ederim. Rabbim sizleri var etsin. Allah sizden razı olsun. Ümmeti Muhammed'e selam olsun demiş. Size de selam olsun ve aleyküm selam. Ahmet Aydoğdu abimiz, selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Mutaffifin suresi, Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demiş, notumuzu aldık. İnşallah o zaman şöyle yapalım. Casiye suresi 20 ve 27. ayetleri hemen hızlı bir şekilde okuyalım. Sonrasında Asr suresi programımızı noktalayalım diyoruz. Buyurun, Bismillah, Casiye suresindeyiz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Bu Kur'an insanlar için işaretler içermektedir. O aynı zamanda kesin ve şüphesiz bir şekilde inanacak bir topluluk için hidayet ve rahmettir. Yoksa o kötülükleri yapıp duranlar, kendilerini o iman edip salih amel işleyen kimseler gibi yapacağımızı, her iki grubun ölümlerini ve hayatlarını eşit tutacağımızı mı sanıyorlar? Ne kötü hükmediyorlar. Allah gökleri ve yeri hak bir ölçüyle yarattı. Herkes hiçbir hakkı yenmeksizin kendi kazandığıyla cezalandırılacaktır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Câsiye Suresi 20 ve 22. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu. Vaktimizin darlığından dolayı 27'ye kadar okuyamadık. Hakkınızı helal edin kıymetli abilerim. Ve böylelikle programımızı noktalamış oluyoruz. Asr Suresi'ne mikrofonlarımızı bırakacağız inşallah. Mesajlarımıza bakalım. Selahattin Yüksel kardeşim, asansörcü Selahattin Bağcılar'dan bizlere selam göndermiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli kardeşim. Sorumuzun cevabı Mutaffifin suresi İnşikak suresini yayınlar mısınız demiş ama vaktimiz olmadığından dolayı inşallah Asr suresini sizin adınıza yayınlamış olalım diyoruz. Mikrofonlarımızı Asr suresine bırakıyoruz. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Asrı andolsun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asr suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle okuduklarımızı amel etmeyi ve tekrar tekrar Rabbimize hakkı ve sabrı tavsiye noktasında tavsiye etmeyi nasip eylesin diyelim. Programımızı bu şekilde noktalamış olalım. Bir de Ali Küçük hocamızın güzel bir anekdotu vardı, onu da hatırlatmış olalım. İman etmek ve salih ameller işlemek mümin olabilmenin şartlarındandır kardeşler. Hakkı ve sabrı tavsiye etmek ise mümin kalabilmenin şartlarındandır. Evet, kişi mümin olabilir ama mümin kalamayabilir. En zoru da budur zaten. O yüzden hayret etmek lazım. Mümin kalarak şu dünya coğrafyasına gelmiş, hayatını mümin olarak tamamlamış ve Rabbine mümin olarak ulaşmış insanlara hayretle yaklaşmak lazım. Çünkü şeytan gibi bir düşmanımız var, unutmayalım. Peşimizde, arkamızda ya da başımızda şeytan gibi bir düşmanımız var. Nefsimizle beraber bizi yoldan çıkarmak için, müminlikten etmek için uğraşıyor. Mümin kalabilmenin şartı hakkı ve sabrı birbirimize tavsiye etmektir. Mümin olabilmenin şartı da iman ve salih ameldir. Bunları unutmayalım inşallah. Programımızı noktaladık. 25 mesajımız var. Yine bir kardeşimiz cevapsız kalmış. 24 kardeşimizden 2 kısmetli dinleyicimizi bulacağız. Bakalım bugünkü kısmetli dinleyicimiz kim olacak diyelim. İlyas kardeşimizden bir numara rica edelim. 24'e kadar 2 olsun diyor abi. 2'de Tuncer Seyhan abimiz var. İnşallah bizlere ulaşırlarsa kendilerine hediyelerini göndermiş olacağız. Bir numara daha rica edeyim o zaman İlyas kardeşimden. 20 olsun abi diyor. 2'nin yanına 0 koyalım. 20'de de İbrahim amcamız var. Hayır olsun inşallah. Rabbim amel eden kullarından eylesin okuyup da. İnşallah kendisine de hediyelerimizi artık bayramda müsait olur, gidersek, ziyaret edersek ulaştırmış oluruz. Sizlere de emanetleri zayi etmeyen en emine, alemlerin Rabbine emanet ediyoruz. O mübarek günümüze, Rabbimize yaklaşmamıza, yakınlaşmamıza vesile olacak kurbanımıza tam tamına 8 gün kaldı kardeşler. Bugün Zilhicce 2. Yarın tekrar görüşebilmek ümidiyle esen kalın, sağlıcakla hoş kalın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz verin.
3: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
4: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
3: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
5: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
6: Özel efem. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz. Ümmet, ümmeti Muhammed.
7: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
8: Canlı performans, ayet istek programı.
9: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlok, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
1: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
4: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
1: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 0065.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
5: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM.
16: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu alel meb'uthi rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men sâra ala nehcihi ila yevmiddin. Hac günleri giderek yaklaşıyor. Ramazan'dan sıyrıldık. Birçok güzellikleri, hayrı, ibadet güzelliğini yaşayarak onu bir hatıra olarak geride bıraktık. Cenab-ı Allah inşallah hakkı eda edilmiş olarak, duyguları gönle yerleştirilmiş olarak, onda kazanılanlar kaybedilmeden yeniden yepyeni hayırların yaşanacağı bir Ramazan'a bizi kavuşturur, ümidini, arzusunu, duasını, niyazını taşıyoruz. Bir taraftan da hacca doğru yaklaşıyoruz. Mina'da neler yapılmalıdır, nelerin asıl olması gerekir ve bu nasıl bir duyguyla ve şuurla yapılmalıdır, onun üzerine konuşuyoruz. Genellikle bu konuşmamız fıkhi inceliklerden ziyade ibadetin asıl mana, gaye, duygu ve şuurunu vermeye yönelik. Ama zaman zaman fıkhi bilgilere de kısaca da olsa işaret ediyoruz. Fıkhi bilgilerin derinliklerine girmedik. Çünkü hafızalarda bir anda kalması mümkün olmadığını biliyoruz. İnşallah Mevla'nın nasip edeceği hacca giden kardeşlerimizin ellerinde rehberlerin, fıkhi bilgilerle ilgili kitapçıkların olacağını da biliyoruz. Orayla ilgili bilgiyi alırlar, önceden hazırlanırlar. Yine beraberlerindeki rehber olan ve inşallah bilgileri sağlam olan kardeşlerimize de uyarak bir bütünlük içerisinde eda ederler. Hem edadan önce hem bu eda sırasında yine kitap karıştırmaya, okumaya, bakmaya, bilgilerini sağlamlaştırmaya, yaptıktan sonra da gönüllerinde bu bilgileri sabitleştirmeye gayret ederlerse çok daha istifade edeceklerine inanıyoruz. Onun için bu sohbetlerde fıkhi bilgilerden ziyade kalıcı olmasını arzu ettiğimiz ve ibadetlerde asıl arzulanan şuurun, duygunun, hissin, Mevla'ya yönelişin yerleşmesini ve yapılanın doğru olmasını arzu eden bir hedef ve gaye içerisinde gerçekleştirilmesini ümit ederek sözlerimizi söylüyoruz. Şimdi yeniden Mina'ya dönüyoruz ve taşlama geceleri Mina'nın karargah edinilmesi üzerine konuşuyoruz. Mina'yı karargah edinme ifadesini bilerek kullanıyoruz. Çünkü taşlama gecelerinde asıl istinen Mina'nın konaklamak için asli mekan edinilmesidir. Taşlamanın birinci günü, taşlamalar süresince lüzumlu eşya buradaki çadırlara indirilmeli, görevlerin ifası için hareket merkezi burası edinilmelidir. Sünnet olan budur. Mina'da gecelemek sünnettir ifadesi yeterli bir ifade değildir ve şahit olduğumuz kadarıyla yanlış anlamalara kapı açmaktadır. Belki Mina'yı esas geceleme mekanı edinmek bu ifadeden daha doğrudur. Tekrar ediyorum. Mina'da gecelemek sünnettir ifadesi yeterli bir ifade değildir. Mina'yı esas geceleme mekanı edinmek bu ifadeden daha doğrudur. Şüphesiz zihne arada ne fark sorusu gelecek ve cevabı istenecektir. Bu farkın daha iyi anlaşılabileceği ümidiyle Mina'da geceleme ifadesinin tatbikatta nelere sebep olduğunu misallendirmekte fayda olduğunu ümit ediyorum. Hacılarımız birinci gün Müzdelife'den inince taşlarını atmakta, peşinden de bütün eşyası ile Mekke'deki binasına gelerek yerleşmekte, tavaf ve sonraki taşlamalar için artık bu binasını hareket merkezi edinmektedir. Hatta çok azimli ise ve Mina'da geceleme sünnetini işlemek istiyorsa size şöyle bir soru yöneltmektedir. Gecenin herhangi bir bölümünde vararak cemrelere yakın bir yer bulsam ve orada 1-2 saat kalsam bu sünneti yerine getirmek için yeterli midir? Elbette ki bizden istenen bu sorunun içindeki mana değildir. İstenen bu günlerde Mina'nın hareket merkezi edinilmesidir. Hacı Mina'ya yerleştikten, asli mekan orayı edindikten sonra görevleri ve ihtiyaçları için Mina dışına çıkabilir. Mesela farz tavafın edası için Haram-ı Şerif'e inebilir. Hem yolların hem de Haram-ı Şerif'in izdihamlı olması sebebiyle tavafını eda edip geri dönmesi bütün geceyi alabilir. Dolayısıyla gece Mina'da bulunmamış olabilir. Ancak bu kimse asli mekan olarak Mina'yı seçmiş olduğu için sünneti hükmen yerine getiren kimsedir. Çünkü ondan istenen burayı asli mekan edinmesidir. Kaynaklarımızda asıl fıkıh kaynaklarında haçla ilgili bilgi veren bölümlerde ve sırf haç için yazılan kitaplarda da açık ve net olarak bu bilgi el-mebit bi Mina, Mina'yı geceleme mekanı edinmek şeklinde ifadesiyle geçer. Mekke'yi asli mekan edinip gecenin bir bölümünde buraya uğranılması bu sünnetin ihyası için yeterli değildir. Bu farkın anlaşılacağını ümit ediyoruz. Bir tanesi Mekke'ye taşınmak, hiç gelen yok ama Mekke'ye taşınmak, Mekke'den doğru gelip birkaç saati orada geçirerek geceleme sünnetini ihya etmek anlamı taşır. Mina'da gecelemek sünneti böyle bir manayı doğurmaktadır ve tatbikatta da sık sık iyi niyetli arkadaşlarımızın da yaptığına şahit olduğumuz şey budur. Ama tekrar ediyoruz, asıl bu değildir. Asıl Mina'nın merkez edililmesi, Mekke'ye de diğer noktalarda hep buradan hareket edilmesidir. Sünnet olan budur, doğru olan budur. Bu Hanefi mezhebince sünnet-i müekkettir. Belki haccın en güçlü sünneti budur. Daha basitler için Kızılca kıyamet kopan hacılarımız yorgunluk ve işine gelmeme sebebiyle ne yazık ki bunu ihmal etmektedir. İhmalkarlar şöylece ülkeler arasında bir sıraya vurulursa bu ihmal en çok bizim hacılarımızdadır, Türklerdedir. Belki bunun mazeretli sebepleri de vardır. Maalesef Türk çadırları en uzak çadırlardır. Ama buna rağmen bu bizim mezhebimizde en güçlü sünnettir. Ayrıca diğer mezheplerde vaciptir. Diğer mezheplerin bu kanaatini gözetmek, göz önünde tutmak, yerine getirmeye çalışmak ayrıca müstehaptır. Bir başka ifadeyle Mina'da gecelemek, orayı asli karargah edinmek, hareket merkezi edinmek Hanefilere göre sünnet-i müekked artı müstehaptır. Diğer mezheplerde de vaciptir. Bilinmesinde, ona göre hareket edilmesinde fayda vardır. Hoş biz daha nice vacipleri devreden çıkartmış, ihmale uğratmaya başlamış, bu hususta da ne yazık ki resmi fetvalar almış bir milletiz. Ama gerçeği bilmemiz, ona göre hareket etmemiz asıldır. Ve bunu söylemek de üzerimize bir borçtur. Sonra taşlama geceleri Mina'yı asli mekan edinmek Hanefilere göre sünnet-i müekkede, diğer mezheplere göre vacip olduğunu vurguladıktan sonra bir başka ifadeyle görüşler arasında zıtlık yoksa, birini yerine getirmek öbürünü iptale götürmüyorsa, diğer imamın görüşünde içine alacak şekilde amel etmek en uygun olanıdır dedikten sonra burada yapılması gereken taşlama geceleri Mina'yı asli mekan edinmek, bu konuda titiz davranmak, böylece diğer mezhep imamlarının vacip gördüğü bir ameli yerine getirmekte titiz olmak bir şuuru gerektiren davranıştır. Ne yazık ki günümüzde artık kolayımıza geleni yapmak gibi bir kolaycılığa, gevşekliğe, yer yerde ciddiyetsizliğe saplanmışsak da asıl prensip yukarıda zikredildiği gibi her bir alimi alim bilmek, fazıl, müttaki insan olarak diğer mezhep imamlarının kanaatlerinde gözden ırak etmeden hareket etmektir. Bugün taşlama için cemrelere yaklaşıldığında özellikle de geceleri hiç hoş olmayan bir manzara ile karşılaşacaktır. Bu bize ciddi bir bilgi ve şuur eksikliğini haber veren bir manzaradır. Bir öncekinde Mina'da geceleme için asli mekan edinmede nasıl ihmaller, şuursuzluklar görüyorsak, belki ondan daha garip, dış dünyaya başka insanlara daha fazla tesir eden bir başka manzarayla karşı karşıya geliyoruz. Bu hoş olmayan manzarayı enine boyuna tasvir etmeyeceğiz. Ancak bilgi ve şuur açısından üzerine durmak istiyoruz. Mina'dan Mekke istikametine doğru giden bir kişi için, tekrar ediyorum, Mina'dan Mekke istikametine doğru giden bir kişi için Mina, Cemre-i Akabe, yani Büyük Cemre ile son bulur. Bir başka ifadeyle Cemre-i Akabe Mina sınırıdır. Bunda alimlerimizin ittifakı vardır. Cemre-i Akabe'nin kendisinin Mina hudutlarının içinde mi dışında mı olduğu ise tartışılmış, ekseri ilim ehli dışında olduğu kanaatini belirtmiştir. Madem ki sınır onunla bitiyor, onun başlangıcıyla biter, o dışarıdadır denmiştir. Buna göre Cemre-i Akabe'nin Mekke istikameti ittifakla Mina hudutları dışındadır. Ancak bu alanın binlerce insanla dolu olduğu, hiç de uygun olmayan bir tarzda buralarda gecelendiğini hep birlikte görüyoruz. Bu insanların çoğunun gayesi Mina'da gecelemek diye adlandırdıkları sünneti yerine getirmektir. Genellikle de Endonezyalı, Filipinli, Uzak Doğu'dan, Malezya'dan gelen insanlardır. Asli olarak mezhepleri Şafii'dir. Şafii olan bu kardeşlerimiz üzerlerine vacip olan bu gecelemeyi yapma konusunda doğrusu bir an daha titizdirler. Ama böyle bir bilgi ve böyle bir şuur eksikliğiyle yapıldığı için hem kendileri hem de başkaları bundan zarar görmektedir. Netice olarak Mina dışında kalan, Mina'da gecelemeyen, hem kendisini eziyetlere sokan hem de yoldan gelip geçenlere eza veren, üstüne, başına, yatışına da dikkat etmeyen bu kalabalık hangi ülkeden olursa olsun bizim bir parçamızdır. Ümmet olarak şuur derecemizin bir tür dışa aksidir. Ne yazık ki bu gariplik bizim daha çok alanda sergilediğimiz garipliklerden, bilgi ve şuur eksikliklerinden birisidir. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Her şeyle doğru ve sabit din işte bu dindir. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. Bizim de dinimizi bilme işimiz, bizim de ibadetimizi şuurla yapma işimizin garipliklerini her zaman görüyoruz. Burada da görüyoruz. Orada dehşet bir manzara var. Başka müminlere eziyet var. Din-i mübini anlamada, idrak etmekte eksiklik var. Taşlama geceleri, birinci gün Cemre-i Akabe'ye atacak taşlar için vakitle isterseniz söze başlayalım ve taşlama vakitleri üzerine birkaç kelime söyleyelim. Birinci gün Cemre-i Akabe'ye atılacak taşlar için vakit Fecr-i Sadık'ın doğuşundan başlar. Ertesi günün fecir vaktine kadar 24 saat devam eder. Sünnet-i Seniyye uygun vakti ise güneşin doğuşu ile öğle, yani zeval vakti arasıdır. Tekrar ediyorum, birinci gün taşlama fecirle başlar. Ertesi günün fecir vaktine kadar o bütün gündüz ve gece devam eder. Ama bunun içinden sünnete en uygun vakit sabah fecrin doğuşuyla öğle namazının arasında atılmasıdır. Özellikle en uygun vakit güneş doğuşu ile güneşin yükselip istiva vaktine geldiği, zevale geldiği, yani öğle namazı arasıdır. Zevalden güneşin batışına kadar olan vakit cevaz vaktidir. İkinci dilim üzerinde konuşuyoruz. Zevalden, yani öğle namazından sonra güneşin batışına kadar olan vakit cevaz vaktidir. Taşların bu vakitte atılmasında herhangi bir kerahat yoktur. Öğleden öncesi daha eftaldir ama bunda atılması da caizdir ve kerahetsizdir. Güneşin batışından Fecr-i Sadık'ın doğuşuna kadar olan vakit, yani gece, sıhhati yerinde olan erkeklerin taşlamalarında kerahat vardır. Yaşlı ve rahatsız insanların bu vakitte taş atmalarında bir sakınca, bir beis görülmemiştir. Hanımların da genç ve dinç olsalar bile taşlarını gece atmalarında bir beis olmadığı gibi, setir hallerine uygun olduğu, onların izdihamlara girmelerinde mahsur bulunduğu için daha da münasip olduğunu söyleyen, bu görüşte olan alimler vardır. Dolayısıyla kardeşlerimiz, izdihama girmek yerine yanında aileleri varsa veya yaşlı insanlar varsa, gidip gelme sıkıntısı da varsa, geceyi seçmelerinde izdihamlara girerek kendilerini ve ailelerini perişan etmekten daha hayırlı bir davranış sergileyecekleri ortadadır. Onun için de tavsiyede bulunuruz. Bu kerahat de tenzihi bir kerahat, hafif bir kerahattir. Tekrar ediyorum, genç ve dinç erkeklere yöneliktir. Önlerinde meşru bir başka sebepleri yoksa, ama hastaların, yaşlı olan insanların, takatı yerinde yeterli olmayanların ve hanımların bütününün gece taş atmasında bir sakınca yoktur, kerahat de yoktur. İkinci ve üçüncü gün her üç cemrede taşlanır. Mescid-i Hayif tarafından gelirken önümüze ilk gelen birinci cemredir. Küçük cemre diye de adlandırılan bu cemreye 7 taş atılır. Orta cemre diye isimlendirilen ikinci cemreye de 7 taş atılır. Mekke tarafında yer alan ve cemreyi Akabe diye adlandıran büyük cemreye de 7 taş atılır. Bu günlerin taş atmak için sünnet vakti öğle ile güneşin batışı arasıdır. Gece taş atılmasının hükmü ise birinci günde olduğu gibidir. Yani hanımlar, yaşlı ve rahatsız insanların mekruh olmadığı bir vakittir gece vakti. Ancak acele eden ve üçüncü gün Mina'dan ayrılmak isteyen hacıların üçüncü günün güneşi batmadan Mina sınırlarını terk etmeleri uygundur. Akşam olduktan sonra geceleyin Mina'yı terk ederek dördüncü günün taşlarına atmamak mekruhtur. Kurban cezasına gerektiğine dair de Ebu Hanife Hazretlerinden bir rivayet vardır. Dördüncü günün fecri doğduğu halde hala Mina'da olan hacının bugünün taşlarına atması artık vaciptir. Taş atmadan ayrılırsa üzerine ittifakla kurban cezası düşer. Acele edenler için dördüncü gününün taş atmasının gerekmediğini Kur'an-ı Kerim zikretmiş, izin vermiştir. Dolayısıyla ciddi bir sebep olmasa bile bir insan dördüncü günün taşını atmadan Mina'dan ayrılabilir. Ama bunun için en uygun vakit üçüncü günün taşlarına güneş batmadan atması ve Mina sınırlarını terk etmesidir. Dördüncü günün taşları fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar atılabilir. Zevalden sonraki vakit sünnet vaktidir. Ebu Hanife Hazretlerine göre zevalden önceki vakit taş için mekruh vakittir. Dördüncü günün güneşi batınca taşların eda vakti de kaza vakti de artık sona ermiştir. Taşlama anı dördüncü günün güneşinin batışıyla tamamıyla son bulmuştur. Bu taşların atışıyla birlikte nüsükle ilgili, haçla ilgili ibadetlerde bir nevi son bulmuştur. Ancak geriye afaktan gelen, yani mikat sınırlarının dışından gelen, ufuklar ötesinden gelen insanların veda tavafı kalmıştır. Allah rızasına talip oluşun, şeytana olan nefretin ilanı ve ifadesi olan taş atışlarının bitişiyle haccın tamamlanmış, bedenler ve ruhlar bir başka nezahede kazanmış bir şekilde artık mümin kendisini bir ibadetin, İslam'ın beş temelinden birinin edasını yaşamış insan sayma hakkı, ümidi Mevla'ya yönelerek Rabbim bu ibadeti senin için yaptım deme şevki artık hakkıdır. Şimdi mahşer yeniden Mekke'ye akış halindedir. Haç nüsükü ile ilgili olarak sadece önümüzde zikredildiği gibi Mekke'den ayrılış sırasında yapacağımız veda tavafı vardır. Bu tavaf mikat sınırları dışından gelen ve afaki diye isimlendiren hacılar için vaciptir. Ülkemizden giden hacılar da şüphesiz afaki oldukları için bu tavafı yaparak yurtlarına dönmelidirler. Veda tavafının Beytullah'tan en son ayrılırken yapılması müstehaptır. Tavafın eda ediliş şeklinin nafile tavaflardan farkı yoktur. Ancak ayrılırken çok sevilen, kendisine kavuşmak için yıllarca hasret duyularak kavuşulmuş bir dosttan ayrılırcasına bir duyguyla ve tekrar tekrar geri dönerek yeniden Beytullah'a yönelerek ayrılınması vedaya daha uygundur. Gerçekten de böyle olmalıdır. Vedanın bütün duygularının gönle de, davranışlara da aksetmesi şüphesiz en doğru olanıdır. Göz pınarları da duygulara tercüman olmalıdır. Onların ifadesi daha samimi, daha içtendir. Bir daha bu mukaddes diyara yol bulup gelebilir miyiz? Yeniden bu coşkuları yaşayabilir miyiz? Bilemiyoruz. Bize bu imkan verilebilir mi? Biz arzu etsek bile onu da bilemiyoruz. Bu duygular ve samimiyet içinde bu buluşmamızın Beytullah ile son buluşma olmaması için de dua etmekte elbette ki fayda vardır. Özürleri sebebiyle veda tavafını eda edememiş hanımlar kafileleriyle birlikte Mekke-i Mükerreme'den ayrılabilirler. Onların bu durumu şer'i bir özürdür. Böyle bir özürden dolayı veda tavafı yapamamaları haçlarına herhangi bir eksiklik getirmez, üzerlerine de herhangi bir cezayı gerektirmez. Bu kitaplarımızda açık ve net olarak böylece kayıtlıdır. Bizi yaratan, bizi bizden daha iyi bilendir, sonsuz rahmet ve şefkat sahibidir. Haccı eda ettikten sonra artık yönümüz genellikle kardeşlerimiz önce haccı yaptıkları için, aksi de var elbette, bizim anlatış üslubumuza göre de Mine, Mekke-i Mükerreme, veda tavafı, her şey bittikten sonra hicret yurduna, Belde-i Tayyibe'ye, Medine-i Münevvere'ye doğru. Şimdi o güzel diyarı, o hicret yurdunu, Allah Resulü'nün bulunduğu diyarı ziyaret için yola çıkacağız. Onunla ilgili duygularımızı paylaşacağız. Allah Resulü'nü, Habibullah'ı, kainatın efendisini, bütün mahlukatın en hayırlısı Muhammed Mustafa Efendimiz'i ziyaret, elbette ki sevabı mucib, Rabbimizin şefkat ve merhametini, lütfu keremini celbedicidir. Zira bizim önderimiz odur. Bizim muallimimiz odur. Bizim mürşidimiz odur. Bizim yol göstericimiz odur. Biz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini ondan telakki eyledik. O bize tebliğ etti. O bize açıkladı. O nasıl yaşanacağını öğretti. O İslam'ın hudutlarını bize çizdi. Bize ne yapmamız gerektiğini hem yaşayarak hem ashab-ı güzinine yaşatarak miras bıraktı. O Allah yolundaki bizim rehberimiz, İnşallah yarın huzuru ilahiye vardığında da bayrağı altında toplanacağımız Peygamberimiz Efendimiz'dir. Şüphesiz onu ziyaret sebepsiz ise büyük bir gaflet, hürmetsizlik, katı yüreklilik ve cefadır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbni Adi'nin hasen bir senetle naklettiği bir hadisi şerifte "Men haccel beyte وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي" Beytullah'ı hacc edip de beni ziyaret etmeyen bana cefa eder buyurmuşlardır. Mescid-i Nebi'yi ziyareti ve ondaki namazın faziletini ise anlatmaya elbette ki hacet olmasa gerektir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muttefakun aleyh olan bir hadislerinde "La تُشَدُّ الرِّحَالُ İlla ila thalasati masacid, mescidi hada vel mescidil haram vel mescidil aksa." Üç mescit vardır ki gerçekten onları ziyaret için sefere çıkmaya, yol meşakkatlerine katlanıp onlara ulaşmaya değer. Benim bu mescidim, mescidi haram ve mescidi aksa buyurarak bu üç mescidi böyle sıralamışlardır. Evet, Allah Resulü'nü ve mescidini ziyaret haçtan bir parça değildir. İslam'ın beş rüknünden biri olan haç bütünüyle Mekke'de başlar ve Mekke'de biter. Ancak mukaddes diyara yol bulup varan bir insanın ortada ciddi bir sebep olmadan Allah Resulü'nü, hicret yurdunu, İslam'ın ibadetgahı, karargahı, ilim irfan menbaı, ana dergahı olan Mescid-i Nebi'yi ziyaret etmemesi her karış toprağında başka bir hatıra saklı olan bu belde-i Tayyibe'ye uğramaması gerçekten katı yüreklilik olsa gerektir. Yol bulup gidemeyen insanlar, ey Bağdı Sabah, yolun uğrarsa bir gün semte harameyne, tazimim arsayla Resulü Sekaleyne diyerek sabah rüzgarlarıyla selam ve duygularını göndermeye çalışırken, bir başka şair, feya sakini ekna fe taybetin kullukum ilel kalbi min eclil habibi habibu. Ey Tayyibe evlerinin sakinleri, biliniz ki hepiniz sevdiğimiz insan aşkı için gönlümüze sevgilisiniz mısralarıyla, Allah Resulüne olan sevgi ve bağlılığıyla güzel ve nurlu şehrin bütün sakinlerine sevgi dağıtırken, bizim bu duygulardan uzak durmamız bir kuruluk, bir nezaketsizlik değil de yanıdır. Yeterince duygu yüklü olamadığımızın, ince ruh taşımadığımızın, kalplerimizin katılaşmaya yüz tuttuğunun bir alameti değil midir? Eğer gönlümüzün yumuşamasını, Resul muhabbetiyle incelik ve canlılık kazanmasını, asırlar öncesinin hatıralarının zihnimize nakşedilmesini arzu ediyorsak, bu ziyarette kusur etmemeliyiz. Bilgi, şuur, feyz ve bereket yüklü olunması için elimizden gelen gayreti sarf etmeliyiz. Böyle bir ziyaret bizim şevkimize elbette ki şevk katacak, duygularımızın yükselmesine vesile olacaktır. Mecnun'un söylediği şu mısralardaki duyguya dikkat ediniz. وَكُنْتُ اَظُنُّ قُرْبَ الدِّيَارِ يُطْفِي لَهِيبَ الشَّوْقِ فَزْدَادَ الْلَهِيبُ. Söner zannediyordum bu özlem ve hasret ateşi. Eğer Leyla'nın yurduna yakın olursam, yakınlık öyle bir gerçek ortaya koydu ki, azalmıyor, artıyor içimdeki şevkin, sevginin alevleri. Bu ziyarette bizim sevgi ve bağlılığımızın artışına vesile olacaktır. Gönlümüzdeki duyguları yeniden alevlendirecektir. Bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, salatun fi mescidi hâze hayrun min elfi salatin fi gayrihi minel mesacid illel mescidil haram. Bu mescidimde kılınan bir namaz diğer mescitlerde kılınan namazdan daha hayırlıdır, daha faziletlidir, ancak Mescid-i Haram müstesna buyuruyor. Bu hadis-i şerif müttefakun aleyh, yani hem Buhari hem de Müslim'in naklettiği bir hadis-i şeriftir ve Osmanlılar tarafından mescidin asıl bünyesine, asıl yapısına, kubbelerin bulunduğu bölümün dış tarafına nakşedilmiştir. Hem bu faziletli anı yaşamanın, kaçırmamanın, hem de farklı yer ve mekanların yeknesaklığını giderdiğini idrak ederek bizde taze duyguların canlanmasına vesile olduğunu unutmamalı, ona göre davranmalıyız. Resulünün yanı başında yaratana secde etmenin, Allah'a yönelmeyi, secde etmeyi bize öğretenin öğrettiği şekilde Rabbimize kulluk etmenin gönle vereceği hazdan gafil davranılmamalıdır. Ayrıca hepimizin bildiği bir gerçektir ki Medine-i Münevvere İslam devletine ilk merkezlik eden ve kendi diyarını terk etmek zorunda kalan Allah Resulü ve yüzlerce sahabeye kucak açan, onları bağrına basan bir şehirdir. Bu şehir şüphesiz muhacirleriyle, ensarıyla azim dolu, ihlas dolu, aşk vecd dolu, taat züht dolu, sadakat, sebat ve cihat iştiyakıyla dolu altın neslin binlerce hatırasını taşıyan bir şehirdir. Bu güzel şehir, bu peygamber şehri, ilk İslami devlet ve ilk cihat merkezi olduğu gibi ilk toplu uhuvvetin, kardeşliğin de merkezidir. Her karış toprağının ayrı bir ibret değeri vardır. Bütün bu duyguların yeniden yaşanması, tazelenmesi elbette ki özellikle gönlümüzün katılaştığı, katılaştırılmaya çalıştırıldığı, soğutulmaya, uzaklaştırılmaya çalışıldığı bu günlerde çok daha mühimdir, belki elzemdir. Mescid-i Nebi'yi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ziyaret için yola çıkan bir kimse, yol boyunca çokça salatu selam getirir. Resulullah'ın siretinden hatıralar zikreder. İslam nurunun bize ulaşması, hakkı tebliğ, batılın azgın gidişini durdurmak için çektiği çilelerini mücadelelerini, cihatlarını yad eder. Kendini bedenen ve manen bu ziyaret için hazırlar. Mesafeler yaklaştıkça sevgi ve iştiyakını ziyadeleştirir, seyrini hızlandırır, huşu ve teslimiyet ve edep de dolar. Medine-i Münevvere'ye girerken şöyle dua edilir. Bismillahi ala milleti Rasulillahi la kuvvete illa billah. Bismillah. Allah Resulü'nün ümmetinden biri olarak onun mescidine yönelir, onu ziyarete azmederim. Güç ve kuvvet ancak Allah'ın ihsanıyladır. Rabbi edhilni mudhala sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın ve cealli min ledünke sultanen nasira. Burası ayet-i kerimeden alma. Rabbim, girdiğim yere hayırlı, selim ve müstakim bir girişle girdir. Oradan çıkarken de öyle hayırlı bir çıkışla çıkar. Yüce katından güç, imkan ve yardım ihsan eyle. Aynı zamanda bu dua diğer şehir girişleri içinde uygun olan bir duadır. Duaya devam ediyoruz. Devamen şöyle der. Allahümme iftah li evvabe rahmetik varzukni min ziyareti rasulike ma razakte evliyaike ve ehli taatike ve enkidni minen nar vagfirli varhamni ya hayra mes'ulin ya asizu ya gaffar. Allah'ım, bana rahmet kapılarını aç. Beni Resulünün ziyaretiyle nimetlendir. Evliyana nasip eylediğin, taat ehline bahşeylediğin lütufları bana da bahşeyle. Bu kulunu cehennem azabından kurtar, mağfiret eyle. Merhamet buyur. Ey kendisinden talepte bulunanların en hayırlısı, ey aziz, ey çok mağfiret eyleyen, rahmet ve şefkat sahibi Rabbim. Böyle dua eder. Medine-i Münevvere'ye böyle girer. Bu duygular içerisinde yerleşir. Mescid-i Nebi'ye girerken ise huşu ve edeple sağ ayağını takdim ederek girer ve şöyle der. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed ve sahbihi ve sellem. Allahümme gfirli zunubi ve iftahli ebvabe rahmetik. Allah'ım, Hazreti Muhammed Efendimiz'e, ehli beytine, ashab-ı güzine salatu selam eyle. Allah'ım, günahlarımı affeyle, benden mağfiretini esirgeme, rahmet kapılarını bana da aç. Resulullah'ın mescidine girince kerahat vakti değilse önce tahiyyetül mescid kılar. Mümkünse bu namazı mihrabın minbere yakın yerinde eda eder. Orada mümkün olmazsa, ki izdiham var, kolay değildir, bu makama yakın veya Ravza-i Mutahhara'nın müsait bir yerinde, o da mümkün olmazsa mescidin içinde imkan bulduğu yerde kılar. Namazını edadan sonra hamd eder, şükreder, Rabbine bu nimete nail oluşundan dolayı senalarda bulunur. Daha sonra son derece edepli bir tavırla ve huşu içinde bütün kalbiyle, bütün his ve duygularıyla Efendimizin kabrine yönelir. Hizrasına gelince kabri şerife dönük olarak durur, ellerini bağlar. Efendimizin hayattayken huzurunda bulunuyormuşçasına onun heybetinin, azametinin, şeref ve kadir yüceliğinin şuurunda olarak çok yüksek değil ama duyulacak bir sesle Esselamu aleyke ya eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuh diyerek selamlamaya başlar. Rahman'a dua ve niyazlar ederek selamlar, sonra şefaat talebinde bulunur. Önünde bulunulan maksurede Peygamber Efendimiz ve iki can yoldaşı Ebu Bekir ve Ömer Hazretleri vardır. Kabirleri kıble tarafından başlayarak arka arkaya sıralanır. En önde sağ tarafı kıbleye gelecek şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bulunmakta. Onun arkasında başı Allah Resulü'nün göğüs hizasına gelecek şekilde Ebu Bekir Hazretleri yer almakta. Onun arkasında da aynı şekilde Ömer radıyallahu anh bulunmaktadır. Allah Resulü'nü ve bu aziz insanları selamlarken onların güzel hasretini dile getirmek, selamlayış şekli itibariyle bu hayırlı hasretleri yad ederek selamlamak, aynı zamanda hem onlara bir nezaketin gereği bizden de şuurumuzu artırmasına vesile olacak, bir duygunun uyanışına vesile olabilecek bir davranış olarak dışa aksetmeli. Onların huzurunda edep ve terbiyemizi, ne hak yoldaki hizmetlerini dile getirme şerefine erdiğimiz gibi bizim de neler yapılması, bir müminin üzerine neler düşmesi, bu güzelliklerin neler olması konusunda ikazına vesile olacaktır. Ziyaretçi Peygamber Efendimiz'e selam verdikten sonra kabri şerife dönük olarak bir adım sağa doğru ilerler ve Allah Resulü'nün halifesi yoldaşı Ebu Bekir'e "Esselamu aleyke ya Ebu Bekir'in Sıddik, Esselamu aleyke ya Halifete Resulillah" diye başlayarak selam verir. Bu selamlarla ilgili bütünüyle nasıl yapılacağı, hangi güzelliklerin dile getirileceği genellikle rehber kitaplarınızda vardır. Onlardan istifade edilmesi uygun olur ve selamlamalardan sonra onlarla dualar edilmesinde de ilgili, onlar için dualar edilmesinde de faydalar vardır. Aynı şekilde bir adım daha sağa gider, ziyaret eden insan ve Ömerül Faruk Hazretlerine "Esselamu aleyke ya emiral müminin Umarül Faruk" diyerek selam verir. Arkasından onun için de dualar eder. Ziyaretçilerin çokluğu sebebiyle başkasını eziyet vermeden kabri şerif önünde beklemek pek mümkün olmamaktadır ne yazık ki. Ancak tenha bir ana rast gelinir de mümkün olursa son iki kabir hizasında durarak her iki halifeye birden tekrar selam verilir. Sonra yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hizasına gelinir. Huzurunda Cenab-ı Allah'a istiğfar edilir. Dua ve niyazda bulunarak huzurdan edeple ayrılınır. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selam gönderenler varsa, biliniyor ve hatırlanıyorsa isimlerini de zikrederek bu selamlar Efendimiz'e ulaştırılır. Ziyareti bitirince minberin yanına gelinir, dua edilir. Ravza-i Mutahhara'da müsait bir yerde namaz kılınır, dua ve niyazlarda bulunulur. Bu noktada bir hatırayı ve bir yadeti paylaşmak istiyorum ve bununla bugünkü konuşmama da son vermek istiyorum. Bir iki sual ver, onlar için de birkaç kelime söylemek istiyorum. Allah Resulü'ne ilk ziyaretimde Kabe-i Şerif'in, kabri şerifin hemen önünde yer alan iki sütunda mısralar görmüştüm. Her bir sütunda bir beyit yer alıyordu. Bunlar Resulullah sevgisine ve onun mübarek kabirlerine yönelik beyitlerdi. Ancak asırlar boyu Resulullah sevgisi için nice beyitler, birbirinden güzel nice naatlar söylenmiş, sonraki nesillere bu alanda gerçekten takdire değer bir hazine mirası olarak bırakılmıştı. Sütunlara nakşedilen bu iki beytin diğerlerinden farkı neydi? Bu farklılık nereden ileri geliyordu da Allah Resulü'nün kabri şeriflerine en yakın sütunlara nakşedilmek şerefi onlara nasip olmuştu? Sonraki günlerde önce İbn Kesir tefsirinde, daha sonra Hanbeli fıkhının en güzel eserlerinden biri olan İbn Kudame'nin El-Muni isimli eserinde ve Medine tarihiyle ilgili en güzel kaynaklardan biri olan Vefaül Vefa'da nakledilen şöyle bir hatırayla karşılaştım. Hatırayı anlatan Muhammed İbn Ubeydillah İbn Amr El-Utbi idi ve anlattığı bu hatıra gerçekten paylaşılmaya değerdi, ibret vericiydi. Utbi yaşadığı bu hatırayı şöyle dile getiriyor. Medine-i Münevvere'ye geldim. Resulullah'ın mescidine girdim. Kabrinin yanına geldim, onu ziyaret ettim. Sonra kabrin hizasında bir yere oturdum. Çok geçmeden bir Arabi geldi. Arabi daha çok sahralarda, badiyelerde göçebe hayatı yaşayan, fazlaca bilgisi olmayan ancak safiyetini koruyan insanlar için kullanılan bir ifadedir. Bedevi ifadesiyle mana yakınlığı vardır ancak bedevi, badiyelerde, sahralarda, çöllerde göçebe hayatı yaşayan ve hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşan herkes için kullanılır. İçlerinde bilgi ve kültür seviyesi oldukça iyi olanlar çıkabilir. Arabi ise daha çok kitabi bilgisi olmayan bedeviler için kullanılan bir tabirdir. Yeniden ona dönüyoruz. Bir Arabi geldi ve Resulullah'ı ziyaret etti diyor Utbi. Duygu yüklü bir tavırla konuşmaya başladı. Ey Resullerin en hayırlısı! Şüphesiz Allah sana dosdoğru bir kitap indirdi. O kitapta şöyle buyuruluyor. وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Onlar günah işleyerek kendilerine zulmettiklerinde sana gelseler, senin yanında Allah'tan mağfiret dileseler, Resul de onlar için mağfiret dilese, Allah'ı ziyadesiyle tevbeleri kabul edip affeden, son derece rahmet ve şefkat sahibi olurlardı. Rabbim, ben Resulünü hayattayken bulamadım, ona erişemedim. Ey Resul, yine de yanına geldim. Rabbinden günahlarım için mağfiret diliyorum. Sen de ne olur benim için mağfiret dile. Daha sonra gözyaşları içinde şu mısraları söyledi. Ya hayra men dufinet bil qa'i azamuhu fetabe min tibihinnel qa'u vel ekemu nefsil fida'u li qabrin ente sakinuhu fihi l'afafu vel cudu vel keramu. Ey toprağa verilen nefislerin en hayırlısı, gönlümde yücelttiğim insan, onların hoş kokularıyla düzlükler, tepecikler büründü güzel kokulara. Fedadır canım sinesinde yattığın kabre, kucağında iffet, kanaat, cömertlik, sonsuz kerem taşıyan toprağa. Bu mısraları söyledikten sonra tekrar istiğfar etti ve gözyaşları içinde mescidi terk etti. Bu insanda gördüğüm saflık ve samimiyetin, Allah Resulü'nün kabri başında yaşadığım bu anın şaşkınlığı içindeydim. Üzerime bir uyku çöktü. Rüyamda Resulullah'ı gördüm. Bana hitap ederek, Arabi'ye yetiş ve ona Allah'ın kendisine bağışladığına haber ver buyurdular. Sütunlara nakşedilen mısralar, yukarıda zikredilen Arabi'nin mısralarıydı ve Utbi'nin naklettiği bu hadiste, hadise onların niçin sütunlara nakşedildiğini izaha yetiyordu. Bütün bu duyguları paylaşmak, yaşamak isteyenler bu haz ve samimiyet içerisinde Allah Resulü'nün yanında Mevla'ya hataları için dua etmeli, niyaz etmeli ve Allah Resulü'nün huzurunda tevbenin, mağfiretin, niyazın Mevla'ya yönelişinin samimiyetini, güzelliğini yaşamalıdır. Kalan birkaç dakikamız içerisinde süratle de olsa

0: ise niyetine göre ecir alır. Daha sonrasını biz bilemeyiz. Evliliğe vesile olurken duygular iyi ise, hayırlı ise, bir müminle bir müminenin yeni yuva kurmalarına, bir araya gelmelerine vesile olmak ise, sonra ne olursa olsun buna vesile olan kardeşlerimiz ecir alırlar, pay alırlar. Evliliğin kötü gitmesi bizim elimizde değildir. Elbette ki takdir ilahidir. Hiçbir şey kaderin dışında değildir. Ama her şey kaderde var diye evliliğin kötü gitmesine sebep olan hadiselere meydana getirenler suçsuz demek değildir. Biz mesela evliliği yıkmak için içeriye müdahale etsek, söz taşısak, dedikodu taşısak bunun vebali gelir. Bu evlilik zaten kaderde yıkılacaktı diye bir vebalsiz kalmayız. Hanım veya koca ikisinden birisi kötü bir tavır almışsa, olumsuz bir tavır almışsa, meşru olmayan bir tavır almışsa bunun hesabını elbette ki verir. Evet, bu kaderin içerisinde cereyan eden bir hadisedir. Ama kişiler davranışlarına, niyetlerine ve tavırlarına göre bundan pay alırlar. Bu evliliğe sebep olmak suç değildir. Ama iyi niyetli olmuşsak, samimi niyetli olmuşsak ve hayır ümit etmişsek biz bu ümidimizin karşılığını alırız. Bu evliliğin yuvanın yıkılmasında kötü davranışlar sergileyenler, olumsuz tavır alanlar varsa onlar da kendi yaptıklarının karşılığını alır. Bazen her taraf iyi olabilir, uyumsuzluk olabilir. Cenab-ı Allah inşallah daha sonraki yıllarda daha hayırlı geçimlik, dirilik verir veya bu yuva bu şekilde yaşamayacaksa daha hayırlı yuvalar nasip eder. Kabe'yi gördüğümüzde tüm ümmeti Muhammed için ne dua etmeliyiz? Çok dua etmeliyiz belki ama ilk önce Müslümanların gerçekten İslam'ın arzuladığı şuura ermesi için, İslam kardeşliğini yaşaması için. İslam'ın Allah Resulü de dua ediyor, müminlerin gönlünün birbirine kaynaşması için, bütünleşmesi için, gerçekten İslam'ı temsil edecek bir şuur ve bilgi seviyesine ulaşması için. Allah Resulü'nün buyurduğu gibi vücudun bir bütün parçası gibi birbirine kenetlenmesi için, hak davanın muzafferiyeti için ve müminlerin de bu muzafferiyete layık olacak bir seviyeye gelmeleri için dua edilmesinde ve gönülden gelecek daha nice dualarının buna katılmasında fayda var. Zira İslam alemi gerçekten duaya muhtaç ve kendi hatalarının, İslam'dan kopmalarının, uzaklaşmalarının cezasını durmadan çekiyor ve hala bunun da farkında değil. Yan yana gelemiyor, omuz omuza veremiyor, gönül gönüle paylaşamıyor. Zalimlerin, fasıkların ve faciklerin elinde bir devlet ve bir millet olarak değil fert olarak bile oyuncak olmaya devam ediyor. Cenab-ı Allah'tan hayırlı günler niyaz ediyor. İslam şuurunun gönüllerde yeniden yeşermesi, filizlenmesi, hayırlara dönüşmesi, basiretlerin ve bilgilerin artması için Rabbimizden niyazda bulunuyoruz. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, feyzi, bereketi üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay'ı dinlediniz.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
2: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
5: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
7: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
8: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
9: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmak. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
16: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
17: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

0: Özel FM hatırlatıyor. Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.

0: değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
1: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
2: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
0: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
0: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Reklam.

Özel FM 103.2 Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
1: Hamd ancak Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin.
0: Değerli dinleyicilerimiz, hadis bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Geçen programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz hadisi şerifimizi okuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifte 7 büyük günahtan kebair ismi veriliyor bunlara, büyük günahlara. Ve hatta burada onu da hatırlatalım. İmam Zehebi'nin Kebair diye büyük günahlar ismiyle bir kitabı var. Mümkünse temin edip okursak çok faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü oradaki büyük günahları tek tek sıralamış. Burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en başlı olan büyük günahları bize bildiriyor. Ve akabinden de ne yapıyor? Sakınmamız gerektiğini emrediyor. İşte dünkü, geçenki programımızda kısaca durmuştuk. Neydi? İçtenibu sebal mubikat, helak edici, yok edici, perişan edici, tehlikeli olan bunlardan uzak durun diyor. 7 tane günahtan. Neymiş? Şirk. Şirkten. Allah'a şirk koşmaktan. Sonra sihir. Sihir yapmaktan, büyü yapmaktan. Ve sonra ne diyor? Ve katlen nefsilleti harramallahu illa bilhak. Haksız yere, hak olmadığı halde bir nefsi yok etmek, bir insanı öldürmek. Büyük günahlardan birisi de budur. Çünkü Allah-u Teala insanı yaratmış. İnsanların, canlıların yaşam hakkı vardır. Hayat hakkı vardır. Her canlının hayat hakkı vardır. Kimse kimsenin hayat hakkına kastedemez. Hayat hakkına, son verme hakkına sahip değildir. Ha, bazı sebepler olabilir. Haklı sebepler, öyle Peygamberimize buyuruyor. Orası ayrı bir konu. Ama onun dışında insanların birbirine karşı haram olan, işlememesi gereken işler vardır ki bunlardan birisi nedir? Herkesin nefsi birbirine haramdır. Yani hiçbir insan kalkıp da başka bir insanı öldürme hak ve hürriyetine sahip değildir. Canı haramdır, kanı haramdır, malı haramdır, ırzı haramdır. Bu nedenle Allah-u Teala bir insanı haksız yere öldürmeyi büyük günahlar içerisine almış ve hatta Kur'an-ı Kerim'de mesela Nisa suresinde Allah-u Teala diyor, kim bir mümini kasten öldürürse, kasten bilerek öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Bu şekilde buyuruyor. Yani kasten bir mümini mümin olduğu için öldürürse nedir? Cehennemde kalır. Allah ona gazap etmiş, ona lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Bu kadar büyük bir günah. Yani hem gazap ediyor Allah-u Teala o kimseye, hem lanet ediyor ve ona da büyük bir azap hazırlıyor. Ha, insandır. Kazara diyelim, trafik kazası olmuş. Adamlar ava gitmiş, atarken yanlışlıkla, avını atarken orada arkada adam görmemiş, kaza olmuş. Veya adam ne yapıyor? Balkonda, eskiden damlarda yatma olurdu. Ne yapıyor adam? Koruluğu yok. Uyurken düşüyor aşağıya. Bir adam da yoldan geçiyor. Adamın üstüne adam ölüyor. Ha, bu tür kazara, istenmeyen şekilde kaza olursa burada nedir? İnsanın bir mukabele, bir kastı yok. Yani bizzat bu işi planlayarak yapmadığı için tabii burada mazur görülür. Ama isteyerek, bilerek bir mümini öldürmek de bu kadar büyük günahtır. Allah-u Teala zaten müminlerin özelliklerini sayarken
1: Mesela Furkan suresinin 69. ayetinde böyle müminlerin özelliğini sayarken diyor ki onlar Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Yani Allah'a şirk koşmazlar. Sonra Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere de kıymazlar. İnsanları da haksız yere öldürmezler. Çünkü bir insanı haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Çünkü haksız yere bir insan öldürüldüğü zaman karşı onu öldüren cani, canavar gibidir. Şimdi canavar bir insanın kime ne yapacağını kimse bilemez. Çünkü canavarın gözü dönmüş birinin, bir kurdun kime ne yapacağını siz bilebilir misiniz? Aç bir kurt herkese saldırabilir. Bu nedenle ne yapıyor? Bir insanı haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Çünkü insanlık artık huzur bulamaz. Korku ve endişe içerisinde yaşar. Ve Allah-u Teala ne diyor? Zina etmezler. Müminlerin özelliklerinden. Bunları yapan günahının cezasını bulur diyor. Allah muhafaza buyursun. İşte günahlardan birisi de nedir? Bir mümini haksız yere öldürmek. Bir canı haksız yere ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek. Ve ekle riba, faizi yemek. Hele bilhassa günümüzdeki insanların en çok dikkat edeceği hususlardan birisi de bu. Faiz yemek. Şimdi Allah-u Teala faiz yemek diyor. Nedir? Yeme her şeyi içerisine alır. Hani ben yemiyorum ev alıyorum, ben yemiyorum dükkan alıyorum, ben yemiyorum araba alıyorum değil. Nedir? Hepsi gelir, ondaki katkı yemeğe gelir. Bu nedenle Peygamberimiz ne yapıyor? Faiz yemek olarak genel bir ifade kullanıyor. Hazreti Ömer'in dediği gibi devamlı anlatmaya çalışıyoruz. Ribayı, faizi terk edin. Ve bununla birlikte raybi, şüphesi olanı da terk edin diyor. Hani bu kadar ki faiz tehlikeli bir şey. Ayet-i kerimelerde faiz yemeyi ne yapıyor? Allah yasaklıyor ve o faizcilerin böyle şeytan çarpmış gibi kalkacağını haber veriyor. Bu kadar tehlikeli bir şey. Bu nedenle bir kısım hadislerden de yola çıkarak diyorlar ki alimlerimiz, faiz yiyen bir insanın sonu hüsrandır. Ve faizin sonu da yokluktur, perişanlıktır. Bu şekilde de uyarıyorlar. Her ne kadar faizin bir kısım faydalarını ortaya koysalar da, artsa da, artar gibi görükse de sonu azlıktır. Çünkü niye Peygamberimiz öyle buyuruyor? Diyor ki ne kadar artsa artsa da faizin sonu azlıktır, yokluktur. Ve malını faiz ile çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonu fakirlik olmasın. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Sonu hüsranlıktır, perişanlıktır. Ve hatta Hazreti Ali'nin şöyle güzel bir sözü var. Diyor, kim ki faiz işine bulaşırsa sonunda kendisini çorak, taşlık bir tarlada bulur. Perişan olur. Bir yerden çıkar. Kendinden çıkar. Malı kalsa bile daha sonraki mal evlatları arasında büyük bir perişanlığa sebebiyet verir. Bedeninde çıkar. Neticede haram olan bir şeye giriştiği zaman bir insan, bilhassa bu faize, sonu hüsrandır ve bu hüsranlıktan da kendini kurtaramaz. Günümüz insanı bu konuda hassas olacak. Çünkü bir zaman gelecektir Peygamberimiz, faiz yemeyen kimse kalmayacak. Soruyorlar ya, nasıl olacak ey Allah'ın Resulü? Ya bu nasıl bir şey? Diyor, yemese bile ne olacak? Tozu ona bulaşacak, tozu. Günümüzdeki gibi işte. Ha, müminler kendilerini korudukça, takva sahibi oldukça, hassasiyet gösterdikçe ne olur? Allah da yardımını gönderir ve bu illetten insanlık kurtulur. Çünkü faizcilikte ne vardır? Sömürü vardır. Haksız kazanç vardır. Tembellik vardır. İş yapmama vardır. Bedava para kazanma vardır ve insanları bedavadan da para kazanmaya itme yolu vardır. Çünkü faizin girdiği yerde dikkat ederseniz ne yapıyor? O müesseseler çok kazanıyor. Diğer insanlar da borçlanıyor. Faizciler ne yapar? Bir yerde gariban bulur, ona borç vermek suretiyle onu borçlandırır. Bir 10 lira veriyorsa 100 lira, 100 lira verirse 200 lira, neyse bu 1 lira olabilir, 5 lira olabilir, neticede faizdir. O insanı sömürme yoluna giderler. Peki Müslüman bir insan nasıldır? İslam dini ona neyi emretmiştir? Nerede bir garip, kuraba, fakir, fukara varsa onu bul, ona yardım et. Bakıyorsunuz insanlar ta Afrika'da adını bile zor duyduğumuz, ilk defa duyduğumuz ülkelere gitmişler, yardım götürüyorlar. Veya ta efendim bir kıtada bir köye gitmişler, şuraya gitmişler, buraya. Niye gidiyor Müslümanlar? Yardım götürüyorlar. İnsanlar tanımadığı, bilmediği, yüzünü görmediği insanlara yardım gönderiyor. Bak İslam'ın getirdiği güzelliğe bakın, güzel ahlaka bakın. Sömürü yok, yardımlaşma var. Ta uzak diyarlara götürüyorlar, yardım sunuyorlar. Zahmet çekiyorlar. İşte İslam bunu getiriyor, Müslüman'ın ahlakı bu. Faizin ahlakı ne? Nerede bir garip borçlu varsa onun tepesine çökme, onun o zavallı halinden yararlanma. Efendim ben de ona para verdim. Verdin de niye verdiğini gibi istemiyorsun? Üstüne habire para koyuyorsun. Hiçbir riske girmiyorsun. Adam iflas etse, şu olsa bu olsa da o malı hemen haciz koyuyorsun. İpotek yapmışsın, rehin tutmuşsun, hemen malı da geri alıyorsun. Mantığa bakın. Böyle bir anlayış insanla diriltir mi? Yok. Kanını emer insanla. Köle haline getirir. Sömürü haline getirir. İşte İslam'ın getirdiği ahlak ve faizcilerin getirdiği, faiz düzeninin, faiz sisteminin getirdiği ahlak. İşte müminler de uzak duracak, bu müesseselerden uzak duracak ve hatta yanından, yolundan bile geçmeyecek. Önünden bile geçmeyecek, geçse bile buğz edecek. İçine girmek zorunda kalıyorsa da kalben buğz edecek, hoşnut olmayacak, olmadığını belirtecek. Böyle o günahlara karşı tavır almış olacak. Çünkü günah işleniyor, Allah'a isyan ediliyor. Diyor Resulullah, işte alan, veren, yiyen, yediren, katiplik yapan, şahitlik yapan hepsi birdir ve hepsine Allah lanet etmiştir diyor. Kıyamet gününde lanetlenmiş onlar diyor. Bu kadar büyük bir günah, öyle bir yere girmek, öyle bir yerle iş yapmak mümkün bir Müslümanın için. Allah muhafaza buyursun. Sonra nedir? Ve ekle malil yetim, yetimin malını yemek. Yetim nedir? Babası ölmüş veya anne babası ölmüş, kimsesiz kalmış birisi. Kimin eline düşmüş? Geride kalan akrabaların eline düşmüş. Veya akrabası da kalmamışsa işte birisi sahip çıkmış, o bakıyor. Burada şu var, İslam'ın getirdiği ince anlayış şu: yarın kimin ne olacağı belli değil. Yarının kime ne getireceği belli değil. Yani bugün biz her şeyimizde iyi olabiliriz ama yarın bizim çocuklarımız da yetim duruma düşebilir, İnsanların eline düşebilir. İşte İslam bu anlayışı birinci derecede getiriyor. Diyor yarın kimin ne olacağı belli değil. Yarın senin çocukların da yetim duruma düşebilir. O yüzden bir yetim varken ona dikkat et. Yarın senin çocuğun da o durumda olabilir. Bu nedenle sahabe-i kiram hazretleri o kadar hassas davranmışlar ki, böyle hani ayet-i kerimede var ya, yetim mallarını zulmen yiyenler, onlar diyor karınlarını ateş dolduruyorlar. Allah-u Teala öyle buyuruyor. İşte sahabe-i kiram ellerinin altında yetim varsa ne yapmışlar? Onun malını ayırmışlar. Hatta yetimlerin malları böyle hani şey olan mallar vardır ya, böyle çürüyecek mallar falan, onlar çürümüş. Korkularından yetimin malını ellememişler. Bu hale geliyor. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Hani izin veriyor. Örfe göre, adete göre, eğer durum fakirseniz onlardan ne yapın? Yetim malından siz de istifade edebilirsiniz. Ama onun dışında yetimin malını ne yapacaksınız? Yemeyeceksiniz, koruyacaksınız, kollayacaksınız. Efendim bu büyür. Yarın büyüdüğü zaman malı hemen eline alır. O zamana kadar ben harcayayım, şunu yapayım, bunu yapayım anlayışında da olmayacaksınız diye ne yapıyor? İslam bize böyle bir anlayışı getiriyor. Allah korusun. Yetimin malı nedir? Böyle yılanın kılçığı gibidir. İnsanın ne var? Boğazında kalır ve aşağı doğru geçirtmez. Onun acısı geçer. Çünkü niye? Kimsesi yok. Gariban, koruyucusu yok, kollayıcısı yok. Senin eline düşmüş. Sen ne kadar ona iyi davranırsan, hürmet gösterirsen, saygı gösterirsen onun bereketini görürsün. Ve Peygamberimiz diyor ki yetimin işini deruhte eden, onu koruyan, koruyan kıyamet gününde aynı böyle olacağız, beraber olacağız onunla diyor. Böyle bir şeref elde etme, böyle bir makam elde etme dururken süfli, kötü, adi yönlere gitmek, o garibanın hak ve hukukuna tecavüz etmek ne kadar kötü bir davranış değil mi? İşte onun için Allah-u Teala ne buyuruyor? Diyor onlar karınlarını ateş doldururlar. Kişi karnının ateşle dolmasını istiyorsa o zaman ne yapacak? Bu kötülüğü işleyecek. Ha, iyilik de istiyorsa, güzellik de istiyorsa ne yapacak? Bu işten uzak duracak. Ve yine hasreten de tekrar ediyorum, yarının ne getireceğini biz bilmiyoruz. Kimin ne olacağını da biz bilmiyoruz. Yani bizim çocuklarımız bile Allah korusun başkasının eline düşebilir. Bu nedenle zaman varken kişi aklını başına alacak, iyi düşünecek, insaflı olacak ve güzel bir şekilde yetimlere muamele edecek. Sonra hangi günahlar var? Vettevella yevmez zahfi. Savaş gününde, o izdiham gününde ne yapıyor adam? Kaçıyor, geri dönüyor, savaştan kaçıyor. Bir Müslüman cesurdur, mücahede eder. Allah Kur'an-ı Kerim'de onları övmüş, değil mi? Mümin bir kişi din ve iman uğrunda ne yapar? Yeri geldi mi korkaklığı bir tarafa atar, Allah yolunda öne atılır. Ölürse şehittir, kalırsa kazidir. İki güzellikten birisi, ikisi de güzel. Ama böyle bir zamanda kaçmak nedir? Kötü bir davranıştır, kötü bir örnektir. Hem kendi çocukların için hem insanlık için. İşte bu nedenle de nedir? Savaştan kaçma büyük günahlardandır. Sonra nedir? Ve kasfel muhsanatil müminatil gafilat. Hiçbir şeyden haberi olmayan masum, mazlum, Müslüman kadınlara iftira etmek. Onlar zina yapıyor. O dost tuttu, o şu yaptı, bu yaptı türü şeylerle o bir insana, namuslu bir kadına iftirada bulunmak. Burada ne yapıyor? Delili varsa İslam onu diyor.

bir günah olduğunu belirtmiştir. Toplumda bu oluşabiliyor. Çünkü kadınlar üzerinde bilhassa ne yapıyor adam? Göz koyuyor veya başka bir emeli var, kötü bir niyeti var. Kalkıyor kadın hakkında pat bir şeyler söylüyor. İşte İslam diyor bir, bu büyük günahtır. İki, söylediğin söze delil getireceksin. Öyle kimsenin namusu ucuz değildir, ortada değildir. Ne konuştuğuna da dikkat edeceksin diyor ve bunun da büyük bir günah olduğunu bizlere haber veriyor. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadisi şerifleri okumaya devam edeceğiz inşallah. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İctenibul kebaira ve seddidu ve ebşiru. Kebairden, büyük günahlardan, günahı kebireden sakınınız, uzak durunuz. Ve seddidu, doğru olunuz. Böyle tam isabette müstakim olarak hareket ediniz. Ve ebşiru, ve müjdeleyiniz. Yani böyle insanları üzücü, devamlı böyle mahzun edici, ondan sonra morallerini bozucu işlerle uğraşmayın ve müjdeli haberler verin. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ne buyuruyor? Mühim olan nedir? İnsanın günahlardan uzak kalmasıdır. Önemli olan odur. Şimdi günahtan uzak kalma ne demek? Günah işlememe demektir. Günah işlememe de ne demektir? Salih olmak demektir. Salih olma vasfını korumak demektir. Şimdi günahlar kebair, kebire dediğimiz büyük günahlar var. Geçen derslerimizde de okuduğumuz gibi, anlattığımız gibi nedir? Mesela Allah'a şirk koşmak. Ondan sonra haksız yere insanı öldürmek, büyü yapmak, savaştan kaçmak, faiz yemek, yetim malı yemek, işte zina etmek. Nedir bunlar? İftiralarda bulunmak. Mazlum bir kadına, masum bir kadına iftirada bulunmak, zina yapıyor, dost tutuyor gibi ona iftirada bulunmak ve daha niceleri nedir? Bunlar büyük günahlardır. İşte kul ne yapacak? Bu büyük günahlardan sakınacak. Sonra doğru olacak, dürüst olacak, böyle tam böyle istikamet sahibi olacak. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinde şöyle buyuruyor. Ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince bil ki Rabbin affı bol olandır. Hani demek ki bir insan büyük günahları işlemezse neticede hepimiz insanız. Hatalarımız olabilir, kusurlarımız olabilir. Hani oturduğumuz mecliste efendim gönlümüzden kötü bir şey geçebilir. Birden ağzımızdan kötü bir laf çıkabilir. İşte ortama göre yanlış şeyler konuşabiliriz. Değil mi? O zaman ne yapıyor Allah-u Teala? Bunları affediyor. Yok sayıyor. Çünkü nedir? Bu kul büyük günah işlemiyor. Büyük günah işlememe noktasında da gayret gösteriyor. Bu nedenle diyor affı bol olandır. O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada bile sizi en iyi bilendir. Yani ta yaratmadan önce de yaratılmaya başladığımız dönemde de hepimizi çok iyi biliyor ve tanıyor. O Rabbimiz, o yaratan o. Yaratan bizi bilmez mi? Bizi tanımaz mı? Bunun için diyor kendinizi de öyle temize çıkarmayın, aklamaya çalışmayın. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Hani mesela bir misal verelim. Hani bir tanıdığınız, çok iyi bildiğiniz adam başlıyor konuşmaya, kendini anlatıyor. Ne dersiniz? Ya dur hele, biz seni iyi biliyoruz. Hani sen ne olduğunu ben biliyorum. İşte bu nedenle Allah-u Teala da diyor sizi daha annelerinizin karnındayken yaratmaya başlamışız. Yaratan da Allah-u Teala. Ne diyor Allah-u Teala? Ben bilirim, sizi daha iyi bilirim. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü o kötülükten sakınanı daha iyi bilir. Hepimizi çok iyi biliyor. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar görüyor ve alimdir, habirdir, değil mi? Basirdir. İşte kul büyük günahlardan kaçınırsa, büyük günahları işlemezse o zaman ne olur? Hani zunup dediğimiz
ceza gerektirecek, cehenneme atılacak

0: o büyük günahları işlemezse, o zaman insandır, hatalar olabilir, ufak tefek kusurları olur. O kusurları da Allah-u Teala ne diyor? Biz affederiz. İşte bu nedenle Peygamberimiz önce ne diyor? Kebaire dediğimiz büyük günahlardan sakının. Onların ne olduğunu iyi bilin, iyi öğrenin. Çünkü sayısı çok, 40'tan fazla sayılmış, hatta 70 daha da çoğaltmışlar. Nedir? Bunlardan kul kaçınacak. İmkan nispetinde kaçınacak. Bunları işlemeyecek. Olur ki ufak tefek hataları, kusurları olabilir. İnsandır, insanız, oluyor da. O zaman ne oluyor? Bir an işte birine karşı bir sert söz söyleyebiliyoruz. Boş bulunuyoruz, bir söz söyleyebiliyoruz. Gözümüz yanlış bir yere bakabiliyor. İnsanlık hali. Bunlar oluşabiliyor. Allah da ne yapıyor? Bunları af yolunu tutuyor. Sonra ne diyor? Doğru olun. Tam dürüst olun. Dürüstlük bir hazinedir. Çünkü Allah-u Teala buyurduğu gibi فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Hareketlerin doğru olsun. Kur'an ve sünnete uysun. Bidat, hurafe işler olmasın. Aklına dayanma. Onun bunun akıl yürütmesine aldanma. Önce sen bir işi, bir meseleyi Kur'an'da ve sünnette ara. O ne demiş? Allah ne demiş? Ona bak. Peygamber nasıl davranmış? Ona bak. O şekilde. Ve o yolda istikamet sahibi ol. Başka yollara girme. Onun bunun aklına uyma. Gerek yok. Allah sana en güzelini, en doğru yolu göstermiş ki bu doğru yolda gitme seni kurtaracak. Sonra ne ol? Ebşiru. Müjdeli. Adam günah işlemiş. Gittin, öldün, perişan oldun, bittin, yok. Allah af sahibidir, mağfiret sahibidir. Tövbe kapısı açıktır. Tövbe et. Tövbe edersen Allah senin tövbeni kabul eder. Tövbeleri kabul eder bir Rabbin var. Mağfiret sahibi bir Rabbin var. Rahmeti bol bir Rabbin var. Rahmeti geniş bir Rabbin var. Seni gören, koruyan, kollayan bir Rabbin var. Annesinin çocuğuna merhametinden daha çok merhamet sahibi bir Rabbin var diye o kişilere ne yapacağız? Böyle müjdeleyeceğiz. Allah seni affeder. Bu günahları işlemiş olsan bile tövbe edersen Allah seni affeder, bağışlar diye ona böyle müjdeler vereceğiz. Yani adamı oldun, bittin, işin bitti. Hani belki ileride gelir okuruz. Hani ne yapıyor adam? 99 kişiyi öldürüyor. Geliyor o dönem birisine, diyor ben 99 kişiyi öldürdüm. Benim tövbem kabul olur mu? Yok diyor, sen 99 tane adam öldürmüşsün. O da ne diyor o zaman? Ha, bir tane daha öldüreyim, 100 olsun. Böyle değil. Müjdeleyin. Rabbinizin mağfiret sahibi olduğunu müjdeleyin ve ona tövbe kapısının açık olduğunu gösterin ki insan ne yapsın? Tövbe yoluna gitsin, tövbe etsin. Diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor: İctenibul vucuhe la tadribuha. Yüzden sakının. Yüze de vurmayın. Darp diyoruz. Yani bir şeyin bir şeye böyle basması, bir şeyin bir şeye karşı gelmesi ve vurması. Değil mi? Eskiden para basılan yerlere de darphane derlerdi. Hani böyle altın para veya sikke, bu tür basılan şeylere, hatta para basılan yerlere de diyorlar darphane. Hani ne yapıyor? İki şeyi getiriyor, üstüne basıyor ve o şey ortaya çıkıyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her konuda örnek olduğu gibi, bize yol gösterdiği gibi, bu konuda da olur ya insan hali, kızgınlaştınız, öfkelendiniz, canınız sıkıldı, bir an böyle kavga edecek haldesiniz, yüze vurmaktan sakının diyor, yüzüne vurmayın. Çünkü insanın en güzel yeri yüzüdür. İnsanlara karşı gösterdiği yeri yüzüdür. O yüzü hürmet yeridir, secdeye geldiği yerdir. O nedenle had cezası olur, başka bir ceza olur veya işte insana birden öfkelendiniz, vuracaksınız. Ha sakın ha diyor, yüzüne de vurmayın insanı. Çünkü diyelim birinin yüzüne vurdunuz, ne oldu? Şişti, morardı. Orada görecek, topluma çıkacak. Bir de onun anlatmaya çalışacak, onun sıkıntısını yaşayacak. İnsan aynaya bakacak, yüzünü görecek. Bu nedenle bakın, dinimiz ne kadar yüce bir din, ne kadar güzel bir din. Her konuda böyle bizi aydınlatıyor, huzur bulacağımız, mutlu olacağımız yolları gösteriyor. Ha insansın, öfkelenebilirsin, gazaplanabilirsin. Zaten ne diyor? Öfkeni yut. Onu bir tavsiye ediyor. Ha bunu da aşamadın, O zaman bir insana vurmak istediğin zaman da kalkıp o insanın yüzüne vurma. Yüzden sakın. Çünkü yüz değerli bir yerdir. İnsanı, insanlarla karşılaştığında bakılan yüzüdür. Bu nedenle oraya diyor dikkat edin, oraya vurmaktan sakının, oraya sakın ha vurmayın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Bakıyorsun adam öfkelenmiş, çocuğun yüzünü gözünü, bakıyorsun karısının vurmuş yüzü gözünü, arkadaşının yüzünü gözünü veya toplumda kavga olmuş yüzünü gözünü, olmaz. Buralara hiçbir yerine vurmayacaksın, haksız yere, ama artık olay olmuş, hasreten de ne yapacaksın? O tür yerlere de vurmaktan, yüzüne vurmaktan da sakınacaksın. Diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İctenibu mecalisel aşira. Aşiret meclislerinden uzak durunuz. Oralardan sakınınız. Aşiret nedir? İnsanın kendi akrabaları, hısımları, dostları, akrabaları, kardeşi, yeğeni, bu tür kimselerle birlikte oturmasıdır. Peki bir insanın bu insanlarla oturmasında ne bir sakınca var ki, değil mi? Burada şu var, Peygamberimiz şunu anlatıyor. Şimdi insanlar diyelim Resulullah zamanında böyle avlu diyoruz biz, evlerin önünde olur ya, böyle küçük bahçeler vardır veya evin önüne yakın yerler vardır, bu tür yerlere otururlar. Şimdi bu tür yerlere oturulduğu zaman ne oluyor? İnsanlar da gelip geçiyor. Birincisi neden bu? Şimdi insanlar bir yerde oturduğu zaman, sen de orada geçtiğin zaman ne olur? Hayliyle o insanlar sana bakar. Bu nedenle Peygamberimiz diyor ki bu tür yerlerde oturmayın. Bu tür meclislerde bulunmayın. Niye? Oradan insanlar geçecek. O insanlara bakacaksınız. Sonra başlayacaksınız o insanların hakkında konuşmaya. İşte bu kimdi, neydi, falandı, filandı, şu yaptı. Başlayacaksınız o insan hakkında bir sürü sözler söylemeye. Çünkü insanlarımızda şu vardır. Bir yerde bir insan hep iyiliği anlatılınca he denir. Biri bir insan bir hatasını anlatsın, herkes o insanın hatasını anlar ve anlatmaya da başlarlar. Bu sefer o güzel bir insan ufak hatasından dolayı herkesin nefretini kazanacak bir durum olur. Bu şekilde de gıybet ve dedikodu olmuş olur. Veya işte haram olan bakışlar meydana gelebilir. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor oturmayın. Sahabe de diyor ki ey Allah'ın Resulü, biz oturmak zorundayız. Hani sıcak bölge, insanlar ne yapıyor? Bugün de balkonda oturabiliyor. Veya işte başka yerlerde oturabiliyorlar, böyle insanların açık gezip dolaştığı alanlar var böyle işte. Oralarda oturabilirler. O zaman diyor hakkını verin. Hakkı nedir? Bir, gözünüzü sakının. Gelene geçene böyle bakmayın. Harama bakmayın. Kadınlar geçiyor, kadınlara bakmayın. Bu bir. Selam verin. O insanlara selam verin. Hürmet edin. Bu şekilde onun hakkını verin. Ve onlara ne yapın? İyiliği emredin, kötülükten de sakındırın. Önce nedir? Kendinize, kendi meclisinize iyiliği emredeceksiniz, sakındıracaksınız. Bu bir. İkinci olarak, bazı meclisler vardır, oturulur, konuşulur. Bu başka bir şey yok. Yani Peygamber'e salavat getirilmiyor. Allah-u Teala'nın adı anılmıyor. Hayır üzere konuşulmuyor. Hep boş konuşmalar, dünyevi konuşmalar. Ev almış, ev satmış, dükkan almış, tarla almış, bağ almış, şu şunu almış, bunu almış, bu araba almış, şunu yapmış, bunu yapmış. Konuşmalar hep dünya üzerine ve bütün dünyalık üzerine de konuşulduğu için insanlar ne yapıyor? Hep dünyaya celbediyor. Dünya malı konuşuluyor. Ve dünya malı kazanma hırsı oluyor. O zaman böyle bir meclisin ne faydası var insanlara? Yok. Bir mecliste Allah-u Teala anlatılacak, Resulüne salavat getirilecek, onun Resulünün ahlakı anlatılacak, onun sahabesi anlatılacak, salih zatların hayatları anlatılacak, faydalı bilgiler verilecek, bizi dünya hayatından böyle aldatıcılığından çıkartıp ahirete yöneltecek sohbetler olacak. O zaman ne var? Gönül rahatlar, huzur bulur. Bu olmadığı zaman ne olur? Dünyaya dal. Dünyalık işler. Zaten günümüzün insanı maddeleştikçe, dünyevileştikçe problemleri artıyor. Sıkıntıları artıyor. Huzur kalmamış. Yani manevi buhran yaşıyor insanlar şu anda. Kime baksan psikolojik rahatsızlığı var, huzursuzluğu var. Niye? Çünkü insandaki manevi duygular, ahirete yönelik duygular zayıfladığı zaman dünyevileşme, dünyaya ait duygular çoğalır. Bu çoğalma neticesinde ne yapar? Hani hırs başlar. Hırs başlayınca ne yapar? Çok mal sahibi olmak ister. Onun malı çok, benim de çok. Zaten konuşma ne? Araba almış, ev almış, dükkan almış, arsa almış. Şurada şu ucuz, şurada bu ucuz. Şu falan, şu filan, bu filan. Ondan sonra herkes dünyalık ne var? Konuşma bu mecrada akıp gidiyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle meclislerden sakındırma kastıyla diyor ki sakın ha bu tür meclislerde de bulunmayın. İlim meclisinde bulunun, zikir meclisinde bulunun, Kur'an okunan meclislerde bulunun, salihlerle beraber olan meclislerde bulunun, iyilerle olan meclislerde bulunun, hayır anlatılan, güzellik anlatılan meclislerde bulunun. Ama günah olan, kusur olan, günaha sevk edebilecek olan meclislerden, oturumlardan da uzak olun diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu şekilde buyuruyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda tekrar buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Her şeyin bir daveti var. Sesi soluğu olmasa da her şeyin çağrışımıyla bir daveti, çağrısı var. Güler güzelliğe çağırıyor. Boynundaki diken safa için cefa çekmeye, sabra çağırıyor. Bülbüller çileyerek çileye çağırıyor. Ney içli yanık sesiyle asıl vatanı anmaya ve ayrılık için yanmaya davet ediyor. Hazan mevsiminin sararıp dökülen yaprakları hiçbir sese, harfe, söze ihtiyaç bırakmadan kışa hazırlanmaya davet ediyor. Müezzinler namaza, felaha, tevhide, imana çağırıyor. Müezzinler susunca minareler, kubbeler davete devam ediyor. Huzurlu mazimizin mimarları şehrin her köşesine müsbet davet ve tedaileri yerleştiriyordu. Bugünün mimarları da farkında olarak veya olmayarak davet ettiriyorlar eşyayı. Fakat davetler dünyaya, tamaha, şehvete, kibre, gurura. Allah selamet yurduna, cennete davet ediyor. Oraya nail olmak için Allah'ın davetçilerine, peygamber ve kitaplarına, onların izindeki mabetlerin davetine icabet şart. İnsanın ve Allah'ın düşmanı şeytansa kendi yurdu olan ateşe çağırıyor. Fakat alev alev ışıltılarla süslüyor çağrısını. Nefse cazip gelen promosyonlarla, kampanyalarla çağırıyor. Allah ve Habibullah'ın daveti insana hayat veren esaslara, şeytan ve avanesinin çağrısıysa ölümün bile çare olamadığı felaketlere. Şimdi size soruyoruz. Gönlünüz hangi davette?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
3: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
9: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
12: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Bismillahirrahmanirrahim.
14: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi Rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
10: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
12: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
16: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
17: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
18: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
19: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
20: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İBDEF.com 0212 621 çift 065.
21: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
22: Reklamları dinlediniz.
23: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
24: Saat 18.
25: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulillah. Rabbimize hamd, Peygamber Efendimize salat ve selam olsun. Kıymetli dostlar, sizin de gününüz hayırlı olsun. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim taşıyamayacağımız yükle bizleri imtihan eylemesin inşallah. Yüce Rabbim imanlarınızı kamil, amellerinizi salih eylesin inşallah. Rabbim bizleri nefsimizle baş başa bırakmasın. Bu dua ve temennilerle bugünkü programımıza da başlamış olalım inşallah. Değerli dostlar, bugünkü sorumuz namaz nedir? Gerçekten imandan sonra yapılacak ilk eylem, ilk ibadet, Müslüman olmanın olmazsa olmazı, dinin direği, müminin miracı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle gözümün nuru dediği şey, Allah Celle Celaluhu'nun ifadesiyle insanları kötülükten alıkoyan, fahşadan uzaklaştıran eylemin adı namaz nedir? İnşallah bu programımızda, belki de bir programa sığmayacak birkaç programda, inşallah namaz konusunu ve namaz ile ilgili soruları cevaplamaya, cevabını bulmaya çalışalım. Namaz nedir sorusuna ilk vereceğimiz cevap, imandan sonra gelen ilk rükündür. Bir insan iman ettikten sonra, ben müminim, ben Müslümanım dedikten sonra yapması gereken ilk şey namazdır. Yapması gereken ilk ibadet namazdır. Tabir uygun düşerse, bir insan ben iman ettim, ben mümin oldum, ben Müslümanım demekle bir iddiada bulunur. Sonra o iddiasını ispat gerekir. İşte Müslüman olma, mümin olma iddiasının ispatı namazdır dostlar. Bir insan ki eğer namaz kılıyorsa o mümin olduğunu ispat etmiştir. Bazen kendimizi avutmaya çalışırız. Birçok durumda, hem dünyalık işlerimizde hem uhrevi işlerimizde kendimizi avutmaya çalışırız. Belki dünyalıkça herhangi bir şeyle karşılaşmayız ama ahiretçe olan, dinimizi ilgilendiren, imanımızı ilgilendiren konularda kendimizi avutmaya kalkmayalım. Mesela bir kişi ben doktorum diyor. Doktor olduğunu iddia ediyor. Doktor olmasının şartı nedir? Hastanede çalışması mıdır? Hayır. Hastanede bulunması mıdır? Hayır. Hastanenin etrafında bulunması mıdır? Hayır, o da değil. Yani her hastanede çalışan doktor olmuyor. Her hastaneye giden doktor olmuyor. Peki doktorlarla arkadaş olmak mıdır? Doktorlarla birlikte bulunmak mıdır? Hayır. Her doktorla bulunan kişi de doktor da olmuyor. Peki bunun temel şartı nedir? Tıp fakültesini okumaktır. Siz onu okumadan istediğiniz kadar iddia edin, deyin ki ben doktorum, o sadece bir iddiadır. İddianızın ispatı tıp fakültesini okumaktır. Bunun gibi misalleri, örnekleri çoğaltabiliriz. İşte namaz noktasında da kesinlikle buraya yoğunlaşmamız gerekiyor. Ben Müslümanım, elhamdülillah ben müminim, ben iman ettim. Öyleyse bunu ispata gerek vardır. Onun ispatı da, yegane ispatı da namazdır dostlar. Caminin yakınında evimin bulunması, efendim caminin hocasıyla arkadaş olmam, namaz kılanlarla birlikte olmam maalesef bana yetmiyor. Müslüman olmamı, mümin olmamın ispatına yetmiyor dostlar. Bu konuya özellikle dikkat etmek lazım. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Sonra yine namaz nedir dediğimizde Allah'a şükrün ifadesidir. Allah'a tazimdir. Böyle bir tarif getirebiliriz. Nasıl bir şükürdür? bedenen yapılan bir şükürdür. Öyle bir şükür ki çok kapsamlı. Bedenen şükürdür, aklen şükürdür, kalben şükürdür. Böyle namaz çok kapsamlı bir şükrü ifade eder. Çünkü beden namazın rükünlerini yerine getirmek için eğilir, kalkar, oturur. Aklın olması lazım. Zira Allah Celle Celaluhu aklınız başınızda değilken namaza durmayın der. Namaz kılmayın der. Bunu sarhoşken namaz kılmayın şeklinde çeviri var. Aslında bunun aklınız başınızda değilken namaza durmayın, aklınız başınızdayken namaza durun. Yani bir tefekkür var, bir tefehüm var. Bunlar olmadan olmuyor. Hani denir ya, açken, karın açken namaza durmak mekruhtur. Niye? Çünkü aklın bir kısmı midededir o sırada. Akıl tam başta olmadıkça biz o eyleme, o ibadete durmuyoruz. Bu açıdan akıl da ibadet ediyor. Evet, akıl da ibadet ediyor. Kalp de ibadet ediyor ve aynı zamanda şükrediyor. Şöyle bir arkadaşın bir anısı vardı, onu anlatayım. Şükür deyince namaz nedir? Namaz Allah Azze ve Celle'ye, yaratana şükrün ifadesidir dedik ya. Diyor ki ben 10 yaşlarımda falandım. Bizim köyün çeşmesinde oynuyordum. Bir amca geldi diyor. Amca atını getirdi. Orada çeşmede su vardı atı. Sonra koy verdi. At orada otlanıyordu. Yanıma geldi. İsmin ne dedi? İsmim Remzi dedim. Oo ne güzel dedi. Benim de ismim Remzi. Remzi amca. Dedi ki ne kadar güzelsin. Allah seni ne güzel yaratmış dedi. Sonra bana döndü dedi ki bak Allah sana güzel göz vermiş, iki ayak vermiş, kulak vermiş. Yani çok sapasağlamsın. Su içiyorsun değil mi? Doyuyorsun, evet. Yemek yiyince tadını alıyorsun, doyuyorsun, evet. Bak Allah ne güzel şeyler vermiş bize. Dedi ve sonra döndü bana dedi ki benden ne istersin? Ben sana karşılıksız vereyim. Yani o zaman diyor bir bisikletimin olmasını çok isterdim. Dedim ki bir bisikletim olmasını isterim. Diyor Remzi amca bana dedi ki peki ben sana o bisikleti alsam parasını falan istemiyorum, karşılık istemiyorum ama sen bana ne yaparsın yani? Diyor durdum düşündüm dedim ki ben sana sağ ol derim, teşekkür ederim derim dedim. Diyor dedi ki bak ne kadar güzel aferin. Döndü tekrar bana dedi ki seni yaratan Rabbin, böyle sapasağlam, böyle güzel yaratan Rabbine karşı bu kadar bu güzel suyu vermiş, bu tabiatı vermiş, efendim tad alma özelliğini, görme özelliğini, işitme özelliğini vermiş. Sen dedi Rabbine nasıl şükrediyorsun, teşekkür ediyorsun dedi. Sustum, cevap veremedim. Diyor Remzi amca dedi ki oğlum bak namazla ancak bunun şükrünü ifade edersin. Ancak bununla ifade edersin şükrünü, namaz kılmakla. O gün diyor kafama tabiri caizse tak etti ve bilmiyorum bir hafta sonra mı 10 gün sonra mı namaza başladım diyor. Yani Rabbime şükretmeye başladım diyor. Gerçekten namaz şükrün ifadesidir. Namazsızlık, namaz kılmamaksa şükretmemektir. Onun zıddı olan nankörlüktür. Rabbimizin bize bahşettiği bu nimetler, bu imkanlar karşısında. Tabii ki Rabbimizin emridir. Biz iman ettik. İmanımızın gereği biz o namazı inşallah kılmak zorundayız. Evet. Namaz nedir? Dedik namaz Müslüman olmamızın ilk şartıdır dedik. Hemen Mü'minun suresine uzanıyoruz. Kad eflehal mü'minun. O mü'minler ki felah buldular diyor Allah Celle Celaluhu. Kurtuluşa erdiler. Hem dünyada hem de ahirette kurtuluşa erdiler. Peki hangi müminler kim? Özellikleri nedir onların? Değil mi? Hemen surenin akabinde, devamında, ikinci ayet-i kerimede madde bir. Bir insan merak edebilir dostlar. Ben iman ettikten sonra yapacağım ilk iş nedir diye. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Allah Celle Celaluhu Mü'minun suresinin ikinci ayetinde böyle buyurdu. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Felaha eren, kurtuluşa eren kimmiş? Madde bir, efendim namazı huşu içerisinde dosdoğru kılanlar. Namazı dosdoğru kılanlar. Olay bu. Sonra ne geliyor? Zekat verenler, efendime söyleyeyim, iffetini muhafaza edenler, boş söz ve davranışlardan vazgeçenler, emanetine riayet edenler, emanete ve söz verdiğinde sözünde duranlar. Mü'minun suresinde müminlerin özellikleri olarak böyle sıralanır. Ama madde bir, onlar ki dosdoğru huşu içerisinde namazlarını kılarlar diyor Allah Celle Celaluhu. Aynı zamanda namaz zikirdir. Namaz nedir? Namaz zikirdir. Namaz tesbihdir. Allah'a karşı tazimdir namaz. Namaz nedir? Namaz imandan sonra yüklenen ikinci görevdir dedik. Kıymetli dostlar, 90 küsür ayet-i kerimede namaz ibaresi geçer. Namazla ilgili ayet vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bir başka namazın tarifine bakacak olursak, namaz nedir? Namaz, Allah'a bağlayan, İslami şahsiyet kazandıran, imanın dışa yansıyan fiili durumudur diyoruz. Allah'a bağlayan, bizi Rabbimize metafizik anlamda, manevi anlamda Rabbimize bağlayan bir eylemdir, bir ibadettir, bir farzdır. Rabbimizin bizden istediği kulluğun gereği bir ibadet. Peki biz namazsız Rabbimizle bir bağlantımız yok mudur? Vardır elbette. Ama maddi anlamda vardır. Rabbim ağaçlara, bitkilere, hayvanlara, dünyaya nasıl merhamet ediyor, nasıl rahmet ediyor? Onların rızıklarını veriyor, onları koruyor, gözetliyor değil mi? Bizi de o şekilde korur, gözetler ama metafizik anlamda, manevi anlamda namaz yoksa insanın Allah ile arasında bir bağlantı, bir bağ yoktur. İbadi anlamda, kulluk anlamında en büyük bağ Allah'a bağlayan şey namazdır, ibadet namazdır. Bu açıdan şunu burada ifade edelim. Namaz kulun Allah ile konuşmasıdır. Yani siz eğer namazlı değilseniz Allah ile konuşmuyorsunuz demektir. O zaman Allah ile aramızdaki bir kesinti var değil mi? Bir bağda bir kopukluk var. Sırası gelir başımızlara düşer, Allah'a dua ederiz. Bu şekilde de bir bağlantı kurarız Rabbimizle ama en büyük bağ, bağlantı namaz iledir. Biz namaz kılmayınca Rabbimizle konuşmayı istemiyoruz. Rabbimize derdimizi arz etmiyoruz. Arzu halimizi Rabbimize sunmuyoruz. Oysa arzu halimizi Rabbimize sunduğumuz, dilekçemizi Rabbimize verdiğimiz, derdimizi onunla paylaştığımız, ondan istekte bulunduğumuz her şey namazla gerçekleşiyor. Ve gidiyoruz, seccadeyi seriyor, Rabbimizin huzuruna varıyor, kıbleye dönüyor. Diyoruz ki Allah'ım ben geldim. Senin günahkar, mücrim kulun. Ben geldim. Namaz, şöyle bir tarif getirelim. Tevhid Allah'ı birlemektir. Namaz ise Allah ile beraber olmaktır. Allah ile barışık olmaktır. Bu noktada Allah ile iletişimdir desek yeridir ve bunu şöyle parantez açarak içini doldurmaya çalışırsak. Namaz kılarken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz hakkında şöyle der, şöyle buyurur. Fatihasız namaz olmaz. Her rekatta Fatiha okuruz. Mesela farz namazların son iki rekatında zamm-ı sure okunmaz. Ama Fatiha muhakkak okunur her rekatta. O bize şunu ifade ediyor. Bir de anlamını şöyle düşünürsek, Allah ile iletişimin, Allah ile bağlılığın, Allah ile bir bağ kurmanın, Allah ile birlikte olmanın gerçekleştiğini göreceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Hamd, alemlerin Rabbi olan, din gününün sahibi, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim Allah'a mahsustur. Önce Rabbimizi sena ettik. Önce Rabbimize hamd ettik. Önce Rabbimizi övdük. Dedik ki, konuştuk direkt Rabbimizle. Ya Rabbi dedik, sen alemlerin Rabbisin. Sen din gününün sahibisin. Allah'ım sen Rahmansın, sen Rahimsin. Sana hamd olsun. Sonra döndük dedi ki, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Konuşmamızı böyle devam ettirdik. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz. Ancak. Yani hiçbir istisna yok. İstisnasız ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz. Eyvallah. İhdine sıratel müstakim. Bizi doğru yoldan ayırma. Rabbimizde münacatta bulunuyoruz. Rabbimize dua ediyoruz. Rabbimizden istiyoruz. Rabbim ne olur, evet böyle incelerek ve ruhumuzun derinlikleriyle birlikte, incelikleriyle birlikte Rabbimizden istiyoruz. Diyoruz ki, Allah'ım ne olur bizi doğru yoldan ayırma. Rabbimizden bunu istiyoruz. Sonra tekrar buraya döneceğim. Bizi sapıtmışların ve gazabına uğramışların yoluna iletme Allah'ım. Bizi doğru yola ilet veya bizi doğru yoldan ayırma Allah'ım. Sırat-ı müstakimden ayırma. Bu şekilde Rabbimizle konuşuyor, Rabbimizle bağlantı kuruyor, onunla iletişimi gerçekleştiriyoruz. Secdeye gidiyoruz. Secde Rabbimize en yakın olduğumuz yerdir. Orada her türlü halimizi, her türlü durumumuzu Rabbimize arz ediyoruz. Rabbimizden istiyoruz. İstememiz gereken her neyse onu secdede Rabbimizden istiyoruz. Evet, namaz Allah ile bu noktada iletişimdir dedik. Bir başka namazın tarifi, namaz kulluğun temelidir. Namaz nedir? Namaz kulluğun temelidir. Namaz müminin adresidir dostlar. Adrese namaz ile gidilir. Adres Allah. Adrese ne ile gidilir? Namaz ile. Adres nasıl Allah? İnne lillah ve inne ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, tekrar Allah'a döneceğiz. Hani küçükken bize sorarlar. Nereden geldin, nereye gideceksin diye öğretirlerdi, sağ olsunlar. Ninelerimiz, dedelerimiz, babalarımız. Şimdinin babaları, nineleri, dedeleri ne öğretiyorlar? İnanın çoğunluğu bu yönlü değil yani, bunu biliyoruz. Bu hususta dert edinmiş namazı, efendim dini muktezasatı, diyaneti, ahlakı dert edinmiş çok az dedemiz, ninemiz, babamız kaldı, annemiz kaldı. Onlar öğretirlerdi bize, nereden geldin, nereye gideceksin diye. Biz derdik ki, Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Yani adres Allah. İnne lillah ve inne ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Eyvallah. Kullu nefsun zaikatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır, değil mi? Geldik dünyaya, yaşayacağız. Ne kadar Allah bilir. Onun müddetini, süresini o belirlemiştir. Sümme ileyne turcaun. Sonra ona döndürüleceğiz. Yani adres Allah. Allah'a giderken sağlam bir şekilde, efendime söyleyeyim, cenneti hak etmiş bir şekilde, Rabbimizin rahmetine mazhar olmuş bir şekilde, Rabbimizin sevgili, sadık bir kulu olarak gitmenin yolu namaz iledir dostlar. Namaz varsa eyvallah, Namaz yoksa problem çok. Bir inşaat vardı. Tabii maliyeden memurlar gelmişler, soruyorlar inşaatta çalışan işçilerin sigortası var mı diye. Bir problem yok dedik. Sigortaları var, bir problem yok. Ben size bir başka sigortadan soracağım dedim. Buyur dediler. Hani hayatta hayat sigortası var, deprem sigortası var, araç sigortası var. Efendime söyleyeyim, insanlar kendi azalarını bile sigortalıyorlar şimdi. Kasko var, bilmem, hepsi mezardan bu tarafı dedim. Mezar ötesi sigorta var mı dedim, nasıl biliyor musunuz falan. Güldüler, dediler ki hocam onu da sen bilirsin dediler. Eğer namazınız varsa mezar ötesinde sigortanız vardır. Eğer namazınız yoksa sizin dünyada yapmış olduğunuz tüm o sigortalar orada stop eder, iflas eder orada. Geçerliliğini yitirir. Kullanma tarihi geçmiştir artık. Hem insanın kendine dair yaptıklarının hem de insana Allah'ın dünyada iken verdiği tüm imkanların orada kullanma tarihi biter geçer. Namaz varsa eyvallah. İşte bu noktada namaz nedir sorumuza bir başka cevap getirecek olursak, namaz sigortadır dostlar. Namaz senettir. Namaz kefildir dostlar. Namaz vekildir. Evet, bunun gibi birçok tarif getirebiliriz. Ama en son tarifimizde ne demiştik? Namaz Allah'a giden, adrese giden değil mi? Adrese götüren en iyi eylemdir dedik. Evet, bir başka namazın tarifini yapacak olursak, namaz nedir? Namaz Allah ile dost olmaktır. Allah'ı öncelemektir, Allah'ı önemsemektir. Namaz Allah ile dost olmak. Nasıl bir dostluk bu? Bakın, hocamızın biri Afrika'nın bir bölgesine gidiyor. Şu an ismini hatırlamıyorum. Afrika'nın o bölgesinde insanlar açlıkla mücadele ediyorlar. İçtikleri su çamurlu. Böyle yağmur yağdığında birikintilerden elde ettikleri suyu, bizim kadınlarımız bilir, tülbent diyoruz ya, tülbette herhangi bir bezde, bir kumaşta süzüp içiyorlar. İçtikleri su bu. Yedikleri yiyecek de bir günde ellerine belki karınlarının üçte birini doyuracak ekmek veya herhangi pirinç bir şey ellerine geçiyor, onu yiyorlar, ikinci gün yok. Birleşmiş Milletler'den veya herhangi bir yardım kuruluşundan, mesela Türkiye'mizde Kızılay'dan veya diğer yardım kuruluşlarından bir şeyler giderse eyvallah. Yoksa açlar. Ama hocamız diyor ki o insanlar çok mutluydular. Yani bizden mutlular. Biz o kadar imkan içerisinde yüzüyoruz ki, bakın caddelerimizi artık arabalarımız almıyor, park yeri bulamıyoruz. Çokluktan sıkıntı çekiyoruz. Aynı zamanda bakıyoruz eşya noktasında gerçekten bolluk içerisindeyiz. Ama biz mutlu değiliz. Biz huzurlu değiliz. Siz bu mutluluğu, bu huzuru nerede alıyorsunuz diye sorduk. Dediler ki biz iki şeye tutunmuşuz. İki şeye. Biri namaz, biri de Kur'an. Namaz ve Kur'an'a tutunmuşuz dediler. İşte işin gerçeği budur dostlar. Namaza tutunabilmek ve Kur'an'a tutunabilmek. Bir millet gerçekten namaz ve Kur'an'a gereği gibi sarılır, gereğini yerine getirirse o millet ayakta durur. O millet manevi anlamda kendini tamamlama sürecini gerçekleştirebilir. Nesli ahlaklı bir nesil olarak yetiştirebilir. Ama ne zaman ki biz namazı elden bıraktık, Kur'an'ı elden bıraktık, işte o zaman maalesef manevi anlamda çöküş başladı. Hatta Allah Celle Celaluhu dünyanın bazı nimetlerini, bazı iktidarlarını elimizden aldı. Öyleyse namazın bu tarifinden yola çıkarak biz de namaza tutunacak, biz de Kur'an'a tutunacak ve Allah ile dost olmanın yollarını arayacağız. Dedik ki namaz nedir? Tekrar edelim ve yavaş yavaş programımızı bitirmiş olalım. Namaz Allah ile dost olmaktır. Namaz Allah ile iletişimdir dedik. Allah'ı öncelemektir. Allah'ı önemsemektir namaz. Bir insan ki günde 5 defa Allah'ı muhatap alıyorsa o Allah'ı öncelemiştir, Allah'ı önemsemiştir. Değerli izleyicilerimiz, kıymetli dostlar, Yüce Rabbim bizleri kendisine dost kabul eylesin inşallah. Rabbim namazlarımızı salih eylesin inşallah. İmanlarımızı kamil eylesin. Yüce Rabbim bizi de zürriyetimizi de namaz kılanlardan ve dost doğru yolda gidenlerden eylesin inşallah. Namazlarından daim eylesin, salih ve salihalardan eylesin diyor ve programımızı bitiriyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Afiya varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gimdes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiya, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
4: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.com 0212 621 çift 065.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
9: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
12: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve aktif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme aktif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك يا رب العالمين. العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban Kardeşliğe Çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
13: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
1: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 Özkonakkuyumcu.com.
15: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
16: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
17: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
18: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
19: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
20: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
21: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
22: Hayat kanunlarını Kur'an'dan almayan kavimler helak olur. Genelde bütün insanlık alemi için, özelde mümin kavimler için kanunların kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'a iman ettiklerini söylemelerine rağmen, hayat kanunlarını Kur'an'dan almayan kavimler, müşrik kavimlerdir. Müşriklerin Kur'an karşısındaki tavırları alaycı ve aşağılayıcıdır. Rabbimiz haber veriyor Enbiya Suresi 2. ayetinde. Onlar, Rablerinden gelen her yeni uyarıyı kesinlikle alaya alarak dinliyorlar. Müşrikler dünyayı kıble edinmişlerdir. Dünya boyunlarına öyle bir dolanmış ki Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın kitabıyla ilgilenecek zamanları kalmamıştır. Onlar bu hayatı oyun ve eğlence zannediyorlar. Veya Allah'ın uyarılarını ihtiva eden bu kitabı oyun ve eğlence yerine koyup ciddiye almıyorlar. Ve işte böyle kalpleri oyun ve eğlencede olan kimseler için uyarının varlığıyla yokluğu müsavi oluyor. Peygamber onları ha uyarmış ha uyarmamış. Kur'an diye bir kitap yeryüzüne ha gelmiş ha gelmemiş fark etmez oluyor onlar için. Rablerinden her ne zaman kendilerine yeni bir kitap, yeni bir din, yeni bir uyarı, yeni bir ayet geldiği zaman onlar kalpleri gaflet içinde eğlenerek alaya alarak onu dinlerler. Çünkü onların kalpleri dünya tutkusuyla oyalanmaktadır. Tarih boyunca bu hep böyle olmuş. Bizden önceki kitap ehline Rabbimiz ne zaman yeni bir kitap, yeni bir uyarıcı göndermişse mutlaka onu eğlence yerine almışlar, alay konusu yapmışlardır. Müşrik kategorisine girenler Allah'ın ayetlerini, Allah'ın elçilerini alaya almışlar, dalga geçmişlerdir. Allah'ın hak elçilerinin kendilerine getirdikleri ayetleri dinleyip, onlar üzerinde ciddi ciddi düşünmek ve bir karara varmak yerine kulak verip tanıdıktan sonra onları kabullenmek veya bir delille reddetmek yerine alaya alıyorlar. Oyun ve eğlence yerine koyuyorlar. Peki neden? Çünkü sepetleri boştur adamların. Dağarcıklarında onu değerlendirecek sermayeleri yoktur adamların. Kafalarının içi bomboştur adamların. bütün sermayeleri alay etmek, tekzip etmek, yalanlamak, karşı çıkmak, susturmak, asmak, kesmek, tehditler savurmaktır. Her devirde bu böyle. Her devirde kafirlerin karakteri budur işte. Halbuki herhangi bir kimseden bir söz duyulunca onu dinlemek, anlamaya çalıştıktan sonra ya kabullenmek ya da delilleriyle reddetmek icap etmektedir. Kur'an-ı Kerim'i kanunların kaynağı kabul etmeyenlerden anlayış beklenemez. Kur'an, insanı hem insan eder hem de sultan. Beşerin derdine derman olur ancak Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i okunsun, dinlensin, anlaşılsın ve uygulansın diye inzal etmiştir. Allah'ın Resulü bu kitabı anlamadan sadece mücerret okumak için okumadı. Sadece bilgi olsun diye de okumadı. Kur'an ayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine indi. Ayetler hayatına indi. İşte biz de tıpkı onun gibi okuyacağız. Anlamak ve hayatımızı onunla düzenlemek üzere okuyacağız. Kalbimizde ve hayatımızda tesirler ve değişiklikler icra edecek biçimde okumalıyız. Kur'an-ı Kerim hayat olarak hayatın merkezine nazil olmuştur. Kur'ansız hayat olmaz. Hayatı Kur'ansız hale getirmek, hayatı katletmektir. Hayat kanunlarını Kur'an'dan almayan fertler, aileler, kavimler, idareciler, hayatı beşeriyeyi katledenlerdir. Allah-u Teala Enbiya Suresi 9. ayetinde buyuruyor. Sonra onlara verdiğimiz söze sadık kaldık, böylece onları ve dilediklerimizi kurtardık da müsrifleri de yıkıma uğrattık. Kur'an'a göre müsrif, hayatını ve malını israf eden demektir. Allah'ın kendisine verdiği fıtri özellikleri gereği gibi kullanamayarak boşa harcayan demektir. İşte böyle keyfine göre bir hayat, keyfine göre bir kılık kıyafet, keyfine göre bir hukuk, keyfine göre bir ekonomi, keyfine göre bir inanç sistemi, keyfine göre bir itikad sistemi belirleyerek hayat yaşayanları, Allah'ın yasalarını görmezden gelenleri Allah-u Teala helak eder. Allah'ı ilah kabul etmeyerek kendi kendilerini ilah makamına koyanları, kendilerine hidayet kapısı olarak gelen Allah elçilerini reddederek kendi kendilerini, kendi bilgilerini putlaştıranları Allah-u Teala helak eder. Bu müsrifler, yani kendi hayatlarını idare ettikleri kimseleri Allah'ın inzal ettiği hükümlerle idare etmeyenler, kendi hayatlarını israf ettikleri gibi toplumlarını da israf etmiş olurlar. Kur'an-ı Kerim'le hükmetmeyenler ve hayat kanunlarını Kur'an'dan almayanlar, kendilerini mahvettikleri gibi etraflarındaki insanları da kendi görüşlerine, kendi yasalarına çağırıp onları buna uymaya mahkum ettikleri için tüm toplumu da israf etmiş olurlar. Çünkü toplumun iradesini ipotek altına alarak herkesi kendisi gibi düşünmeye, kendisi gibi inanmaya zorlayan zorba zalimler hem kendilerini hem de toplumlarını bir bütün olarak israf etmişlerdir. Böyle toplumları, kavimleri Allah-u Teala helak eder. Bu nedenle diyoruz ki, elde Kur'an gibi bir hayat kanunlarının hazinesi varken, heva ve heves mahsulü kanunlar yapmak veya böyle kanunları aramak, insanlara ve Müslümanlara kabul ettirmeye çalışmak, helak olmayı hak edenlerden olmaktır. Mustafa Çelik, Vakit Gazetesi.
0: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel Efem.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
2: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
7: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330 Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: Disibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
11: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 4777.

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

Değerli dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, sevgili Peygamberimiz, Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın şerhiyle Şifa-i Şerif okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz.

6. Resul-i Ekrem'in soyunun şerefi, memleketinin ve büyüdüğü yerin değeri. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin soyunun şerefi, memleketinin ve büyüdüğü yerin değeri son derece açık olup ispatı gerekmez. Çünkü o, Haşimoğullarının en seçkinidir. Kureyş'in özü, baba, anne ve soy bakımından en şereflisidir. O, hem Allah'ın hem de Allah'ın kullarının en çok değer verdiği Mekke-i Mükerreme'nin halkındandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu'istu min hayri kuruni beni Adem, karnen fe karne, hatta kuntu minel karn ellezî kuntu fîh. Ben devirden devire ve aileden aileye süzülerek Ademoğulları soyunun en temizlerinin birinden diğerine intikal ettirildim. Sonunda içinde bulunduğum Haşimi soyundan dünyaya geldim. En hayırlı insan. Hazreti Abbas'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَن۪ي مِنْ خَيْرِهِمْ مِنْ خَيْرِ قَرْنِهِمْ ثُمَّ تَخَيَّرَ الْقَبَائِلِ فَجَعَلَن۪ي مِنْ خَيْرِ قَب۪يلَهِ ثُمَّ تَخَيَّرَ الْبُيُوتِ فَجَعَلَن۪ي مِنْ خَيْرِ بُيُوتِهِمْ فَاَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا. Allah Teala mahlukatı yarattı ve beni o mahlukatın en hayırlısı olan insanoğlundan, insanoğlunun da en hayırlı soyundan yarattı. Sonra insanları kabilelere ayırdı. Beni en hayırlı kabilenin, yani Kureyş'in içinde yarattı. Sonra onları ailelere ayırdı. Beni en hayırlı aile, yani Beni Haşim içinde yarattı. Ben insanların şahsen ve aile bakımından en hayırlısıyım. Ashab-ı kiramdan Vasile bin Eska radıyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ بَن۪ي كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ بَن۪ي كِنَانَةَ قُرَيْشَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشِ بَن۪ي هَاشِمْ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَن۪ي هَاشِمْ. Allah Teala İbrahim oğullarından İsmail'i, İsmail oğullarından Beni Kinane'yi, Beni Kinane'den Kureyş'i, Kureyş'ten Beni Haşim'i, Beni Haşim'den de beni seçti. Tirmizi bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Seçilmiş soy. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnna Allaha azza ve cel ihtara halqah. Fahtara minhum bani Adem. Thumma ihtara bani Adem fahtara minhum al-Arab. Thumma ihtara al-Arab fahtara minhum Quraysha. Thumma ihtara Quraysan fahtara minhum bani Hashim. Thumma ihtara bani Hashim fahtarani minhum. فَلَمْ أَزَلْ خِيَارًا مِنْ خِيَارٍ أَلَا مَنْ أَحَبَّ الْعَرَبَ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَ الْعَرَبَ فَبِغْضِي أَبْغَضَهُمْ. Allah mahlukatı yarattı. Onların arasından insanoğlunu seçti. İnsanoğlunun arasından Arapları seçti. Arapların arasından Kureyş'i seçti. Kureyş'ten Beni Haşim'i seçti. Beni Haşim'den beni seçti. Ben hep seçilerek geldim. Şuna dikkat ediniz. Arap'ı seven beni sevdiği için sever, Arap'tan nefret eden bana buğz ettiği için nefret eder. En temiz soy. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَتْ رُوحُهُ نُورًا بَيْنَ يَدَيْ اللّٰهِ تَعَالَى قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ آدَمْ بِأَلْفَيْ عَامٍ يُسَبِّحُ ذَٰلِكَ النُّورِ وَتُسَبِّحُ الْمَلَائِكَ
بتسبيحه. فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم، وجعلني في صلب نوح، وقذف بي في صلب إبراهيم، ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة والأحرام الطاهرة حتى أخرجني من أبوي لم يلتقيا على سفاح قط. نبي إكرام صلى الله عليه وسلم روحه daha Hazreti Adem yaratılmadan 2000 yıl önce Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir nur olarak durmaktaydı. Bu nur Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder, melekler de onun tesbihi sebebiyle Allah'ı tesbih ederdi. Allah Teala Hazreti Adem'i yaratınca bu nuru onun sulbüne iletti. Bundan sonrası hakkında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah Teala beni Adem'in sulbünde yeryüzüne indirdi. Sonra beni Nuh'un sulbüne koydu. Daha sonra İbrahim'in sulbüne iletti. Böylece Allah Teala beni hep asil sulplerden, tertemiz rahimlerden birbirine ileterek kesinlikle evlilik dışı ilişkide bulunmamış olan anne ile babamdan dünyaya getirdi. Hazreti Abbas'ın Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi metheden ünlü şiiri bu rivayetin sağlam olduğunu göstermektedir.

7. Peygamber Efendimizin hayatın vazgeçilmezleri karşısındaki tavrı. Daha önce de zikredildiği gibi hayatın 3 vazgeçilmezi vardır. Bunlardan birinin değeri az oluşundadır. Diğerinin değeri çok oluşundadır. Ötekinin değeri ise yerine göre değişmesindedir. Az yemenin faydaları. Hem dinin hem de geleneğin az olmasını her zaman değerli bulduğu şeyler vardır. Az yemek, az uyumak gibi. Hem Araplar hem de bilgeler az yemek ve az uyumakla övünür. Çok yemeği ve çok uyumayı kötü görürler. Çünkü çok yemek ve içmek açgözlülükten, bir şeye doymamaktan, oburluktan ve aşırı ihtirastan kaynaklanır. Bunlar insanın hem dünyasına hem ahiretine zarar verir. Çeşitli hastalıklara yol açar. Uyuşukluğa, neşesizliğe ve anlayışsızlığa sebep olur. Az yemek, kanaatkarlığın, nefse hakimiyetin, şehveti yenmenin alameti olduğu gibi sıhhatin, gönül huzurunun ve zihin keskinliğinin de sebebidir. Çok uyumaksa insanın değersizliğini, zaafını, zeka ve anlayışının kıtlığını gösterir. Kişinin tembelliğine, acizliğine, ömrü boşuna harcamasına, kalbinin katılaşıp gaflete düşmesine ve ölüp gitmesine sebep olur. Çok yiyip içmenin, çok uyumanın bütün bu kötülüklere yol açtığını herkes açıkça bilmekte ve gözüyle görmektedir. Bunun böyle olduğu, geçmiş milletlerin ve bilgelerin son derece güvenilir bir şekilde nakledilen sözlerinde, Arapların şiirlerinde ve haberlerinde, hadis-i şeriflerde, sahabe ve tabiinin sözlerinde örnek vermeye ihtiyaç duyulmayacak kadar çoktur. Böyle olduğunu herkes bildiği için burada sözü daha fazla uzatmaya gerek görmedik. Sultan-ı Alem sallallahu aleyhi ve sellem hem az yer ve içer hem de az uyurdu. Onun hayatında bu durum açıkça görülür. Zaten insanlara az yiyip az uyumayı emreden ve buna teşvik eden de odur. Hem az yemeyi hem de az uyumayı özellikle tavsiye etmiştir. En tehlikeli kap, mide. Ashab-ı kiramdan Miktab İbni Madi Kerip radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: مَا مَلَا اَبْنُ آدَمْ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ حَسْبُ ابْنِ آدَمْ اَكَلَاتٌ يُقِيمْنَ صُلْبَهِ فَاِنْ كَانَ لَا مَحَالَهِ فَثُلُثٌ لِضَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ Ademoğlu midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak birkaç lokma yeter. Ancak bir sebeple çok yiyecek olursa midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefesine ayırmalıdır. Çok uyumanın sebebi de çok yiyip içmektir. Tebevüt Tabi'in alimlerinden Süfyan-ı Sevri şöyle demiştir: İnsan az yiyerek geceliğin uyanık kalmayı başarabilir. Selef alimlerinden biri şöyle demiştir: Çok yemek yemeyiniz. Aksi halde çok su içer, çok uyur ve sonunda çok zarar eder, pişman olursunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildiğine göre onun en sevdiği yemek sofrası üzerine çok elin uzandığı, yani yalnız başına değil bir toplulukla birlikte yenilen yemekti. Allah'ın sevgili elçisinin bu konudaki görüşü şöyleydi: Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin yiyeceği ise sekiz kişiye yeter. Önüne getirileni yerdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle derdi: Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman doyasıya yemek yememiştir. Ailesiyle birlikte otururken onlardan yiyecek bir şey istemez, bir şeyi canının çektiğini de söylemezdi.
önüne getirileni yer, bir yemeği sevmediğini söylemez, kendisine sunulan içeceği alıp içerdi. Hazreti Ayşe'nin azatlı cariyesi Berire'nin rivayet ettiği şu hadis, Peygamber Efendimizin ailesinden yiyecek bir şey istemediği gerçeğine aykırı değildir. Bir defasında Resul-i Ekrem eve geldiğinde eşleri tencerede pişmekte olan eti değil de evdeki başka bir yiyeceği getirip önüne koymuşlardı. Peygamber Efendimiz pişirdikleri et yemeğini kendisinden esirgemediklerini çok iyi bilmekle beraber eşlerine takılarak "Şu tencerede pişen eti görmediğimi mi sanıyorsunuz?" diye sordu. Aslında o et Hazreti Ayşe validemizin cariyesi olan Berire'ye sadaka olarak verilmişti. Peygamber hanımları Resul-i Ekrem'in sadaka yemediğini bildikleri için tenceredeki etin ona helal olmadığını düşünüyorlardı.

Peygamber Efendimizin hanımları Berire'nin Hazreti Ayşe'ye hediye etmesine rağmen Resul-i Ekrem'in bu etten yemeyeceğini sanıyorlardı. Allah'ın elçisi eşlerine Berire'nin hediye ettiği etin artık sadaka olmadığını, ondan kendisinin de yiyebileceğini böylece öğretmiş oldu. Lokman Hakim hikmetlerinden birinde oğluna şöyle demiştir: "Yavrucuğum, mide dolduğu zaman fikir uykuya dalar. Hikmet üretemez ve tembelleşen beden ibadet edemez." Abdullah İbni Abbas'ın "Çok yiyip içerek kalbi öldürmeyiniz" dediği rivayet edilmiştir. Maliki Fakihi Sahnun da şöyle demiştir: "Tıka basa yemek yiyen ilim öğrenemez."

iki dizi üstünde. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadisinde "Emme ene fele akul muttakien." Ben bir yere dayanarak yemek yemem buyurmuştur. Bu hadiste geçen dayanma ifadesi, yemek yemek için bir yere iyice yerleşmek ve bağdaş kurup oturmak anlamındadır. Bağdaşa benzer oturuşlarda insan üzerine oturduğu şeye vücudunu iyice yapıştırır. Bu tür oturuşsa çok yemeye elverişlidir. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken hemen kalkacakmış gibi dizüstü çökerek veya bir dizini dikip ötekini altına alarak oturur ve "İnneme ene abd, ekulu kema ye'kulul abd, ve eclisu kema yeclisul abd." Ben bir kulum, kul gibi yer, kul gibi otururum buyururdu. Alimler hadiste geçen dayanma fiilini bir yere yaslanma değil, bağdaş kurarak oturma şeklinde açıklamışlardır. Az uyurdu. Sahih hadislerde görüldüğü üzere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin uykusu da azdı. Bununla birlikte "İnne ayneyye tenemen ve la yenamu kalbi." Benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz buyururdu. Allah'ın sevgili elçisi az uyumak için sağ tarafına yatardı. Çünkü sol tarafa yatıp uyurken hem kalp hem de ona bağlı iç organlar sol tarafa meyilli olacağı için vücut daha sakin ve rahattır. Bu hal daha derin ve uzun süre uyumaya elverişlidir. İnsan sağ tarafına yatıp uyurken kalp asılı durumda kalacağı, rahat olmayacağı, tam aksine çabucak uyanmaya elverişli bir konumda bulunacağı için onun ağır bir uykuya dalması mümkün değildir. Bera bin Azib şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyurken sağ tarafına yatar, sonra da şöyle buyururdu: "Rabbim, kullarını diriltip bir araya topladığın gün beni azabından korusun."

8. Peygamber Efendimizin evliliği. Çok olması, değerli bulunan ve çokluğuyla övünülen şeyler de vardır. İktidar ve itibar sahibi olmak gibi. A. İktidar sahibi olmak. İktidar denilen cinsel güç sahibi olmak, hem dinin hem de insanların uygun gördüğü bir şeydir ve erkeğin mükemmel bir vücut yapısına sahip olduğunu gösterir. Çok eskilerden beri insanlar cinsel güçlerinin çokluğuyla iftihar ederler. Konuya dini açıdan bakınca, evlenmek Resulullah'ın ve İslam büyüklerinin uygun gördüğü bir şeydir. Peygamberimizin amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi kastederek, "Bu ümmetin en faziletlisi, hanımları en çok olanıdır," demiştir. Bir gün Abdullah İbni Abbas, talebesi olan ünlü tabi'in muhaddisi Said İbni Cübeyr'e evlenip evlenmediğini sormuş, onun evlenmediğini söylemesi üzerine

Ve evlen. Çünkü bu ümmetin en hayırlısı, hanımları en çok olanıdır demişti. Abdullah İbni Abbas bu sözüyle, Müslümanlar en fazla 4 kadınla evlenebildikleri halde, Peygamber Aleyhisselam'ın 4'ten fazla hanımla evlenmesine izin verildiğine işaret edilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Tenâkehû tenâselû fe inni mübâhin bikumul ümem. Evlenip çoğalın, kıyamet gününde ben diğer peygamberlere sizin çokluğunuzla övüneceğim. Çok evlenme konusunda şöyle sahih rivayetler de vardır. Eşine düşkün ve çok doğum yapan kadınlarla evlenin. Kıyamet gününde diğer peygamberlere karşı ben sizin çokluğunuzla övüneceğim. Nikah benim sünnetimdir. Sünnetimi uygulamayan benden değildir. Evleniniz. Çünkü diğer ümmetlere karşı ben sizin çokluğunuzla övüneceğim. Evlilik sığınaktır. Evlilik şehveti kontrol altına alır ve gözü haramdan korur. İşte bunun için Peygamber Efendimiz evlenmemeyi doğru bulmamış ve şöyle buyurmuştur. Men kâne zâ tavlin faletezavvac fe innehu eğaddu lil basar ve ehsanu lil ferç. Ailesini geçindirecek imkanı olan hemen evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan daha iyi korur. Cinsel gücü daha iyi kontrol altında tutar. İslam alimleri evliliği zühde zarar veren şeyler arasında görmemişlerdir. Rahman'ın o has kulları, ey Rabbimiz, bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller bağışla ve bizi takva sahiplerine önder eyle derler. Ayet-i kerimesinin açık beyanı karşısında evlilik elbette zühde mani görülemez. Sufi müfessir Sehl İbni Abdillah Et-Tüsteri şöyle demiştir. Allah Teala kadınları peygamberlerin efendisine sevdirmiştir. İnsan onlardan nasıl uzak durabilir? Ünlü muhaddis Süfyan İbni Uyeyne'nin de buna benzer bir sözü vardır. Dünya zevklerine önem vermeyen sahabilerin birden fazla eşi ve cariyesi vardı. Onlar eşleri ve cariyeleriyle çok ilişkide bulunurlardı. Hazreti Ali, oğlu Hazreti Hasan, Abdullah İbni Ömer ve daha başka sahabilerden bu konuda pek çok haber nakledilmiştir. İlk İslam büyükleri bekar olarak ölmeyi doğru bulmamışlardır.

Evlenmeyen peygamberler. Bu görüşe karşı çıkılarak şöyle denilebilir. Allah Teala Zekeriya aleyhisselamın oğlu Hazreti Yahya'yı dünya zevklerinden uzak bir peygamber diye övmüşken, bir ve daha çok kadınla evlenmek nasıl olur da övgüye değer bir şey diye gösterilebilir. Fazilet diye gösterilen şeyi yapmayan kimseyi Allah Teala nasıl övebilir? Kaldı ki ortada bir de İsa aleyhisselam örneği var. O da hayatında hiç evlenmedi. Şayet evlilik iyi bir şey olsaydı, Hazreti İsa da evlenirdi. Bu itiraza şöyle cevap verilir. Allah Teala'nın Yahya aleyhisselamı dünya zevklerinden uzak diye övmesi, bazı kimselerin dediği gibi onun evlenmeden kaçındığı, kadınlardan çekindiği veya cinsel duygudan yoksun olduğu anlamına gelmez. Ünlü müfessirler ve ileri gelen alimler bu görüşü kabul etmemiş, Yahya aleyhisselam hakkındaki bu iddiaların birer kusur ve noksan olduğunu söylemişlerdir. Bu kusurların peygamberlerde bulunması olacak şey değildir. Burada dünya zevklerinden uzak sözünün anlamı günahlardan korunmuş demektir. Daha açık bir söyleyişle Yahya sanki bir yere hapsedilmiş gibi o kötülüklerden korundu demektir. Bazıları dünya zevklerinden uzak olma ifadesini cinsel duyguları olduğu halde nefsini şehvetten alıkoymak veya kadınlara cinsel duygu beslememek diye açıklamışlardır. Sonuç olarak cinsel gücü olmamak bir kusurdur. Cinsel güce sahip olduğu halde çoğu zaman insanı meşgul eden ve dünyaya bağlılığını artıran bu gücü kontrol altında tutabilmekse üstün bir fazilettir. Bu da ya İsa aleyhisselam gibi nefsini terbiye etmek suretiyle olur veya Yahya aleyhisselam gibi Allah Teala tarafından günahlardan korunmak suretiyle olur.

cinsel gücü kontrol edebilmek. Cinsel gücü olduğu halde onu kontrol altında tutan, eşine karşı görevlerini aksatmadan yapan ve Rabbine kullukta kusur etmeyen kimsenin derecesi pek üstündür. Bu üstün derece Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin derecesidir. Çünkü hanımlarının çok olması onu Rabbine ibadetten alıkoymamıştır. Rabbine ibadetten alıkoymak şöyle dursun: hanımlarının iffetini koruyup gözetmesi, onlarla güzelce geçinmesi, rızıklarını temin etmesi ve yapmaları gereken görevleri onlara öğretmesi, Resulullah'ın kulluk derecesini daha da artırmıştır. Güzel koku ve kadın. Hatta çok hanıma sahip olmak, insanların dünyevi zevkleri arasında olsa bile, Resul-i Ekrem Efendimiz bunun kendi zevkleri arasında yer almadığını açıkça ifade etmiş ve "Bana sizin dünyanızdan kadın ve güzel koku sevdirildi" buyurmuştur. Bu ifadede Resul-i Ekrem'e sevdirilen kadın ve güzel kokunun onun dünyasıyla bir ilgisi bulunmadığını, bunların başkalarının dünyasına ait olduğunu göstermektedir. Onun güzel kokuyu kullanıp kadınlarla evlenmesi sırf dünyevi zevki için değil, ahiret sevabı kazanmak içindir. Peygamber aleyhisselamın evlenmesi, daha önce de zikrettiğimiz gibi, evliliğin bir takım faydaları sebebiyledir. Güzel kokuyu da meleklerle bir araya geldiğinde onlara güzel kokmayı sağlaması, eşleriyle beraber olmak için uygun ortamı meydana getirmesi gibi faydaları dolayısıyla kullanmıştır. Peygamber Efendimizin güzel kokuyu ve eşleriyle birlikteliği sevmesi, kendi zevki için değil, melekleri ve eşlerini hoşnut etmek ve şehveti kontrol altında tutmak içindir. Resul-i Ekrem'in Allah Teala'nın zatına yönelik olan muhabbeti, Mevlasının yüceliğini görme ve onun huzurunda kulluğunu arz etme sevdasıdır. İşte bu sebeple o, sözünü ettiğimiz bu iki sevgiyi ve iki durumu birbirinden ayırmış, en büyük sevinci namazda duymam sağlandı buyurmuştur. Peygamber aleyhisselam, kadınların fitnesinden korunma bakımından Hazreti Yahya ve Hazreti İsa ile eşit konumdadır. Kadınlarla evlenip onların haklarını gözetmesi ise onun diğerlerine üstün yanıdır.

Gönüllerdeki yeri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikten önce de sonra da cahiliye devri mensuplarının gözünde şeref ve itibar sahibiydi. Onun gönüllerde yüksek bir yeri ve değeri vardı. Onlar Resul-i Ekrem'in getirdiği dini yalanlıyor, ashabına işkence ediyor, hatta kendisine gizlice tuzaklar hazırlıyor, fakat kendisiyle yüz yüze geldikleri zaman ona saygı gösterip isteğini karşılıyorlardı. Bu manadaki olayların bir kısmı ileride yeri gelince zikredilecektir. Daha önceleri Peygamber aleyhisselamı görmeyenler, onu görünce çekinme ve korku hissiyle karışık bir saygı duyarlardı. Hanım sahabilerden mahreme kızı Kayle'den rivayet edildiğine göre, o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi görür görmez irkilip titremiş, Allah'ın elçisi de ona, "Ya miskine, aleykissekine, zavallı, kendine gel," buyurmuştu. Ebu Mes'ud el-Ensari radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, bir adam Peygamber Efendimizin huzurunda dururken korkuya kapıldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Hevvin aleyk fe inni lestu bimelik," "Rahat ol, ben kral değilim," buyurdu. Hadisin tamamı şöyledir: "Çünkü ben Kureyş'ten kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum." Evet, o bir kral değildi. Ama Allah Teala'nın kendisine lütfettiği nübüvvet sebebiyle büyük bir değere sahipti. Ona bahşedilen risaletle Cenab-ı Hak'tan aldığını halka tebliğ etmek suretiyle yüce bir makama erdi. Diğer peygamberlere üstün tutularak dünyada kendisine büyük ikramlar sunuldu. Bütün bunlar bir insanın elde edebileceği en son mertebedir. Ahirette ise o insanoğlunun efendisidir. Daha önce olduğu gibi bu bahiste de Peygamber Efendimizin yüce şanını işledik. Değerli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın şerhiyle Şifa-i Şerif okumalarının bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeniden görüşmek ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz.

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. Heybemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklam.

0: Özel Efem.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah

0: كسل فم.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
2: يا رحمن.
0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem
3: 103.2.

0: niyetini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umuttur, umut.
1: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Fussilet 29. Cehennemliklerin duası. İnkar edenler: ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar, diyeceklerdir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
4: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 2361.
10: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
16: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. iddef.org 0212 621 çift 065.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
18: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
19: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net.
20: Şimdi dinleyeceğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil mustakin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, müminler olarak, muvahhidler olarak, Müslümanlar olarak, dünya hayatında sahip olduğumuz ve inşallah ahirette de devam edecek olan en büyük servet, en büyük kıymet, en büyük değer, katıksız iman olduğunu defalarca gündeme getirmiş idik. Sahiplenen imanın, ulaşılan bu değerli nimetin kadri ve kıymeti çok iyi bilinmeli ve onu rahatsız edecek, onu sakatlayacak, onu yok edecek saldırganlardan, düşmanlardan, eşkıyadan, anarşistlerden, teröristlerden korunması lazım. İmanın düşmanları çoktur. Başta apaçık düşman olan şeytandır. Sonra şeytanın hizbi olarak elde etmiş olduğu taraftarlarıdır. Gerek insanlardan, gerek cinlerden olan şeytanlar imanın baş düşmanlarıdırlar. Sahip olunan imanın nasıl korunacağına dair mutlaka müminlerin tahkiki bir şekilde bilgilenmeleri lazım. Nasıl ki taklidi imandan tahkiki imana geçiş gerekiyorsa, şart ise mutlaka neye iman ettiğini mümin delilleriyle bilmekle mükellef olduğu gibi, İmanı bozucu, imanı sakatlayıcı, imanı rahatsız edici, imana hücum eden düşmanların da çok iyi tanınması lazım ki onların saldırılarına karşı iman korunmuş olsun. İmanın rükünleri nasıl ki insanlara öğretiliyorsa, imanı yok edici şeylerin de mutlaka öğretilmesi, eğitilmesi lazım ki o kişi sahip olduğu imanını koruyabilsin. Yoksa yeryüzünde çağlar boyu, asırlar boyu, zamanlar boyu, bugüne kadar ve bundan sonra da kıyamete kadar öyle insanlar yaşayacaklar ki kendilerini imanlı bilecekler, kendilerini İslam'a mensup bilecekler, kendilerini salihlerden bilecekler ama öyle bir şeye inanıyorlar ki, öyle işler işliyorlar ki kendilerini bu şekilde kabul etmelerine rağmen gerçeğe baktığımızda çoktan imandan çıkmış, çoktan İslam'dan uzaklaşıvermişlerdir. Kendilerini salihlerden beller iken fasıklardan, facirlerden, hatta mürtetlerden oluvermişlerdir. Bundan dolayı imanın düşmanlarını çok iyi tanımak lazım. İşte bir iki yıldan beridir haftada bir saat veya bir saatten az bir vakit içinde bile olsa bu program vesilesiyle imanın nasıl korunacağına dair delilleriyle, kitaptan ve sünnetten hareketle, ehl-i sünnet usulü çerçevesinde müçtehitlerimizin bu konudaki gündeme getirdiği güzel beyanlarla konuyu sizlerle paylaşmak üzere hareket ettik. İnşallah aynı konumuza devam ediyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet ediyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam annesinin kabrini ziyaret ederek ağladı. Yanındakilerini de ağlattı. Sonra şöyle buyurdu: annem için istiğfarda bulunmam hususunda Rabbimden izin istedim. Fakat bana izin vermedi. Kabrini ziyaret etmek için izin istedim. Ona izin verildi. Bundan dolayı artık sizler de kabirleri ziyaret edin. Çünkü kabir ziyareti ölümü hatırlatır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bize kabir ziyaretlerini emrediyor. Çünkü bu kabir ziyareti ölümü hatırlatır. Mümin olan şahsiyeti dünyevileşme konusunda alıkor. Kendisini bu konuda dengede tutar. Müminlerin vazifelerinden bir vazifedir ki kabirleri ziyaret etsinler. Kabirlerle beraber ayrıca hastahaneleri de ziyaret etmek tavsiye olunur. Sıhhatin kıymetini bilmek için, şükrünün çokça artması için, dünyevileşmemek meselesinde hastane ziyaretleri, kabristan ziyaretleri çok faydalı olmuş ve tavsiye olunmuştur. Peki kabirleri ziyaret edeceğiz ama ziyaret ederken mutlaka sünnet üzere olmaya gayret edeceğiz. Ziyaretlerimizi yaparken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize ziyareti emrettikten sonra nasıl ziyaret edeceğimizi de bize göstermiştir. Kabir ziyaretlerini gündeme getirirken iman noktasında bizi tehlikeye atacak şeylerden, gerek fikirden, gerek sözlerden, gerek hareketlerden mutlaka uzak durmamız lazım. İmanı rahatsız edici elfaz-ı küfür, ef'al-i küfür ve efkar-i küfürden uzak durmamız lazım. Kabirleri ziyaret ettiğimizde ölümü hatırlayacağız. İbret alacağız, ders alacağız. Yoksa o kabirdeki bulunan kişiden bir şeyler talep etme değil. Onun o andaki halinden ders almış olacağız. Dün ve evvelsi gün bu dünya hayatında yaşıyordu. Bizimle beraberdi. Beraber yiyorduk, içiyorduk, gülüyorduk, sohbet ediyorduk, kızıyorduk. Yani dünya hallerini beraberce idame ettiriyorduk. Ama bugün o vefat etmiş, bu toprakta gömülmüş, kabir hayatını yaşamakta. Yine bir hayattır o, yine bir yaşantıdır ve kıyameti beklemektedir. Tekrar dirilecek günü beklemektedir. Ölümden sonra dirilişi bekler haldedir. O halde kendime dikkat edeyim. Mahşerden önce ikinci durağım kabir hayatıdır. Birinci durağımız dünya hayatıdır, imtihan yeridir. Misak anında Rabbimize vermiş olduğumuz ahde sadık kalma veya ahde vefasızlık yapma imtihanı içindeyiz ki inşallah bütün müminler ahitlerinde, vaatlarında sadık kalırlar, ahde vefada bulunurlar ki ahdimiz Rabbimiz Azze ve Celle bize hatırlatıyor ayet-i kerimesinde. Ademoğlunun sırtından zürriyetini alarak ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine bütün insanlar, suale muhatap olanların bütünü tereddütsüz evet şahit olduk, sen bizim Rabbimizsin. Rabbimiz bu şahitlendirmeyi şunun için yapmış olduğunu beyan ediyor ayetin devamında. Daha sonra şu itirazda bulunmayasınız diye. Biz küfrün ve şirkin, tağutların ve putların egemen olduğu bir ülkede dünyaya geldik. Gözlerimizi açtık. Kendimizi şirk ve küfür ile karşı karşıya bulduk. Tağutların egemen olduğu, her tarafın putlar tarafından sarılmış olduğu bir ülkedeydik. Dolayısıyla onlar kendilerinden başkasını Rab edinmemeyi bize emrettiler. Biz de onlara tabi olduk ve dolayısıyla gerçek Rabbimiz Allah'a şirk koştuk, küfürde bulunduk. Bizim ne suçumuz var ki? Biz böyle bir ülkede kendimizi dünya hayatıyla karşı karşıya bulduk. Demeyesiniz diye. Şimdi sizi şahitlendiriyorum. Benden başka Rabbiniz yok. Bunu böyle bilin, böyle kabul edin. Ve ayrıca size bunu hatırlatacak kitabı ve Resulü de gönderdim. Rabbimiz Azze ve Celle bu şekilde hiçbir itiraza açık kapı bırakmamıştır. Ve işte bu ahde vefa göstermek lazım. Madem ki kabul ettik ki gerçeği de odur. Allah'tan başka hükümlerine tabi olunacak hiçbir Rab yoktur. Hiçbir ilah yoktur. Hiçbir merci yoktur. Müminler böyle iman ederler. Biz böyle iman ediyoruz. Allah'ın hükümlerine hükmetmeyen, hevalarını ilahlaştırıp hevalarından kaynaklanan hükümlerle yeryüzünde firavunluk, nemrutluk, Ebu Cehillik yapıp diğer insanları, egemenlikleri altında bulunan insanları Allah'ın hükümlerinden çevirerek, egemen oldukları bölgelerde Allah'ın hükümlerini yasaklayarak kendi hükümlerini gündeme getirenler o bölgede Rabliklerini, ilahlıklarını ortaya koymuşlardır. Firavun da öyle yapmıştı, Nemrut da, Ebu Cehil de ve onların çağdaş uzantıları da. Bizden başka ilah ve Rab edinmeyeceksiniz. Velev ki o Allah ola. Çünkü çağdaş tağutlar Allah'ın hükümlerini red ediyorlar. Efendim bunlar red etmiyorlar, kabul ediyorlar ama geçersiz kabul ediyorlar. Evet, biz de inanıyoruz ki Kur'an Allah tarafından en son Resulü, en son Nebisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirildi. Ama bugün Kur'an'ın hükümleri geçerli değildir diyorlar. Biz Kur'an'ın hükümlerini geçerli kabul etmiyoruz diyorlar. Efendim aslında onlar bir tek başına bırakılmış olsalardı, diğerleri onlara karışmasaydı, serbest kalsalardı görecektiniz. Aynen öyle kabul edeceklerdi. Allah'ın hükümlerini kabul edeceklerdi. Kim kimi serbest bırakır ki? Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Nuh Aleyhisselam'ı serbest mi bıraktı? O müşrik olan, o küfürde olan kavmi. İbrahim Aleyhisselam'ın küfürde ve şirkte olan kavmi onu serbest mi bıraktı? Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmi Mekke'de Resulullah Aleyhisselam'ı serbest bıraktı. O sen hoş geldin, sefalar getirdin, bize ne kadar güzel bir din getirdin, ne kadar güzel hükümler getirdin. Ebu Cehil mi böyle dedi, Ebu Leheb mi böyle dedi? Elbette ki mevcut olan egemen tağutlar Allah'ın hükmünü istemeyeceklerdir. Onlara karşı iman ettiğimiz rasuller ki bizim örneklerimizdirler. En son Resul, en son Nebi ki onun ümmetiyiz. Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla peygamberlerden sizin payınıza düşen benim, ümmetlerden de benim payıma düşen sizsiniz. Allah Azze ve Celle Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı vazifeli kıldı. O kıyamete kadar ümmetinin biricik örneğidir. Mekke'nin egemen tağutlarına karşı hangi metot ile hareket ettiyse kıyamete kadar onun ümmeti de çağdaş Mekkelerin konumuna getirilmiş olan işgal altındaki İslam topraklarında aynı metot ile, yani aynı usul ile hareket etmelidirler. Namaz kılarken Resulullah Sellem'e tabi olanlar, hac yaparken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olanlar, oruç tutarken, zekatı verirken ona tabi olanlar, mutlaka çağdaş Firavunlarla, Nemrutlarla, Ebu Cehillerle mücadeleden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmakla mükelleftirler. Yoksa namazda Resulullah gibi davranıp egemenlik mücadelesinde Ebu Cehil gibi davranamazlar. O zaman demek ki namazda önderleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, egemenlik mücadelesinde ise önderleri Ebu Cehil olacak. Bu mümkün değil. Her halimizde kitaba ve sünnete tabi olmakla mükellefiz. Allah Azze ve Celle'nin hükmünü veya hükümlerini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindeki uygulamaya göre yapmamız icap ediyor. Bu bizim için kaçınılmaz anın vacibi farzul ayn hükmündedir. Dolayısıyla her ne ki yapıyorsak Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindeki uygulamaya göre. Çünkü kitabı hayata uygulayan Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kur'an onun sünnetiyle hayata tatbik edildi. Hatta alimler arasında sünnetin vahiy mahsulü olduğuna dair görüş ağırlık kazanmaktadır. İhtilaflı bir görüş olmakla beraber, çünkü kitap Allah'ın muradı üzere hayata uygulanmalı. Hayata uygulanışı da Resulullah Sellem'in sünnetiyle olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabı hayata uygulayışı Allah'ın muradı çerçevesindedir. Kitap hayata bizzat kitabın kendisine indirilmiş olan kişi tarafından yanlış uygulanamaz. Allah buna müsaade etmez. Ayeti gönderen Allah Azze ve Celle o ayetin nasıl uygulanacağını da Resulüne öğretmiştir. Yani vahiy gayri medluv meselesi burada gündeme gelmiştir. Kabirleri ziyaret edeceğiz. Resulullah Sellem'in kabrin dışında. Çünkü çok özel bir durumdur. Onun dışında Aleyhisselatü Vesselam'ın kabirleri ziyaret ettiği gibi edeceğiz. Sahabesinden önemli şahsiyetlerin şehit olmuş olduğu Bedir Savaşı veya şehitlerin seyyidi, yani Seyyidül Şuhada, Seyyidül Şuhada Hazreti Hamza radıyallahu teala'nın da içinde bulunmuş olduğu, ashabtan 70 kişinin şehit olduğu Uhud Savaşı'ndaki şehitlerin Resulullah Sellem hayatında gerçekleşmiş olduğu, ayrıca diğer savaşlarda, diğer seriyelerde, hasreten Birr-i Maune ve Rici vakalarında şehit olan müminler, şehit olan muvahhidler, Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında Mekke'de veya Medine'de vefat etmiş olan sahabe-i kiramdan şahsiyetler, bizzat Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu ve kızları, en yakınları, müminlerin vefatından sonra gündeme gelmiş olan kabristan, yani Cennetul Gargat, daha sonra Aleyhisselatü Vesselam'dan ifadeleriyle Cennetul Bakiye, ki artık Bakiye diye ifade edildi. Aleyhisselatü Vesselam bunları ziyaret ederken nasıl davrandı? Şehitlerin efendisini ziyaret ederken nasıl davrandı? Sahabe-i kiramdan ki her biri birer veliyullah olan bu şahsiyetleri, evliyaullah'tan olan bu şahsiyetlerin kabirlerini ziyaret ederken nasıl davrandı? Mutlaka ümmet de öyle davranacak. Ne ifrat ne de tefrit. Bu ümmet vasat ümmettir. Adaletli ümmettir. Adil ümmettir. Dengeli ümmettir. İfrattan ve tefritten tamamen uzak. Vasat, yani tam kıvamında olan, Allah'ın istemiş olduğu, razı olmuş olduğu bir haldir vasat ümmetin hali. Dolayısıyla kabir ziyaretlerinde kendi kendimize yeni şeyler ortaya çıkaramayız. İşte kendi kendine yeni şeyler ortaya çıkaranlar sünnete aykırı davranırlar. O yeni şeyleri, yani o bid'atları, o hurafeleri imanlarını sakatlayacak kadar ileri götürülür. Önce bid'a olur, hurafe olur, amelleri rahatsız eder, sünnet geri planda bırakılır, daha sonra öyle bir duruma gelir ki, öyle bir ifrati mesele ortaya çıkar ki, o inanç, o hareket, o tavır olan imanı da zedelemiş olur, rahatsız eder. İbn-i Büreyde radıyallahu teala'nın babasından naklettiğine göre Resulullah Sellem şöyle buyurdu: ben sizi kabirleri ziyaretten men etmiştim, artık onları ziyaret edin. Bir evvelki hadisimizin kaynaklarını zikredelim. Yani annem için istiğfarda bulunmak hususunda Rabbimden izin istedim, fakat bana izin vermedi. Kabrini ziyaret etmek için izin istedim, ona izin verildi. Bundan dolayı artık sizler de kabirleri ziyaret edin. Çünkü kabir ziyareti ölümü hatırlatır. Hadisimiz Sahih Müslim Kitabül Cenayiz Bab 36 Hadis 108. Ayrıca Sünen Ebu Davud, Sünen Nesai, Sünen İbn Mace ve Sünen Tirmizi'de malum olan bablarında, kitaplarında yer almıştır. Yani 4 sünnen ve bir de sahih olan kitapta, Kütüb-i Sitte'nin 5 kitabında yer almıştır. Aleyhissalatü Vesselam'ın diğer hadisi, yani İbn Büreyde'nin babası Büreyde'den rivayet etmiş olduğu hadiste, ben sizi kabirleri ziyaretten men etmiştim, artık onları ziyaret edin. Resulullah Sellem izin veriyor. Niye men etmiştim? Çünkü cahiliye adetleri ile kabirler ziyaret ediliyordu. Ki Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesinde buyurması üzere bütün cahiliye işleri ayağımın altına konulmuştur. Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağının altına konulmuş olan bütün cahiliye işleri, cahiliyete ait, küfre, şirke ait olan, cahili sistemlere ait olan, ideolojilere ait olan bütün işler, anlayışlar, hal ve hareketler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağının altında olduğu gibi onun izinde giden ümmetinin muvahhid şahsiyetlerinin, mümin Müslüman kişilerin de ayaklarının altındadır. Böyle olduğu için Aleyhisselatü Vesselam daha yetişmemiş, olgunlaşmamış ümmetin fertlerine müsaade etmedi kabir ziyaretini ilk günlerde. Çünkü daha onlar kıvamını bulmamıştı. İyice yerleşmemişti İslam onların nezdinde. Ama daha sonra olgunlaştılar. Allah'ın kitabında, Resulullah Sellem'in sünnetinde olması gerekli olan edeple, ahlakla edeplendiler, terbiye gördüler, ahlaklandılar ve artık cahiliyenin bütün adetlerini ayaklarının altına alacak durumdaydılar. Kabir ziyaretinde cahiliye adetlerini tamamen terk etmiş, sünnette durumu neyse o şekilde ziyaret edecek bir kıvama geldiler. Aleyhissalatü vesselam kendilerine müsaade etti. Artık onları ziyaret edin. Hadisimiz Sahih-i Müslim Kitab-ı Cenayiz Bab 36 Hadis 106 da kayıtlı olduğu gibi Sünen-i İbn-i Mace Kitab-ı Cenayiz Bab 47 Hadis 1571 de kayıtlıdır. Ayrıca İbn-i Mace'nin kaydında şu ziyade de var. Çünkü şüphesiz kabir ziyaretin dünyayı küçümsetir ve ahireti hatırlatır. Hadisimiz yine Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Nesai ve Sünen-i Tirmizi'de de yer almıştır. Yani Kütüb-i Sitte'nin yine 5 kitabında yer almıştır. Ben sizi kabirleri ziyaretten men etmiştim. Artık onları ziyaret edin. Çünkü şüphesiz kabir ziyareti dünyayı küçümsetir ve ahireti hatırlatır. Yani müminler kabir ziyaretinde bulunurken ahireti hatırlatmak üzere, ahireti hatırlamak üzere, dünyayı küçümsemek üzere, dünyevileşmemek üzere ziyaret ederler. Kabir ziyaretinin mahiyeti bu, tabi sünnet üzere ziyaret edilmesi lazım. Ayşe radıyallahu teala anha annemiz, müminlerin annesi, Resulullah Sellem'in hanımlarından, ki ayet-i kerimeyle sabit, Resulullah Sellem'in hanımları ümmetin, İslam milletinin anneleridirler. Ayşe radıyallahu teala anha ümmetin annesi, bizim annelerimizdendirler. Resulullah aleyhissalatü vesselam Ayşe'nin nevbeti olan her gece, gecenin sonunda Medine'nin kabristanı Bakiye'ye çıkar ve, yani Cennetül Bakiye'ye, daha önce orada kargak ağaçları var idi, orası temizlendi ve kabristan oldu. Ayşe annemizin nevbetinde, ki nöbet diyoruz şimdi, aslı nevbettir. Kelimenin aslı nevbettir. Ama Türkçe'de birçok kelimelerin aslı bozulduğu bir vakadır, bir hakikattir. Nevbet kelimesi de nöbet kelimesi olmuş. Malumunuz Resulullah Aleyhisselam'ın 9 hanımı vardı, 9 annemiz vardı, hatta 11 annemizdi. İkisi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında vefat etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde 9 annemiz sağ idiler. Onlardan birisi de İmam Ebu Bekir radıyallahu teala'nın kızı olan Ayşe annemizdir. Onun sırasında Resulullah aleyhissalatü vesselam gecenin sonunda Medine'nin kabristanı Bakiye çıkar ve selam size ey müminlerin, müminler diyarı. Size yarın verileceği vaat olunan şey verilmiştir. Sizler bekletilmektesiniz. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım Bakiye gargatta yatanlara mağfiret buyur derdi. Ayşe annemiz şahit olduğu Resulullah sellem gecenin sonunda Bakiye'ye çıkar ki onun evinin yakınındaydı ve Bakiye'de yatan müminleri bu şekilde selamlar. Selam size ey müminler diyarı. Dara kavmül müminin. Size yarın verileceği vaat olunan şey verilmiştir. Sizler bekletilmektesiniz. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım baki gargatta yatanlara mağfiret buyur derdi. Kabir ziyareti budur. Onun dışında yine sünnette tavsiye edilenler var. İnşallah onu da gündeme getireceğiz. Bunun dışında yani sünnette sabit olanların dışında ne yapılırsa bildiğimiz odur ki sünnet haricidir. Kabristandakileri ziyaret ederken onlardan ibret almak, ders almak, ahireti hatırlamak, dünyaya bağlanmamak, dünyevileşmemek ve ayrıca kendileri için mağfiret duasında bulunmak, istiğfar etmek. Bakın dikkat ederseniz Resulullah Sellem'in bu hadisi iki bölümde. Birisi kabirde yatanlar için selam var. Bir hakikat gündeme gelmiştir. Size yarın verileceği vaad olan şey verilmiştir. Yani bugün yaşıyoruz, hayattayız ama ölüm bizim için bir hakikattır. Çünkü her canlı ölümü tatacaktır. O bizim için bir nevi yarındır. Yani gelecektir. Yarın dediğimiz vakit illaki bu gece geçsin, ertesi gündüz yarın değil. Yarın almış olduğumuz nefesi verirkendir. Veya yeni nefes alırkendir. Yani yaşandığımızın bir sonrası yarındır. Tabi bu gecenin sonunda Allah'ın izniyle gelecek gündüz de bizim için yarındır. Ama yarın dediğimiz vakit en kısa daha yaşamadığımız, daha almadığımız nefes veya yaşamadığımız saniyeler bizim için yarındır. Ki Allah Azze ve Celle bize vaat etmiştir. İşte kabir hayatıdır, kabirden sonra diriliş, mahşerdir. Ki kabir hayatı ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur. Yani gelecekte kabir hayatındaki olanlar için yarın diyeceğimiz, gelecekte onların göreceği şeyler kabir hayatında kendileri için gerçekleşmektedir. Size yarın verileceği vaad olunan şey verilmiştir. Sizler bekletilmektesiniz. İnşallah biz de size katılacağız. Bu kaçınılmaz bir hakikattir. Kabirlerdekine selam vermek, eğer kabirdekiler mümin iseler, azapta değil iseler, cennet bahçelerinde bir bahçede iseler, verilen selamı alırlar. Gelenden haberdar olurlar. Ki buna dair de gaybın kendisine bildirildiği ve gaybtan olanı da bize bildirilmesi gerekli olan kısmını bize bildiren Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize haber veriyor. Sahih hadislerinde kabir azabının, kabir hayatının varlığını biliyoruz ve inanıyoruz. Daha sonra hadisin ikinci bölümünde kabirdekiler için mağfiret duası var. Yani kabirdeki olanlardan bir beklenti söz konusu değil. Sizden şunu istiyoruz, bunu istiyoruz, bize şefaatçi olun, aman ha bize yardımcı olun, başımız dara düştü falan gibi bir şey talep etme yok. Ki ehl-i sünnet akidesinde şöyle bir ilke var ki buna iman ediyoruz. Dirilerin ölülere şefaati caizdir. Dirilerin ölülere şefaati caizdir. Ama ölülerin dirilere herhangi bir yardımı, şefaati söz konusu değildir. Ancak ahirette Rabbimiz Azze ve Celle kime şefaat etme yetkisi verirse, kendisine şefaat etme yetkisini verdiği kişiler şefaat edilecek kişilere ki ancak onu Allah belirler, Allah Azze ve Celle ona müsaade eder, ona şefaat ederler. Ama kendileri ölmüş iken dirilere herhangi bir şefaat, herhangi bir yardımları söz konusu değil. Ancak diriler onlar için duada bulunurlar, onlar adına sadakada bulunurlar, sevaplarını onlara bahşederler, Allah'tan yalvarırlar, yakarırlar, onların affı için dilekte bulunurlar. Bu caizdir, bu haktır, bu doğrudur. Resulullah Sellem'in duası: Allah'ım, baki-i gargatta yatanlara mağfiret buyur. Dolayısıyla kimin kabri olursa olsun, kabirleri ziyaret ettiğimizde, Resulullah Sellem'in kabri hariç, onun özel bir durumu var, ziyaret ettiğimizde aleyhissalatü vesselamın ziyaret ettiği usulde ziyaret etmemiz lazım. Sünnet budur. Bunun dışında çıkıldığı takdirde bid'a ve hurafe gündeme gelir. Demek ki hangi kabir olursa olsun, kabristana uğradığımız vakit, selam size ey müminler diyarı. Tabi eğer gerçekten orada müminler var ise. Yoksa gayrimüslimlerin kabirlerine uğradığımızda, mümkündür, onların kabristanın yanından da geçiyoruz veya işimiz oluyor, oraya uğruyoruz, herhalde selam size ey müminler diyarı diyecek durumda değiliz. Resulullah Sellem'in sünnetinde böyle bir ziyaret söz konusu değildir. Size yarın verileceği vaat olunanlar size verilmiştir. Sizler bekletilmektesiniz. İnşallah biz de size katılacağız. Çünkü dünya hayatından sonraki hayat kabir hayatıdır. Ondan sonra ebedi ahiret hayatı. Bu bizim ibret almak, ders alma kısmımızdır. Sizler dünyada yaşadınız. Ahirete açılan ilk kapı olan kabir hayatındasınız. İnşallah bizler de size kavuşmuş olacağız. Biz de size katılacağız. Şu anda siz kıyameti beklerken biz de kabir hayatını bekliyoruz. Size katılacak ve hep beraber kıyameti bekleyenler olacağız ve hep beraber kıyametten sonra dirileceğiz. Ondan sonra diri olanın vefat edenlere şefaati gündeme geliyor. Allah'ım, baki-i gargatta yatanlara mağfiret buyur. Hadisimiz Sahih Müslim, Kitab-ı Cenayiz, Bab 35, Hadis 102-103. Aynı hadisimiz Sünnen-i Nesai'nin Kitab-ı Cenayiz, Sünnen-i İbn-i Mace'nin Kitab-ı Cenayiz'inde de yer alır. Dolayısıyla müminler kabirleri ziyaret ettikleri vakit bu şekilde davranacak. Kabirde yatmış olan kişiden herhangi bir dilekte, talepte bulunmayacak. Çünkü onun buna gücü, kuvveti yetmez. O vefat etmiştir. Ondan, Allah'tan dilenen şeyler dilenecek olursa, Allah muhafaza, işte imanı rahatsız edecek kısım orasıdır. Halbuki vefat edenler dirilerden bir şeyler umuyorlar. Allah Azze ve Celle'ye onlar için yalvarmak, mağfirette bulunmak, af talebinde bulunmak dilinin vazifesi. Ondan onu beklerler. Ya da iyilikte bulunsun, sadakada bulunsun, onun sevabından vefat eden müminler de faydalanmış olmalarını temin etmeye çalışsın vefat edenlerin dirilerden beklediği. Ya da ibadet kastıyla okunan Kur'an'ın sevabı kendilerine bağışlanmış olsun. Onların beklentisi Resulullah Sellem'in de beyan ettiği. Ama bunun dışına çıkıldığı takdirde inşallah gelecek sohbetimizde buna devam edeceğiz. Bunun dışına çıkıldığı takdirden o zaman büyük bir yanlışlık, büyük bir hata, hatta imanı rahatsız edecek bir durum ortaya çıkmış olur ki bu uygun değildir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda beyan ettiği diğer hadislerine bakıyoruz. Yine Süleyman bin Bürde babasından naklediyor. Resulullah Sellem kabristana çıktığımız vakit ne söyleyeceğimizi bize öğretti. İçimizden birimiz, selam size ey bu diyarın mümin ve müslim olan halkı. Bizler de inşallah size katılacağız. Allah'tan bize ve size afiyet dileriz. Kabir ziyaretinde gündeme gelecek sözler bu. Hadisimiz Sahih Müslim Kitab-ı Cenaze bab 35 hadis 104. Yine Sünen-i Nesai, Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i İbn Mace'de de aynı hadisimiz yer almıştır. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.
0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dağı'yı dinlediniz.

Dinlediğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye. Sumba.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

iki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur. Yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
2: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
2: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.com 0212 621 çift 065.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
12: daha söyleyecek çok sözümüz var.
13: Özel FM. Özel FM.
14: Değerli dinleyenler, Yusuf Kerimoğlu Hoca'nın yazmış olduğu Emanet ve Ehliyet kitabına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cuma namazı. Bütün muteber fıkıh kitaplarında cuma namazı babı nafile namazlardan sonraya bırakılmıştır. Bu hiçbir zaman cuma namazının kadru kıymetini bilmediklerinden değildir. Buradaki incelik şudur. Cuma namazı diğer namazlardan farklı olarak bazı şartlarla eda edilebilen bir ibadettir. Bir mükellef, 5 vakit namazla dahil bütün sünnet ve nafile namazları evinde ferdi olarak eda edebilir, fakat cuma namazını ferdi olarak eda edemez. Zira cuma namazı için cemaat farzdır. Diğer namazlar hür olan erkek ve kadın üzerine farz olduğu gibi Müslüman olan cariye, köle ve esir üzerine de farzdır. Fakat cuma namazı sadece hür olan erkeklere farzdır. Bu kısa girişten sonra konuya geçelim. Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrıldığınız vakit hemen Allah'ı zikretmeye gidin. Alışverişi bırakın. Bu bilirsiniz sizin için çok hayırlıdır. Cuma suresi 9. Hükmü beyan buyurulmuştur. Bu ayeti kerime mücmeldir. Şöyle ki: A. Ayeti kerimede cuma namazı zikredilmemiş, mutlak manada namaz zikredilmiştir. B. Cuma günü şerri bir gün olduğuna göre fecir vaktinden güneşin kavuşma zamanına kadar olan süre söz konusudur. Hangi vakitte çağrılacağı da beyan buyurulmamıştır. C. Ey iman edenler, umumi bir beyandır. Kimlere farz kılındığı serahatle zikrolunmamıştır. Dolayısıyla her mücmel olan ayeti kerimede olduğu gibi Allahu Teala Celle Celaluhu'nun bununla neyi murad ettiğini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tefsir etmesi esastır. Müştehit imamlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen emirleri esas alarak cuma namazının mahiyetini izah etmişlerdir. Cuma namazı kimlere farzdır? Hazreti Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya ve ahiret gününe iman eden bir kimseye cuma namazı farzdır. Ancak seferi halde bulunan kimseye, kadına, çocuğa, köleye ve hasta olana farz değildir. Kim bir takım eğlence veya ticari işlerinden dolayı cuma namazına gitmeyip ondan kendini müstağni sayarsa Allah-u Teala Celle Celaluhu da rahmetini ve mağfiretini ondan uzak tutar. Zira Allah-u Teala Celle Celaluhu kimseye muhtaç değildir. Allah-u Teala Celle Celaluhu her şeyden müstağnidir, hep övülmeye layıktır. Buyurduğu bilinmektedir. Yine Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte kadınlara, çocuklara, hasta olan kimselere ve esaret altında olanlara cuma namazının farz olmadığı beyan buyurulmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini esas alan Hanefi fukuhası, bir kimseye cuma namazının farz olması için şu şartların bulunması gerektiğinde ittifak etmişlerdir. 1- Hür olmak, 2- Erkek olmak, 3- Mukim olmak, 4- Sıhhatli olmak, bu 4 şart kafide zikredilmiştir. 5- Yürümeye gücü yetmek, bu şart Bahru Raik'te zikredilmiştir. Her kim, efendim, cuma ayeti kerimesinde ey iman edenler hitabı vardır, dolayısıyla ben bu şartları kabul etmem iddiasında bulunursa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi yalanlamış olur. Zira mücmel olan bütün ayeti kerimeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tefsir olunmuştur. Mesela Allah-u Teala Celle Celaluhu zekatı farz kılmış, ancak hangi maldan hangi süre içerisinde ne kadar verileceğini ayeti kerime ile izah buyurmamıştır. Bütün bunlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tefsir olunmuştur. Yine hangi namazın kaç rekat olarak eda edileceği Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından talim buyurulmuştur. Bu hususta binlerce misal vermek mümkündür. Hiç kimsenin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet etme hakkı yoktur. Çünkü Allah-u Teala Celle Celaluhu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmemizi farz kılmış ve onun bizi sırat-ı müstakime davet ettiğine şehadette bulunmuştur. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi göre bir mükellef başkasının kudretiyle kudretli olamaz. Dolayısıyla hadis-i şerifte beyan buyrulan hasta mefhumuna ayağa kalkmaya gücü yetmeyen felçli kimseler ve gözleri görmeyen amalar da dahildir. Nitekim Fetevai Hindiye'de cuma namazı sürekli oturan felçli kimselere icmaen farz değildir. Muhitte de böyledir. Kötü durum olarak bir kimseyi mescide götürecek kimse bulunsa dahi cuma üzerine farz olmaz, Zahidi'de böyle zikredilmiştir. Kör olan kimseye de elinden tutup camiye götürecek şahıs bulunsa dahi cuma namazı farz değildir. Şiddetli yağmur ve zalim hükümdardan gizlenmek de mükellef üzerinden cumanın farziyetini düşürür. Fethül Kadir'de de böyledir, hükmü kayıtlıdır. Bütün bu zikrettiklerimiz cuma namazının vücubunun şartlarıdır. Darul İslam'da üzerine cuma namazı farz olmayan misafir, kadın, çocuk, köle, felçli ve ama olan kimseler cuma namazı kılsalar öğle namazı yerine geçer. Nitekim İbn-i Abidin'de bu hususta nehirde şöyle denilmiştir. Cumanın vücub ve edası için bir takım şartlar vardır. Bunların bazısı namaz kılanda, yani vücubunun şartları, bazısı başkasında aranır. Yani edasının şartları, fark şudur. Şartları bulunmazsa eda sahih olmaz. Fakat vücubunun şartları bulunmazsa eda sahih olur. Hükmünü zikretmektedir. İslam ahkamının tatbik edildiği bir İslam beldesi, kafirlerin veya mürtedlerin istilasına uğrarsa, müminlerin tamamına cihad farz-ı ayn olur. İstila altındaki müminler, biz müstevli kafirlerden memnunuz ve hürriyet içerisinde yaşıyoruz diyemezler. Çünkü küfür ahkamının tatbiki ile birlikte esaret hayatı başlamıştır. Ayrıca unutulmamalıdır ki, küfür başlı başına bir necasettir ve küfre rıza göstermek küfürdür. Cuma namazının edasının şartları. Cuma namazının edasının şartları, namaz kılan mükellefte değil, onun dışında bulunması gereken şartlardır. Hanefi fukası, edasının şartları bulunmadığı süre içerisinde cuma namazının sahih olmayacağı hususunda ittifak etmiştir. Dolayısıyla bütün müminler bu şartların tahakkuku ve muhafazası hususunda mücadele etmek mecburiyetindedirler. Edasının şartları mevcut değilken demagoji yaparak varmış gibi göstermek, cuma namazı ile alay etmek ve mükellef olan müminleri aldatmak olur. Birinci şart. Cuma namazının eda edilebilmesi için ulul emrin izni şarttır. Hz. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hutbede Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bilmiş olunuz ki Allahu Teala Celle Celaluhu cuma namazını bu sene, bu ayda, bugün de benim şu makamımda kıyamete kadar farz kıldı. Şimdi her kim benim hayatımda ve benden sonra adil ve cair bir ulul emri olduğu halde cumayı hakir görerek veya inkar ederek kılmazsa Allah-u Teala Celle Celaluhu onun iki yakasını bir araya getirmesin ve işinde ona bereket vermesin. İyi biliniz ki tevbe edinceye kadar o kimsenin namazı, zekatı, haccı ve orucu yoktur. Tevbedenin tevbesini Allah-u Teala Celle Celaluhu kabul eder. Hükmünü beyan buyurmuştur. Hanefi fukası bu hadis-i şerifte geçen velahu imamun adilun ev cairun hükmünü esas alarak cuma namazının edası için ulul emrin izni şarttır hükmünde ittifak etmiştir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ve İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dört şey ulul emrin hakkıdır. Had cezalarını tatbik etmek, ganimetleri mücahitler arasında taksim etmek, cuma namazını kıldırmak ve zekatı toplamak hükmünü beyan buyurmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih tercümesi ve Şerhi isimli eserde İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kavline göre devletin ulul emrin izni olmadıkça cuma namazı sahih olmaz. İmam Malik, Şafii ve Ahmed'e göre izinsiz kılmamak müstahap ise de kılmakta sıhhate mani bir şey yoktur. Meşhur ve maruf olduğuna göre Amme-i Selasi'nin kavli budur. Lakin İmam Ahmet'ten mervi diğer bir kavle göre Müşarun İleyh'in Ebu Hanife'ye muvafık olduğunu aynı iddia ettiği gibi İmam Malik'in de devletin izni olmaksızın biri cumayı kıldırsa el vermez dediğini ve İmam Şafii'nin kavli kadimine göre ancak devletin veya onun mezun izinli kıldığı kimsenin ardında cuma sahih olabilir diyor. Devletin yani ulul emrin ümmet üzerine velayeti ammesi vardır. İzinsiz cuma kılınmaz diyenlerin hücceti İbn-i Mace'de Cabir radıyallahu anh'tan Mervi hutbeyi nebeviyedir ki onu Bezzar da sahabeyi müşarun ileyhten rivayet ettiği gibi Taberani de efsatında o mealde İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir, hükmü kayıtlıdır. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümleri çirkin görüp kendi heva ve heveslerinden hükümler icat eden siyasi güçler müminlerin ulul emri olamaz. Zira müminlere Allahu Teala Celle Celaluhu ancak kendilerinden olan bir ulul emre itaati vacip kılmıştır. Ayrıca kafirlerin müminler üzerinde velayet hakkı olamayacağı da katidir. Müminler kafirlerin veya mürtedlerin istilasına uğrarsa kendi işlerinden emir, kadı ve cuma imamı seçebilirler. Bu şekilde cuma namazını eda etmeleri ruhsaten caizdir. Esareti kırıp Allahu Teala Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlerle hükmedilinceye kadar cihad etmeleri farz-ı ayın olur. Eğer müstevliler müminler üzerine küfür ahkamıyla hükmedecek bir amir tayin etmeye gayret ederlerse, velev ki tayin ettikleri kimse ben de Müslümanlardanım dese dahi geçerli olmaz. Zira küfür ahkamı ile hükmetme hakkı hiç kimseye tanınmamıştır. Şimdi Türkiye'de cuma namazının edası için ulul emrin izni mevcut mudur sualine cevap arayalım. Hilafetin ilgası sırasında 1. Büyük Millet Meclisi'nde cuma namazı konusu tartışılmıştır. Seyit Bey bu konu ile ilgili bir kitap kaleme almıştır. Bu kitapta hilafetin Hazreti Ali radıyallahu anh'tan sonra krallığa dönüştüğü tezi ileri sürülmektedir. Bu tartışmalar 16 Şubat 1933 yılında Mustafa Kemal'in emriyle izin talebinde bulunan bütün cemaatlere köy veya şehir izin verileceğinin tamim edilmesi üzerine kesilmiştir. Şu anda milyonlarca cuma cemaati Mustafa Kemal'in izni ve onu takip eden yönetimlerin tasvibiyle toplanmaktadır. İkinci şart. Cuma namazı kılınan yerin şehir olması şarttır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir mükellefe ne cuma namazı ne teşrik tekbiri ne Ramazan bayramı namazı ne kurban bayramı namazı yoktur. Bunlar ancak toplayan şehirde vardır. Hadis-i şerifini esas alan Hanifi fukahası cuma namazı ancak şehirde eda edilir. Köylerde sahih olmaz hükmünde müttefiktir. İmam-ı Merginani şehir öyle bir mevzidir ki içinde hadleri ikame eden ve hükümleri infaz eden bir emir ve kadısı bulunur hükmünü zikretmektedir. Fetevai Hindiye'de Zahir-ü Rivayede şehir kendisinde kadı ve müftü bulunup hadlerin ikame edildiği ve binalarının da Mina binaları kadar olduğu yerdir. Fetevai Kadıhan'da da böyledir. Hülasa'da ise itimat bu kavil üzeredir denilmiştir. Tatarhaniye'de de böyledir. Hadleri ikamenin manası bunu yapmaya gücün yetmesi, yetki ve selahiyetin bulunmasıdır. Gıyasiye'de de böyledir, hükmü kayıtlıdır. İmam-ı Merginani ve İbni Hümam Selci'den gelen nüfusla ilgili rivayetin zayıf olduğunu beyan etmişlerdir. Bazı fukaha nüfus üzerinde durulmasını hadleri ikame için esasen nüfusun bulunmasına bağlamışlardır. Bunu zikretmemizin sebebi şudur. Günümüzde şehir için belirli bir nüfus şart koşulmaktadır. Halbuki İslam toplumunda diyelim ki 100 ailenin oturduğu bir beldeye ulul emir, kadı ve müftü tayin ederse orası şehir olur. Çünkü orada hadleri ikame etme yetki ve selahiyeti mevcuttur. Velev ki hiç kimse suç işlemediği için had uygulanmamış olsun. Arafat'ta cuma namazı kılınmaz. Bu hususta ittifak vardır. Çünkü orası şehir değildir. Üçüncü şart. Cuma namazının edasının şartlarından birisinde öğle vaktinin girmiş olmasıdır. Cuma namazının delili olan ayeti kerimede cuma günü tabiri umumi bir beyandır. Fecirle güneşin kavuşma zamanını içine alır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem güneş meylettiği zaman insanlara cuma namazını kıldırınız buyurmuştur. Bu hadis-i şerif mücmel olan ayeti kerimenin tefsiri hükmündedir. Eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen kati haberler bazı çevrelerin iddia ettiği gibi tali şartları beyan ediyorsa cuma namazının hangi vakitte kılınacağını hiç kimse bilemez. Halbuki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen haberlere inanmak ve o haberlere göre amel etmek her mümin üzerine farzdır. Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmemizi farz, isyan etmemizi haram kılmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen haberler akli ölçülerimize uymasa dahi eğer ondan geldiği kat'i ise teslim olmak zorundayız. Müçtehit imamların beyan buyurdukları hükümler mutlaka şer'i delillere dayanır. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi göre cuma namazı eda olunurken öğlenin vakti çıkmış olsa cuma namazı fasit olur. Dördüncü şart. Cuma namazı ferdi olarak eda edilemez. Cemaat şarttır. Hazreti Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte cuma namazı her Müslümana cemaat halinde kılınmak üzere vacip olan bir haktır hükmü beyan buyurulmuştur. Bu hadis-i şerif Beyhaki, Ebu Davud ve Hakim'de yer almıştır. İmam-ı Merginani cumanın şartlarından birisi de cemaattir. Zira cuma kelimesi cemaatten türemiştir. Cemaatin en azı İmam-ı Azam Ebu Hanife katında imamette bulunan kimsenin dışında 3 kişidir. İmameyne göre ise imamdan başka 2 kişidir hükmünü zikreder. Fetavai Hindiye'de cemaatin en azı imamdan başka kişidir. Tebyinde de böyledir hükmü kayıtlıdır. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhe göre cuma cemaatinin en azı 40 kişidir. 5. şart. Cuma namazının edasının şartlarından birisi de izni amdır. İzni am, ulul emrin insanlar için umumi müsaade vermesidir. Cuma namazının eda edildiği caminin kapısının herkese açık olması esastır. Fetavai Hindiye'de cemaat camiye toplanmış olsa ve caminin kapılarını üzerlerine kapatarak cuma namazı kılmış olsalar bu cuma caiz olmaz hükmü kayıtlıdır. 6. şart. Cuma namazının edasının şartlarından birisi de ulul emir veya görevlendirdiği bir kimsenin hutbe okumasıdır. Bir kimse ulul emrin izni olmadan hutbe okusa ve cuma namazı kıldırsa asi ve bahi hükmünde olur. Çünkü bu fiilde ümmetin velayetine tecavüz vardır. Cuma namazı kıldırması için ulul emrin vermiş olduğu izin aynı zamanda hutbe okuması için de izin sayılır.

Maksat Sultan yani Ulul Emir bir camide cuma kılınmasına izin verdi mi artık orada her şahıs ve hatip cuma kıldırmaya mezundur. Sultanın yahut sultan tarafından mezun olan kimsenin iznine hacet yoktur demek değildir. Ama İbni Çürübaş'ın ibaresi bu vehmi vermektedir. Bizim bu söylediklerimize İbni Çürübaş'ın Bahır'da nakledilen şu ibaresinde delalet etmektedir. Bunu öğrendikten sonra anlarsın ki zamanımızda yapılanlar bununla bağdaşır. Yeni yapılan bir camide cuma kılınmak için sultandan izin alınır ve sultanın cami sahibine orada cuma kılınmak için izin vermesi, cami sahibinin de tayin edeceği hatibe izin vermesini sahih kılar. Artık bu hatip de icabında yerine başkasını geçirmeye mezundur. Bunun hülasası şundur. Cuma kıldırmak ancak vasıtalı veya vasıtasız olarak sultan tarafından mezun, izinli kimseye caizdir, izin yoksa caiz değildir hükmünü zikretmektedir. Hutbenin farzları. Hutbe cuma namazından önce ve vaktinde okunur. Hutbenin vakti zevalden sonra ve namazdan öncedir. Vakit hutbenin birinci farzıdır. Molla Hüsrev, cuma hutbesiz olarak kılınsa veya hatip hutbeyi namazdan sonra okusa veya vaktinden önce eda etse cuma namazı batıl olur hükmünü zikretmektedir. Hutbenin ikinci farzı Allahu Teala Celle Celaluhu'yu zikretmektir. Hanefi fukahası cuma ayetinde geçen Allah'ın zikrine koşunuz hükmünün mutlak bir beyan olduğuna kail olmuştur. Ayrıca Hazreti Osman radıyallahu anh'tan bu konuda gelen rivayet esas alınmıştır. Hutbede Allahu Teala Celle Celaluhu'ya hamd etmek yani elhamdülillah demek veya tesbih etmek yani subhanallah demek kifayet eder. Ancak bunların hutbe niyetiyle söylenmesi esastır. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhe göre hutbe Arapçadan başka dillerle de okunabilir. İmameyn'in kavline göre hiçbir özür yokken ve Arapça okuma imkanı da mevcutken başka dille okunmaması esastır. Hutbenin sünnetleri. Hutbenin 15 sünneti vardır. 1. Temizlik. Cünüp ve abdestsiz olan kimselerin hutbe okumaları mekruhtur. 2. Ayakta durmak. 3. Hatibin yönünü cemaate çevirmesi. 4. Hatibin hutbeden önce "Auzu billahi mineşşeytanirracim" demesi. 5. Hatibin hutbesini cemaate duyurması. 6. Hatibin hutbeye Allahu Teala Celle Celaluhu hamdü sena ile başlaması. 7. Allahu Teala Celle Celaluhu'ya şanına layık bir şekilde övgüde bulunmak. 8. Şehadet kelimelerini okumak. 9. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme selatu selam getirmek. 10. Cemaate vaaz-ı nasihatte bulunmak. 11. Bir miktar Kur'an-ı Kerim okumak. 12. Allahu Teala Celle Celaluhu'ya hamdü sena ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme selatu selamı ikinci hutbede de tekrar etmek. 13. Müminlere dua etmek. 14. Her iki hutbeyi de hafif okumak. 15. İki hutbe arasında oturmak. Zahir-i rivayede iki hutbe arasında 3 ayeti kerime okuyacak miktarda oturmak sünnettir. Siracül ve Haş'ta da böyledir. Ahir-i zuhur meselesi. İmam-ı Serasi, cuma namazı şehirde eda edilebilir, köylerde sahih olmaz. Ancak hadis-i şerifte şehir mutlak olarak zikredilmiştir. Şehirde tek yerde kılınma hususu tasrih olunmamıştır. Hükmünü zikrediyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'ten gelen zahir rivayeye göre şehirde ancak tek bir camide eda edilebilir. İmam Yusuf rahmetullahi aleyh'in kavline göre bir şehrin ortasından nehir geçiyorsa ve ulaşım güçlüğü söz konusu ise iki yerde eda edilmesi caizdir. İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh ve İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh'ten gelen bir kavle göre de şehirde müteaddit yerlerde cuma namazı eda edilebilir. Bu da sahih olan bir kavildir. İşte ahir-i zuhur, zuhri ahire bu ihtilafa dayanan bir meseledir. Eğer bir şehirde birkaç yerde cuma namazını eda etmek sahih olmazsa ki olma ihtimali de vardır, mükellefin üzerinde öğle namazı da borç olarak kalmıştır. Dolayısıyla hem cuma namazını

hem öğle namazını kılmak suretiyle bu tereddüt giderilebilir diyen ulema bulunduğu gibi aksi görüşte ulema da vardır. Bunlar da ya cuma namazı ya öğle namazı farzdır. Eğer ahir-i zuhur öğle namazı kılınması talep edilirse mükellef cuma farz değildir zanına kapılabilir. Dolayısıyla iki delilin kuvvetli olanıyla amel edilir. Hükmünü zikretmişlerdir. Esasen İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh bir şehirde birden fazla yerde cuma namazının kılınmayacağını, iki yerde kılınırsa ikisinin de fasit olacağını esas almıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve Hulefai Raşidin dönemlerinde her şehirde tek bir camide eda edildiği de bilinmektedir. Tenvirul Ebsar ve Dürril Muhtar'da binaenaleyh cuma namazından sonra ahir zuhur kılar. Bunların hepsi mezhebin hilafınadır. İtimada şayan değildir. Hükmü zikredilmiştir. İbn Abidin bu metni şerh ederken şunları kaydeder. Ben derim ki bu ifade söz götürür. Belki ihtiyat olan onu kılmaktır. Bu mesuliyetten %100 çıkmak manasına gelir. Zira müteaddit yerlerde kılmanın caiz olması delil itibariyle daha kuvvetli olsa da bunda kuvvetli bir şüphe vardır. Çünkü Ebu Hanife'den hilafı da rivayet edilmiş. Bu rivayeti Tahavi, Timurtaşi ve Muhtar sahibi tercih etmişlerdir. At-Tabi ise onu bir şehirde tek bir yerde kılmayı daha zahir bulmuştur. İmam-ı Şafii'nin mezhebi bu olduğu gibi İmam-ı Malik'in meşhur olan kavli ve İmam-ı Ahmet'ten rivayet edilen iki kavilden biri de budur. Nitekim Makdisi bunu Nuru'ş-Şema fi Zuhurul Cuma adlı eserinde zikretmiştir. Hatta Şafiilerden Subki, ekser ulemanın kavli bu olduğunu, müteaddit yerlerde cuma namazı kılmanın caiz olduğunu hiçbir sahabi ve tabiinden nakledilmediğini söylemiştir. Biliyorsun ki Bedai'de zahir rivayet budur denilmiştir. Münye şerhinde, Cevami'ul Fıkıh'tan naklen, bu kavil İmam-ı Azam'dan gelen iki rivayetin en zahir olanıdır denilmiştir. Nehir ile El-Havil Kutsi'de, fetva bunun üzerinedir denilmektedir. Razi'nin tekmilesinde de biz bununla amel ederiz ibaresi vardır. Şu halde bu kavil şehirde tek bir camide eda etme mezhepte itimat edilen bir kavildir. Zayıf bir kavil değildir. Dikkat edilirse Darul İslam'da cuma namazının şehirde tek bir camide mi yoksa müteaddit camilerde mi kılınacağı hususunda ihtilaf çıkmıştır. Ancak bir şehirde tek bir camide eda edildiği zaman ehli sünnetin bütün müçtehitlerine göre cuma namazı sahihtir. Ayrıca ahiri zuhur, zuhri ahire kılmaya gerek yoktur. Esasen cuma namazının öğle namazından daha faziletli olduğu da bilinmektedir. İslam ahkamının tatbik edilmediği beldelerde Müslümanların kendi işlerinden vali, kadı ve cuma imamı seçebilecekleri de beyan buyurulmuştur. Bu cuma imamının arkasında cuma namazlarını ruhseten eda edebilirler. Eğer her şehirde tek bir camide toplanabilirlerse, cemaatin dağılması endişesi bir yana, büyük cemaatler ortaya çıkabilir. Esasen bir şehirde müteaddit yerlerde cuma kılınmasının caiz olduğunu beyan eden ulema, tek bir camide toplanmada mevcut olan zorluk ve meşakkati illet göstermiştir. Halbuki günümüzde, her türlü düşünce ve akaid sahipleri güçlerini gösterebilmek için mitingler tertip etmekle meşguldürler. Dikkat edilirse İbn Abidin hatta Şafiilerden Subki ekser ulemanın kavli bu olduğunu müteaddit yerlerde cuma kılmanın caiz olduğunu hiçbir sahabi ve tabiinden nakledilmediğini söylemiştir. Hükmünü hasaten zikrediyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'ten gelen iki kavilden kuvvetlisinin de bir şehirde tek bir camide cuma namazının eda edilmesi olduğu da malumdur. İbn Abidin, ulema ibadetlerde fetvanın mutlak surette İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin kavline göre verileceğini söylemiştir. Hükmünü beyan etmektedir. Cuma namazının bir ibadet olduğu dikkate alınırsa mesele kavranır. Cuma namazının edasının şartlarına riayet edilerek kılınması azimettir. Müminler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen haberlere dayanan bu şartları dikkate almak durumundadırlar. Hanefi fukahası cuma namazının edası konusunda ruhsatın ne olduğunu da izah etmiştir. Hem azimet hem ruhsata terk ederek
yeni akli şartlar koymak hiç kimsenin yetkisinde değildir. Evet, İslam'da zorluk yoktur ama uydurma kolaylıklar da yoktur. Cuma namazı ile ilgili diğer meseleler. Cuma namazı 2 rekattır. Her 2 rekatında da Fatiha suresi ve Zamm-ı sure açıktan okunur. Selasiye'nin muhitinde de böyledir. Cuma namazına teşehhüdde veya seyif secdesinde yetişen kimse namazını tamamlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Sizler namazdan yetiştiğinizi kılın ve kaçırdığınızı da kaza edin" hadisi şerifi esas alınmıştır. Cuma imamı hutbe için minbere çıktığı zaman insanlar namaz kılmayı ve konuşmayı terk ederler. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu hususta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "İmam hutbeye çıktığı zaman ne namaz kılmak vardır ne de konuşmak" hadisi şerifini esas almıştır. Muhakkak ki namaz kılmak ve konuşmak hutbeyi dinlemeye mani olur. Kılıç zoruyla, yani savaşla fethedilen her şehirde Cuma imamı minber üzerine kılıçla çıkar. Bu fiilde o beldenin kılıçla, silahla fethedildiğini, şayet onlar İslam'dan dönecek olurlarsa o şehrin ebedi müminlerin elinde kalacağını ve İslam'a göre dönünceye kadar onlarla savaşacaklarını ilan etme vardır. Tatarhaniye'de de böyle zikredilmiştir. Bilindiği gibi üzerinde bulunduğumuz topraklar küffardan savaş yoluyla alınmıştır. Dolayısıyla Cuma imamının minbere mutlaka kılıçla, silahla çıkması gerekir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hicretten önce ve 1. Akabe beyatından hemen sonra Hazreti Esad bin Zürare radıyallahu anh'ı Medine'de mukim olan müminlere Cuma namazını kıldırmakla görevlendirmişti. Abdurrahman Ka'b bin Malik radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edildi: "Babam Cuma günü ezanı işitince Esad bin Zürare'ye rahmet okurdu da bunun sebebi sorulunca, çünkü o Neki el-Hadimat'ta Beyada oğullarının kara taşlı topraklarında Hazm en-Nebit adındaki köyde bize Cuma'yı kıldıran ilk insandır" dedi. O zaman babama "Kaç kişiydiniz?" diye sordum. "40 kişiydik" dedi. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh bu hadisin delili ittihaz ederek en az cemaatin 40 kişi olmasına kail olmuştur. Daha sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ı Kur'an-ı Kerim'i öğretmek ve cuma kıldırmak üzere görevlendirdiği bilinmektedir. Bunlar hicretten önceki olaylardır. Mekke'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram hicretten önce cuma namazını kılmamışlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma namazını hicret esnasında Medine yakınlarında Beni Salim bin Af kabilesinden topraklarında kıldırmıştır. Cuma namazının Mekke'de mi, Medine'de mi farz olduğu hususunda müfessirler arasında ihtilaf vardır. Ancak Hazreti Esad bin Zürare radıyallahu anh'ın kendi reyiyle 4 rekat olan öğle namazını terk edip 2 rekat cuma namazı kıldırmasının mümkün olmadığını beyan eden ulema Mekke olduğuna kaildir. Allahu alem. Bayram namazları. Önce İd kelimesi üzerinde duralım. Bu kelime avdetten alınmıştır. Avdet dönmek manasındadır. Bayramlara İd denilmesi ulemadan bazılarına göre her sene tekerrür ettikleri içindir. Muteber bütün fıkıh kitaplarında cuma namazı babından hemen sonra bayram namazları konu edilmiştir. Hatta ehli sünnet vel cemaatin akaid kitaplarında cuma ve bayram namazlarının edası için ulul emre ihtiyaç vardır denilmek suretiyle iki namaz yine bir arada zikredilmiştir. İbn Abidin Cevhere'de şöyle denilmiştir: "Bayramla cumanın münasebeti meydanda olup şudur. Bunların her ikisinde büyük cemaatle kılınır. İkisinde de kıraat aşikarı okunur. Hutbeden mada birinin şartı neyse diğerinin şartı da odur. Cuma namazı kime farz ise bayram da ona vaciptir. Cuma namazının evvel zikredilmesi farz olduğu ve çok tekerrür ettiği içindir" hükmünü zikreder. İmam-ı Merginani "Bayram namazı üzerine cuma namazı farz olan her mükellefe vaciptir" hükmünü beyan etmektedir. Dolayısıyla bir kimsenin üzerine bayram namazının vacip olması için 1-
hür olmalıdır. Köle ve esir olan müminlere vacip değil.

Ancak Hanefi fukahasına göre hutbeye ilk çıktığında oturmaz, hutbenin başında tekbir almak, ikinci hutbede ise 7 defa tekbir getirmek müstehaptır. Zahidi'de de böyledir. Ramazan bayramı hutbesinde sadaka-i fitrin mahiyetini, kimlere vacip olduğunu ve kimlere verilmesi gerektiğini ve neden vacip olduğunu izah eder. Kurban bayramı hutbesinde kurbanın mahiyetini, nasıl kesileceğini ve teşrik tekbirlerinin hükümlerini beyan eder. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlerle hükmedilen beldelerde müminlerin birisi Ramazan, diğeri kurban olmak üzere yılda iki bayramları vardır. Her hafta cuma günü de onlar için bayramdır. Küfür ahkamının galip geldiği ve müminlerin güvenliklerini yitirdikleri beldelerde ise esaret hayatı söz konusudur. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümleri çirkin görüp kendi heva ve heveslerinden hükümler icat eden tağuti güçlerin mahiyetini gizleyen, sadece bununla da kalmayıp tağuti güçleri müminlere ulul emir diye tanıtan kimselerin hiçbir ameli sahih değildir. Çünkü bu fiilde iman ile küfrü aynı mahiyette görme hastalığı mevcuttur. Teşrik günlerinde alınan tekbirler. Molla Hüsrev, teşrik günlerinde alınan tekbirler vaciptir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı sayılı günlerde, teşrik günlerinde zikrediniz buyurulmuştur. Teşrik lügat yönünden eti kurutmaya verilen isimdir. Halil bin Ahmet rahmetullahi aleyh'ten rivayet edilmiştir ki teşrik tekbirdir. Bir kavle göre teşrik tekbiri diye isimlendirme İmame'nin sözüne göre vaki olmuştur. Hükmünü zikretmektedir. Teşrik tekbirlerinin lafzı şudur: Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Teşrik tekbirlerini Arefe günü sabah namazından sonra başlanır, Kurban Bayramı'nın 4. gününün ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil 23 vakit farz namazların arkasından getirilir. Teşrik tekbirlerinin şartları şunlardır. 1. Teşrik tekbirlerinin söylendiği yerin şehir olması. 2. Teşrik tekbirlerinin farz namazlardan sonra söylenmesi. 3. Bu tekbiri asgari bir defa söylemek. Teşrik tekbirlerini cemaatle hep birlikte söylemek müstehaptır. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhe göre teşrik tekbirlerini söylemek için ulul emrin izni ve hürriyet şart değildir. Sahih olan da budur. Miracut dirayede de böyledir. Tekbir, misafir olan muktediye ve köylü olan muktediye ve kadın olan muktediye de tabiyet tariki ile vacip olur. Bunlar ferdi olarak namaz kılarlarsa vacip olmaz. Kadınlar tekbirleri gizli söylerler, yani işlerinden. Teşrik tekbirlerinin aslı Hazreti İbrahim aleyhisselam'dan rivayet edilen şu olaydır. Cebrail aleyhisselam Allahu Teala Celle Celaluhu'nun ihsan buyurduğu kurban ile Hazreti İbrahim aleyhisselama geldiği zaman onun oğlu Hazreti İsmail aleyhisselamı kurban etme hususunda acele edeceği endişesiyle Allahu Ekber, Allahu Ekber diye nida etmiştir. Hazreti İbrahim aleyhisselam Cebrail'i görünce La ilahe illallahu, Allahu Ekber diyerek cevap vermiştir. Hazreti İsmail aleyhisselam da kendisine bedel olarak gönderilen kurbanı görünce Allahu Ekber ve Lillahil Hamd diye tesbihte bulunmuştur. İşte teşrik tekbirleri bu teslimiyeti ifade eder. Müminler teşrik tekbiri getirirken bu mahiyeti iyi tefekkür etmelidirler. Münasip olan teşrik tekbirlerini farz namazın selamının hemen arkasından söylemektir. Bir kimse selamdan sonra konuşmuş olsa veya abdesti bozulsa bu kimsenin üzerinden teşrik tekbiri düşer. Tebiinde de böyledir. Teşrik tekbirleri vitir ve bayram namazlarının arkasından söylenmezler. Bayram namazından sonra söylenmez kavli Müşteba'dan naklen Bahır'da zikredilmiştir. Belhliler ise bayram namazının arkasından teşrik tekbirini söylemektedirler. Çünkü o tekbirler cemaatle söylenir. Bayram namazı da tıpkı cuma namazı gibi cemaatle eda ediliyor. Teşrik günlerinde bir namazı unutan kimse bu namazı aynı senenin teşrik günlerinde kaza ederse teşrik tekbirlerini söyler. Bir imam teşrik tekbirlerini unutarak terk ederse muktedi bunları söyler. Değerli dinleyenler, bir sonraki programda

0: Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
1: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: yanımda hayalin, bir yanım hasret. Gecedir sensizliğe ağıtlar yakan, gecedir sensizliğe ağıtlar yakan.
1: Erdem yolcusuna öğütler.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: geçim sıkıntısını şikayet ederek sabahlayan kişi, Rabbini şikayet ederek sabahlamış olur. Dünya işlerinden dolayı üzüntüyle sabahlayan kişi, Allah'a dargın ve kızgın bir halde sabahlamış olur. Zengine zenginliğinden ötürü saygı gösteren kişinin, dininin üçte ikisi gitmiştir.
3: Mahbubi, mahbubi
4: Resulallah. Özel FM, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: İşimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz. Mutlaka veririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var. Gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unut, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Allah'ın size ne kadar yakın olduğunu biliyor musunuz? Dua, Allah'a ulaşabilmemizin en kolay yoludur. Dua ettiğimizde Allah bize çok yakındır ve bizim fısıltıyla söylediğimiz her sözü işitir, içimizden geçirdiğimiz her düşünceyi bilir. Hayattaki en büyük dostumuz ve dayanağımız O'dur. İşte bu yüzden her şeyi öncelikle Rabbimizden dilemeliyiz.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Hazreti Ömer'in sözü kulağımda belleğimde yer yapmıştır. Bir gün kendisine diyorlar, ya emir-i müminin, Allah duanı kabul edecek olsa ki ediyor, sen Allah'tan ne istersin? Bağ, bahçe, altın hazineleri, ordular, hangisini istersin? Hazreti Ömer şöyle diyor, ben Allah'tan ne bağ, ne bahçe, ne köy isterim. Ben Allah'tan Enes gibi, Ebu Huzeyfe gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zar-ı Gıfari gibi ve Ebu Said'in Hudri gibi adam isterim, adam. Bugün adama ihtiyacımız vardır. Eneslere ihtiyaç vardır. Ebu Hüreyre'lere ihtiyaç vardır. Üsame'lere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
2: Özel FM, sessiz yığınların sesi.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz. Özel FM 103.2.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Hayat kanunlarını Kur'an'dan almayan kavimler helak olur. Genelde bütün insanlık alemi için, özelde mümin kavimler için kanunların kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'a iman ettiklerini söylemelerine rağmen, hayat kanunlarını Kur'an'dan almayan kavimler, müşrik kavimlerdir. Müşriklerin Kur'an karşısındaki tavırları alaycı ve aşağılayıcıdır. Rabbimiz haber veriyor Enbiya suresi 2. ayetinde. Onlar, Rablerinden gelen her yeni uyarıyı kesinlikle alaya alarak dinliyorlar. Müşrikler dünyayı kıble edinmişlerdir. Dünya boyunlarına öyle bir dolanmış ki Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın kitabıyla ilgilenecek zamanları kalmamıştır. Onlar bu hayatı oyun ve eğlence zannediyorlar. Veya Allah'ın uyarılarını ihtiva eden bu kitabı oyun ve eğlence yerine koyup ciddiye almıyorlar. Ve işte böyle kalpleri oyun ve eğlencede olan kimseler için uyarının varlığıyla yokluğu müsavi oluyor. Peygamber onları ha uyarmış ha uyarmamış. Kur'an diye bir kitap yeryüzüne ha gelmiş ha gelmemiş fark etmez oluyor onlar için. Rablerinden her ne zaman kendilerine yeni bir kitap, yeni bir din, yeni bir uyarı, yeni bir ayet geldiği zaman onlar kalpleri gaflet içinde eğlenerek, alaya alarak onu dinlerler. Çünkü onların kalpleri dünya tutkusuyla oyalanmaktadır. Tarih boyunca bu hep böyle olmuş. Bizden önceki kitap ehline Rabbimiz ne zaman yeni bir kitap, yeni bir uyarıcı göndermişse mutlaka onu eğlence yerine almışlar, alay konusu yapmışlardır. Müşrik kategorisine girenler Allah'ın ayetlerini, Allah'ın elçilerini alaya almışlar, dalga geçmişlerdir. Allah'ın hak elçilerinin kendilerine getirdikleri ayetleri dinleyip, onlar üzerinde ciddi ciddi düşünmek ve bir karara varmak yerine kulak verip tanıdıktan sonra onları kabullenmek veya bir delille reddetmek yerine alaya alıyorlar. Oyun ve eğlence yerine koyuyorlar. Peki neden? Çünkü sepetleri boştur adamların. Dağarcıklarında onu değerlendirecek sermayeleri yoktur adamların. Kafalarının içi bomboştur adamların. Bütün sermayeleri alay etmek, tekzip etmek, yalanlamak, karşı çıkmak, susturmak, asmak, kesmek, tehditler savurmaktır. Her devirde bu böyle. Her devirde kafirlerin karakteri budur işte. Halbuki herhangi bir kimseden bir söz duyulunca onu dinlemek, anlamaya çalıştıktan sonra ya kabullenmek ya da delilleriyle reddetmek icap etmektedir. Kur'an-ı Kerim'i kanunların kaynağı kabul etmeyenlerden anlayış beklenemez. Kur'an insanı hem insan eder hem de sultan. Beşerin derdine derman olur ancak Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i okunsun, dinlensin, anlaşılsın ve uygulansın diye inzal etmiştir. Allah'ın Resulü bu kitabı anlamadan sadece mücerret okumak için okumadı. Sadece bilgi olsun diye de okumadı. Kur'an ayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine indi. Ayetler hayatına indi. İşte biz de tıpkı onun gibi okuyacağız. Anlamak ve hayatımızı onunla düzenlemek üzere okuyacağız. Kalbimizde ve hayatımızda tesirler ve değişiklikler icra edecek biçimde okumalıyız. Kur'an-ı Kerim, hayat olarak hayatın merkezine nazil olmuştur. Kur'an

0: sadık kaldık, böylece onları ve dilediklerimizi kurtardık da müsrifleri de yıkıma uğrattık. Kur'an'a göre müsrif, hayatını ve malını israf eden demektir. Allah'ın kendisine verdiği fıtri özellikleri gereği gibi kullanamayarak boşa harcayan demektir. İşte böyle keyfine göre bir hayat, keyfine göre bir kılık kıyafet, keyfine göre bir hukuk, keyfine göre bir ekonomi, keyfine göre bir inanç sistemi, keyfine göre bir itikad sistemi belirleyerek hayat yaşayanları, Allah'ın yasalarını görmezden gelenleri Allah-u Teala helak eder. Allah'ı ilah kabul etmeyerek kendi kendilerini ilah makamına koyanları, kendilerine hidayet kapısı olarak gelen Allah elçilerini reddederek kendi kendilerini, kendi bilgilerini putlaştıranları Allah-u Teala helak eder. Bu müsrifler, yani kendi hayatlarını idare ettikleri kimseleri Allah'ın inzal ettiği hükümlerle idare etmeyenler, kendi hayatlarını israf ettikleri gibi toplumlarını da israf etmiş olurlar. Kur'an-ı Kerim'le hükmetmeyenler ve hayat kanunlarını Kur'an'dan almayanlar, kendilerini mahvettikleri gibi etraflarındaki insanları da kendi görüşlerine, kendi yasalarına çağırıp onları buna uymaya mahkum ettikleri için tüm toplumu da israf etmiş olurlar. Çünkü toplumun iradesini ipotek altına alarak herkesi kendisi gibi düşünmeye, kendisi gibi inanmaya zorlayan zorba zalimler hem kendilerini hem de toplumlarını bir bütün olarak israf etmişlerdir. Böyle toplumları, kavimleri Allah-u Teala helak eder. Bu nedenle diyoruz ki, elde Kur'an gibi bir hayat kanunlarının hazinesi varken, heva ve heves mahsulü kanunlar yapmak veya böyle kanunları aramak, insanlara ve Müslümanlara kabul ettirmeye çalışmak, helak olmayı hak edenlerden olmaktır. Mustafa Çelik, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Radyo Dershanesi'ni çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim. Hepinizi en içten en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo ile Arapça dersleri programı Radyo Dershanesi'nde orta düzey derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 16. sayfası ve devamı üzerinde duracağız. Bu sayfada, sayfa başında Enti Zekiyetun şekliyle kaydedilen, bu şekilde kaydedilen bir cümleyle karşılaşıyoruz. Bir önceki sayfada, sayfa 15'te yer alan 5. alıştırmanın 8. cümlesi Enti zekiyetun, sen zekisin anlamında bir cümle. Programımızın bir önceki bölümünde buraya kadar gelmiştik. Burada kalmıştık. Bu alıştırmada cümlelere leyse getirmemiz, cümleleri leyse ile olumsuzlaştırmamız istenmişti bizden. Peki şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Enti zekiyetun, sen zekisin anlamında olumlu bir cümle. Sen zeki değilsin anlamındaki cümleyi enti lesti bi zekiyetin yahut sadece enti zamirini kullanmaksızın lesti bi zekiyetin şeklinde ifade edebiliriz. 9. cümle entum kibarun, siz büyüksünüz, büyüklersiniz anlamında olumlu bir cümle. Bu cümleyi entum lestum bi kibarin şeklinde, siz büyük değilsiniz anlamını ifade edecek biçimde olumsuzlaştırırız. 10. cümlede et-talibatu fil mektebeti ifadesi var. Kız öğrenciler kütüphanededir. Bunu şimdi kız öğrenciler kütüphanede değildir anlamını ifade edecek biçimde olumsuzlaştıracağız. Et-talibatu lesne fil mektebeti diyeceğiz. Et-talibatu lesne fil mektebeti. Kız öğrenciler kütüphanede değiller. 11. ve bu alıştırmanın, 5. alıştırmanın son cümlesindeyiz. Entunne talibatun cududun, siz yeni kız öğrencilersiniz. Peki şimdi bunu siz yeni öğrenciler değilsiniz, yeni kız öğrenciler değilsiniz anlamını ifade edecek biçimde olumsuzlaştıracağız. Cümleye entünne zamiriyle başlamak mümkün olduğu gibi entünne zamirini kullanmaksızın doğrudan lestunne bi talibatin cududin şeklinde de ifade edebiliriz cümleyi. Entünne lestunne bi talibatin cududin yahut lestunne bi talibatin cududin şeklinde elde ederiz bu cümlenin olumsuzunu. Yani entunne talibatun cududun cümlesinin olumsuzunu az önce ifade ettiğimiz biçimde elde ederiz. Efendim bu sayfada, sayfa 16'da 6 numaralı alıştırmanın başlığı şu şekilde: Ecib anil es'iletil atiyeti bin nefye mustamilen leyse. Leyse'yi kullanarak aşağıdaki sorulara olumsuz cevaplar ver anlamını taşıyor bu başlık. Toplam 7 cümle var. Bu cümlelerden birincisi şöyle: Emuhendisun ebuke ya da ebuki. Karşımızdaki kişi, yani muhatabımız, erkekse emuhendisun ebuke şeklinde oluştururuz cümleyi ya da okuruz burada verilen cümleyi. Karşımızdaki kişi, muhatabımız bayansa nasıl okuyacağımız sizin için malum. Emuhendisun ebuki. Her iki durumda da cümleyi Türkçe'ye, dilimize senin baban mühendis mi anlamıyla çeviririz. Bu cümleye hayır, benim babam mühendis değil anlamında olumsuz bir cevap cümlesiyle cevap vermemiz isteniyor. O halde bu soruyu şöyle cevaplamalıyız sevgili öğrencilerim. La ebi leyse bi muhendisin. La ebi leyse bi muhendisin. Hayır, benim babam mühendis değil. İkinci cümle: Emudarrisetun ummuke ya da ummuki. Karşımızdaki kişi bir erkekse emudarrisetun ummuke, böyle okuruz. Bayansa emudarrisetun ummuki, eğer bayansa da bu şekilde okuruz. Yani sonda yer alan kelimesine bitişen ve adını muttasıl zamir koyduğumuz, dilimize bitişen zamir, bitişik zamir şeklinde çevirdiğimiz zamiri muhatabımızın cinsiyetine göre belirleriz. Emuderrisetun ummuke ya da ummuki. Senin annen öğretmen mi? Peki şimdi bu cümleye hayır, benim annem öğretmen değildir anlamında cevap verelim. Bu anlamı taşıyan bir cümleyle cevap verelim. Ne dersiniz, ne dediniz? Cevabınız şöyleyse, benim söyleyeceğim gibi ise, gayet güzel konuyu kavradınız demektir. La ummi leyset bi müderrisetin. Cevabı tekrar ediyorum efendim. La ummi leyset bi müderrisetin. Hayır, benim annem öğretmen değildir. Üçüncü soru cümlesine geçiyorum. Etullabun ihvetuke ya da ihvetuki. Senin kardeşlerin öğrenci midir? Bu soruya hayır, benim kardeşlerim öğrenci değildir anlamında şöyle cevap vermeliyiz. La ihveti leysu bitullabin. Cevabı tekrar ediyorum efendim. La ihveti leysu bitullabin. Hayır, benim kardeşlerim öğrenci değildir. Dördüncü cümle: Emumerridatun ehevatuke ya da ehevatuki. Senin kız kardeşlerin hemşire midir? Hayır, benim kız kardeşlerim hemşire değildir anlamında. La ehevati lesne bimumerridatin. La ehevati lesne bimumerridatin. Hayır, benim kız kardeşlerim hemşire değildir. Beşinci cümle: Emudarrisun ente. Sen öğretmen misin? Bu sorunun cevabı hayır, ben öğretmen değilim anlamında. La enne lestu bi müderrisin. Cümle 6: Ecududun entum. Siz yeni misiniz? Bu sorunun cevabını hayır, biz yeni değiliz anlamında. La nahnu lesna bi cududin şeklinde veririz. La nahnu lesna bi cududin. Yedinci cümle. E cedidetun seyyaratuke yahut seyyaratuki. Arabasının yeni olup olmadığını sorduğumuz kişi erkekse e cedidetun seyyaratuke şeklinde okuruz burada verilen cümleyi. Şayet arabasının yeni olup olmadığını sorduğumuz kişi bayansa o takdirde burada verilen cümleyi e cedidetun seyyaratuki şeklinde okuruz. Peki araban yeni mi anlamındaki bu soruyu hayır arabam yeni değil anlamında olumsuz bir biçimde nasıl cevaplarız? La seyyarati leyset bi cedidetin. Cevabımız nasıl olmalıymış efendim? La seyyarati leyset bi cedidetin. Hayır, benim arabam yeni değil. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 16. sayfasında yer alan 6. alıştırmayı da tamamladık. Şimdi yine bu sayfada 7 numaralı alıştırmada bir başlıkla karşı karşıyayız. Bu alışmanın başlığı ne, ona bakalım. Yuvecihul müderrisu ila kullin minettullabi es'ileten yekunu cevabuha bin nefyi ve yeruddu aleyhe talibu mustamilen lestu nahvu ya da nahve emin emrika ente ya da enti emutezevvicun ente emriyadun ente emuhendisun ente. Peki şimdi bu alıştırma ne istiyor bizden, onu anlamaya çalışalım. Yuvecihul müderrisu ila kullin minettullabi es'ileten. Öğretmen öğrencilerin her birine soru yöneltir veya sorular yöneltir. Yekunu cevabuha bin nefyi. Cevabı olumsuz olan veya cevabı olumsuz olacak sorular yöneltir. Ve yeruddu aleyha talibu, öğrenci öğretmenin sorusunu cevaplar. Mustamilen lestu, lestu'yu kullanarak. Öyleyse öğretmen öğrencilere cevabı olumsuz olan ve öğrencinin lestu'yu kullanarak cevap verdiği sorular sorar. Ne gibi? Nahvu ya da nahve, her iki şekilde de okuyabiliriz bunu. Örneğin demek. Örneğin şunun gibi. Emin emrika ente ya da emin emrika enti. Eğer öğrencisi erkekse hocanın emin emrika ente diye yöneltir sorusunu. Bayansa, kız öğrenci ise emin emrika enti diye yöneltir. Her iki durumda da, yani öğrenci ister erkek olsun ister bayan olsun fark etmez, verilecek olan cevap müşterektir, ortaktır. Erkek öğrenci de kız öğrenci de ben Amerikalı değilim anlamında bir cümleyi şöyle kurarak hocanın sorusunu cevaplandırmış olur. Lestu min Amerika ya da ene lestu min Amerika, ben Amerikalı değilim. Peki neymiş? Emin Amerika ente, sen Amerikalı mısın? Peki ne diyeceğiz? La ene lestu min Amerika. Peki soruya olumsuz cevap vereceğimiz için bu cevap cümlesinin en başında öncelikle hayır anlamında la bulunmalı. olumsuzluk edatı olan la bulunmalı. Emin Amerika ente ya da emin Amerika enti, sen Amerikalı mısın? Bu sorunun cevabı ne olmalıymış? La ene lestu min Amerika. İkinci soru. Karşımızdaki bir erkek öğrenciye emutezevvicun ente, sen evli misin anlamındaki bu soruyu yöneltelim. Onun cevabı hayır, ben evli değilim olsun. Peki sizden herhangi birinize şu an hali hazırda beni dinlemekte olan öğrencilerime, onlardan birisine emutezevvicun ente sorusunu yöneltmiş olsam ve kendisine bu soruyu yönelttiğim öğrencim de evli olmayan bir öğrenci olsun. Emutezevvicun ente, sen evli misin? Bana vereceği cevap ne olacak, ne olmalı? La lestu bi mutezevvicin. Evet, ne diyecekmiş? La lestu bi mutezevvicin. Hayır, ben evli değilim. Bir sonraki soruya geçelim sevgili öğrencilerim. Emeridun ente, yine ben sizden herhangi birinize, bir erkek öğrencime, sen hasta mısın anlamında emeridun ente sorusunu yöneltmiş olsam, o da bana kendisinin hasta olmadığını söyleyecek olsa ne der, ne demeli? La ene lestu bi meridin demeli. Yahut cümlesinin başında ene zamirini kullanmaksızın la lestu bi meridin şeklinde bir cümleyle cevap vermeli. Hayır, ben hasta değilim anlamında bir cümleyle. Evet, 7. alışmanın örnek cümlelerinin sonuncusundayız. E muhendisun ente. Peki ben şimdi sizden herhangi birinize böyle bir soru yöneltiyorum. Bir erkek öğrenciye hitaben, onu muhatap kabul ederek sen mühendis misin anlamında e muhendisun ente sorusunu yöneltiyorum. O bana hayır, ben mühendis değilim diyecek. Öğrenci nasıl cevap verecek bu sorumuza? Hayır, ben mühendis değilim anlamında bir cümleyle cevap verecek. Peki o zaman cevabı ne olacak bu öğrencinin? La enne lestu bi muhendisin. Yahut ene zamirini kullanmaksızın la lestu bi muhendisin şeklinde cevap vermiş olacak. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 16. sayfasında yer alan alıştırmaları da tamamladık. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 17'ye geçelim ve sayfa başında yer alan 8 numaralı alıştırmanın başlığını okuyalım. İkra'il misale thumme edhil inne alel cümelil atiyeti. Örneği oku, sonra aşağıdaki cümlelere inne getir. Bu anlama taşıyan bir talimat var. Peki örneklere bakalım. Li selasu ehavatin, benim 3 kız kardeşim var anlamında bir cümle. Bu cümlenin hemen sol tarafında parantez içerisinde asluhu, bu cümlenin aslı selasu ehavatin li, yani benim 3 kız kardeşim var anlamında tercüme ettiğimiz li selasu ehavatin cümlesinin aslının selasu ehavatin li olduğu parantez içerisinde kaydedilmiş. Alt satırda yer alan inne li selase ehavatin cümlesine şimdi intikal etmiş olalım. İnne te'kit ve nasb edatıydı biliyorsunuz. İsim cümlesinin başına gelir, mübtedayı nasb eder ve kendi ismi olarak adlandırır ve mübtedanın haberine dokunmaz, karışmaz ve fakat artık mübtedanın haberi konumunda olan haber, mübtedanın haberi konumundan çıkmış, innenin haberi konumuna geçmiş olur demiştik. Peki burada li selasu ehavatin cümlesinde haber öne geçmiş. Li ifadesi, li artı mütekellim yası. Bu iki kelimenin bir araya gelmesinden oluşan bir ifade. O halde buradaki li ifadesini öne geçmiş haber anlamında haberun mukaddemun diye adlandıracağız. Öne geçmiş haber. Li'den sonra gelen selasu kelimesini ise mübtedeun muakharun, yani gecikmeli gelmiş mübteda adıyla adlandıracağız. Bu cümlenin altında yer alan inne li selase ehavatin cümlesinde de inneye te'kit ve nasb edatı diyeceğiz. İnne'den sonra gelen li için innenin mukaddem haberidir. Selase ehavatin ifadesindeki selase içinse innenin bir anlamda muahhar ismidir demek durumunda olacağız. O halde burada yer alan inne li selase ehavatin cümlesinde li innenin önde gelen, öne geçen haberi iken selase ise innenin gecikmeli gelen ismi konumundadır. O yüzden selasu şeklinde okunmamış, selase şeklinde okunmuştur. Bu yaptığım açıklamalardan hareketle burada verilen 6 cümlenin başına inne getirerek cümleleri yeniden oluşturun ve burada boş bırakılan yerlere yazın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.

Özel FM. Molotov, Molotov, Rashashi, Rashashi.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Bakın Mekke'de Müslümanlar Rabbimiz Allah diyorlardı. Bizim program yapıcımız Allah'tır. Bizim hayat programımızın belirleyicisi Allah'tır. Biz boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu Allah'a teslim ettik. Biz hayatımızı Allah için yaşayacağız dediler. Ve Mekke'de Mekke müşrikleri Müslümanların bu sözüne asla tahammül edemediler. Müslümanların bu imanını asla kabullenemediler. Dediler ki ya bu nasıl şey? Bu adamlar bizi nasıl reddederler? Bunlar bizim egemenliğimizi nasıl reddederler? Egemenliği bizden alıp da Allah'a nasıl verirler? Bunlar bizim istediğimiz kıyafetten nasıl uzak bir kıyafete sahip olurlar? Bunlar bizim gibi niye layık değiller? Bunlar niye bizim gibi demokratik değiller? Bunlar neden bizim gibi giyinip soyunmuyorlar? Bunlar neden bizden farklı yaşıyorlar? Bizden ayrıldılar diye Mekke müşrikleri Müslümanların Rabbimiz Allah demelerine asla razı olamadılar. Tarih içinde bu hep böyle olmuştur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Ey peygamber, ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adaletli davrananları sever.
1: Özel efem.
2: Özel efem. Allah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol, umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Ey şehit, ey kanıyla cenneti satın alan yiğit, mazlumların ahına merhem olan mücahit, Allah'ın nurunu göğsünde taşıyan, yayılması için küfrün karanlığıyla savaşan, atan da vuran da Rabbimdir diyen, imanıyla kalplere korku veren, cenk meydanında mazlumların umudu, kafirlere korku salan mücahit, cihad arzusuyla göz kapayıp cihad arzusuyla gözünü açan, Allahu Ekber diyerek yola çıkan, Hasbunallahu ve ni'mel vekil nidalarıyla yol yürüyen, şehadetle Rabbine kavuşan mücahid, emanetin en güzel bekçisi sen, Allah'ın verdiğini Allah yolunda seren, ey cihad ehli, sensin senin sermayen, sana cennet kalır bu amelden. Hamza'yı hatırla, Mus'hab'ı hatırla, yaşarken de şehit, son nefesinde de şehit olanları hatırla. Ey Allah'ın yeryüzündeki halifesi, kefen saramaz senin bedenini, melekler yıkar seni, toprak soldurmaz tenini, çünkü Rabbin diri kıldı seni. Allah için can verenler değil, dünya için yaşayanlar öldü. Haydi son sözünü haykır ve gülümse batılın yüzüne. Haykır gerçek kazancı son nefesinde. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.
1: Ve innehu le cihad. نصر أو استشهاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Sehil İbni Sa'd'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek. Onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede diye çağrılır. Onlar da kalkıp giderler ve o kapıdan onlardan başkası giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse giremez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Rabbimize hamd, Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. Kıymetli dostlar, sizin de gününüz hayırlı olsun. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim taşıyamayacağımız yükle bizleri imtihan eylemesin inşallah. Yüce Rabbim imanlarınızı kamil, amellerinizi salih eylesin inşallah. Rabbim bizleri nefsimizle baş başa bırakmasın. Bu dua ve temennilerle bugünkü programımıza da başlamış olalım inşallah. Değerli dostlar, bugünkü sorumuz namaz nedir? Gerçekten imandan sonra yapılacak ilk eylem, ilk ibadet, Müslüman olmanın olmazsa olmazı, dinin direği, müminin miracı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle gözümün nuru dediği şey, Allah Celle Celaluhu'nun ifadesiyle insanları kötülükten alıkoyan, fahşadan uzaklaştıran eylemin adı namaz nedir? İnşallah bu programımızda, belki de bir programa sığmayacak birkaç programda, inşallah namaz konusunu ve namaz ile ilgili soruları cevaplamaya, cevabını bulmaya çalışalım. Namaz nedir sorusuna ilk vereceğimiz cevap, imandan sonra gelen ilk rükündür. Bir insan iman ettikten sonra, ben müminim, ben Müslümanım dedikten sonra yapması gereken ilk şey namazdır. Yapması gereken ilk ibadet namazdır. Tabir uygun düşerse, bir insan ben iman ettim, ben mümin oldum, ben Müslümanım demekle bir iddiada bulunur. Sonra o iddiasını ispat gerekir. İşte Müslüman olma, mümin olma iddiasının ispatı namazdır dostlar. Bir insan ki eğer namaz kılıyorsa o mümin olduğunu ispat etmiştir. Bazen kendimizi avutmaya çalışırız. Birçok durumda, hem dünyalık işlerimizde hem uhrevi işlerimizde kendimizi avutmaya çalışırız. Belki dünyalıkça herhangi bir şeyle karşılaşmayız ama ahiretçe olan, dinimizi ilgilendiren, imanımızı ilgilendiren konularda kendimizi avutmaya kalkmayalım. Mesela bir kişi ben doktorum diyor. Doktor olduğunu iddia ediyor. Doktor olmasının şartı nedir? Hastanede çalışması mıdır? Hayır. Hastanede bulunması mıdır? Hayır. Hastanenin etrafında bulunması mıdır? Hayır, o da değil. Yani her hastanede çalışan doktor olmuyor. Her hastaneye giden doktor olmuyor. Peki doktorlarla arkadaş olmak mıdır? Doktorlarla birlikte bulunmak mıdır? Hayır. Her doktorla bulunan kişi de doktor da olmuyor. Peki bunun temel şartı nedir? Tıp fakültesini okumaktır. Siz onu okumadan istediğiniz kadar iddia edin, deyin ki ben doktorum, o sadece bir iddiadır. İddianızın ispatı tıp fakültesini okumaktır. Bunun gibi misalleri, örnekleri çoğaltabiliriz. İşte namaz noktasında da kesinlikle buraya yoğunlaşmamız gerekiyor. Ben Müslümanım, elhamdülillah ben müminim, ben iman ettim. Öyleyse bunu ispata gerek vardır. Onun ispatı da, yegane ispatı da namazdır dostlar. Caminin yakınında evimin bulunması, efendim caminin hocasıyla arkadaş olmam, namaz kılanlarla birlikte olmam maalesef bana yetmiyor. Müslüman olmamı, mümin olmamın ispatına yetmiyor dostlar. Bu konuya özellikle dikkat etmek lazım. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Sonra yine namaz nedir dediğimizde Allah'a şükrün ifadesidir. Allah'a tazimdir. Böyle bir tarif getirebiliriz. Nasıl bir şükürdür? bedenen yapılan bir şükürdür. Öyle bir şükür ki çok kapsamlı. Bedenen şükürdür, aklen şükürdür, kalben şükürdür. Böyle namaz çok kapsamlı bir şükrü ifade eder. Çünkü beden namazın rükünlerini yerine getirmek için eğilir, kalkar, oturur. Aklın olması lazım. Zira Allah Celle Celaluhu aklınız başınızda değilken namaza durmayın der. Namaz kılmayın der. Bunu sarhoşken namaz kılmayın şeklinde çeviri var. Aslında bunun aklınız başınızda değilken namaza durmayın, aklınız başınızdayken namaza durun. Yani bir tefekkür var, bir tefehüm var. Bunlar olmadan olmuyor. Hani denir ya, açken, karın açken namaza durmak mekruhtur. Niye? Çünkü aklın bir kısmı midededir o sırada. Akıl tam başta olmadıkça biz o eyleme, o ibadete durmuyoruz. Bu açıdan akıl da ibadet ediyor. Evet, akıl da ibadet ediyor. Kalp de ibadet ediyor ve aynı zamanda şükrediyor. Şöyle bir arkadaşın bir anısı vardı, onu anlatayım. Şükür deyince namaz nedir? Namaz Allah Azze ve Celle'ye, yaratana şükrün ifadesidir dedik ya. Diyor ki ben 10 yaşlarımda falandım. Bizim köyün çeşmesinde oynuyordum. Bir amca geldi diyor. Amca atını getirdi. Orada çeşmede su vardı, atı. Sonra koy verdi. At orada otlanıyordu. Yanıma geldi. İsmin ne dedi? İsmim Remzi dedim. O ne güzel dedi. Benim de ismim Remzi. Remzi amca. Dedi ki ne kadar güzelsin. Allah seni ne güzel yaratmış dedi. Sonra bana döndü dedi ki bak Allah sana güzel göz vermiş, iki ayak vermiş, kulak vermiş. Yani çok sapasağlamsın. Su içiyorsun değil mi? Doyuyorsun, evet. Yemek yiyince tadını alıyorsun, doyuyorsun, evet. Bak Allah ne güzel şeyler vermiş bize. Dedi ve sonra döndü bana dedi ki benden ne istersin? Ben sana karşılıksız vereyim. Yani o zaman diyor bir bisikletimin olmasını çok isterdim. Dedim ki bir bisikletim olmasını isterim. Diyor Remzi amca bana dedi ki peki ben sana o bisikleti alsam parasını falan istemiyorum, karşılık istemiyorum ama sen bana ne yaparsın yani? Diyor durdum düşündüm dedim ki ben sana sağ ol derim, teşekkür ederim derim dedim. Diyor dedi ki bak ne kadar güzel aferin. Döndü tekrar bana dedi ki seni yaratan Rabbin, böyle sapasağlam, böyle güzel yaratan Rabbine karşı bu kadar bu güzel suyu vermiş, bu tabiatı vermiş, efendim tad alma özelliğini, görme özelliğini, işitme özelliğini vermiş. Sen dedi Rabbine nasıl şükrediyorsun, teşekkür ediyorsun dedi. Sustum, cevap veremedim. Diyor Remzi amca dedi ki oğlum bak namazla ancak bunun şükrünü ifade edersin. Ancak bununla ifade edersin şükrünü, namaz kılmakla. O gün diyor kafama tabiri caizse tak etti ve bilmiyorum bir hafta sonra mı 10 gün sonra mı namaza başladım diyor. Yani Rabbime şükretmeye başladım diyor. Gerçekten namaz şükrün ifadesidir. Namazsızlık, namaz kılmamaksa şükretmemektir. Onun zıddı olan nankörlüktür. Rabbimizin bize bahşettiği bu nimetler, bu imkanlar karşısında. Tabii ki Rabbimizin emridir. Biz iman ettik. İmanımızın gereği biz o namazı inşallah kılmak zorundayız. Evet. Namaz nedir? Dedik namaz Müslüman olmamızın ilk şartıdır dedik. Hemen Mü'minun suresine uzanıyoruz. Kad eflehal mü'minun. O mü'minler ki felah buldular diyor Allah Celle Celaluhu. Kurtuluşa erdiler. Hem dünyada hem de ahirette kurtuluşa erdiler. Peki hangi müminler kim? Özellikleri nedir onların? Değil mi? Hemen surenin akabinde, devamında, ikinci ayet-i kerimede madde bir. Bir insan merak edebilir dostlar. Ben iman ettikten sonra yapacağım ilk iş nedir diye. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Allah Celle Celaluhu Mü'minun suresinin ikinci ayetinde böyle buyurdu. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Felaha eren, kurtuluşa eren kimmiş? Madde bir, efendim namazı huşu içerisinde dosdoğru kılanlar. Namazı dosdoğru kılanlar. Olay bu. Sonra ne geliyor? Zekat verenler, efendime söyleyeyim, iffetini muhafaza edenler, boş söz ve davranışlardan vazgeçenler, emanetine riayet edenler, emanete ve söz verdiğinde sözünde duranlar. Mü'minun suresinde müminlerin özellikleri olarak böyle sıralanır. Ama madde bir, onlar ki dosdoğru huşu içerisinde namazlarını kılarlar diyor Allah Celle Celaluhu. Aynı zamanda namaz zikirdir. Namaz nedir? Namaz zikirdir. Namaz tesbihdir. Allah'a karşı tazimdir namaz. Namaz nedir? Namaz imandan sonra yüklenen ikinci görevdir dedik. Kıymetli dostlar, 90 küsür ayet-i kerimede namaz ibaresi geçer. Namazla ilgili ayet vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bir başka namazın tarifine bakacak olursak, namaz nedir? Namaz, Allah'a bağlayan, İslami şahsiyet kazandıran, imanın dışa yansıyan fiili durumudur diyoruz. Allah'a bağlayan, bizi Rabbimize metafizik anlamda, manevi anlamda Rabbimize bağlayan bir eylemdir, bir ibadettir, bir farzdır. Rabbimizin bizden istediği kulluğun gereği bir ibadet. Peki biz namazsız Rabbimizle bir bağlantımız yok mudur? Vardır elbette. Ama maddi anlamda vardır. Rabbim ağaçlara, bitkilere, hayvanlara, dünyaya nasıl merhamet ediyor, nasıl rahmet ediyor? Onların rızıklarını veriyor, onları koruyor, gözetliyor değil mi? Bizi de o şekilde korur, gözetler ama metafizik anlamda, manevi anlamda namaz yoksa insanın Allah ile arasında bir bağlantı, bir bağ yoktur. İbadi anlamda, kulluk anlamında en büyük bağ Allah'a bağlayan şey namazdır, ibadet namazdır. Bu açıdan şunu burada ifade edelim. Namaz kulun Allah ile konuşmasıdır. Yani siz eğer namazlı değilseniz Allah ile konuşmuyorsunuz demektir. O zaman Allah ile aramızdaki bir kesinti var değil mi? Bir bağda bir kopukluk var. Sırası gelir başımızlara düşer, Allah'a dua ederiz. Bu şekilde de bir bağlantı kurarız Rabbimizle ama en büyük bağ, bağlantı namaz iledir. Biz namaz kılmayınca Rabbimizle konuşmayı istemiyoruz. Rabbimize derdimizi arz etmiyoruz. Arzu halimizi Rabbimize sunmuyoruz. Oysa arzu halimizi Rabbimize sunduğumuz, dilekçemizi Rabbimize verdiğimiz, derdimizi onunla paylaştığımız, ondan istekte bulunduğumuz her şey namazla gerçekleşiyor. Ve gidiyoruz, seccadeyi seriyor, Rabbimizin huzuruna varıyor, kıbleye dönüyor. Diyoruz ki Allah'ım ben geldim. Senin günahkar, mücrim kulun. Ben geldim. Namaz, şöyle bir tarif getirelim. Tevhid Allah'ı birlemektir. Namaz ise Allah ile beraber olmaktır. Allah ile barışık olmaktır. Bu noktada Allah ile iletişimdir desek yeridir ve bunu şöyle parantez açarak içini doldurmaya çalışırsak. Namaz kılarken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz hakkında şöyle der, şöyle buyurur. Fatihasız namaz olmaz. Her rekatta Fatiha okuruz. Mesela farz namazların son iki rekatında zamm-ı sure okunmaz. Ama Fatiha muhakkak okunur her rekatta. O bize şunu ifade ediyor. Bir de anlamını şöyle düşünürsek, Allah ile iletişimin, Allah ile bağlılığın, Allah ile bir bağ kurmanın, Allah ile birlikte olmanın gerçekleştiğini göreceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Hamd, alemlerin Rabbi olan, din gününün sahibi, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim Allah'a mahsustur. Önce Rabbimizi sena ettik. Önce Rabbimize hamd ettik. Önce Rabbimizi övdük. Dedik ki, konuştuk direkt Rabbimizle. Ya Rabbi dedik, sen alemlerin Rabbisin. Sen din gününün sahibisin. Allah'ım sen Rahmansın, sen Rahimsin. Sana hamd olsun. Sonra döndük dedik ki, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Konuşmamızı böyle devam ettirdik. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz. Ancak. Yani hiçbir istisna yok. İstisnasız ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz. Eyvallah. İhdine sıratel müstakim. Bizi doğru yoldan ayırma. Rabbimizde münacatta bulunuyoruz. Rabbimize dua ediyoruz. Rabbimizden istiyoruz. Rabbim ne olur, evet böyle incelerek ve ruhumuzun derinlikleriyle birlikte, incelikleriyle birlikte Rabbimizden istiyoruz. Diyoruz ki, Allah'ım ne olur bizi doğru yoldan ayırma. Rabbimizden bunu istiyoruz. Sonra tekrar buraya döneceğim. Bizi sapıtmışların ve gazabına uğramışların yoluna iletme Allah'ım. Bizi doğru yola ilet veya bizi doğru yoldan ayırma Allah'ım. Sırat-ı müstakimden ayırma. Bu şekilde Rabbimizle konuşuyor, Rabbimizle bağlantı kuruyor, onunla iletişimi gerçekleştiriyoruz. Secdeye gidiyoruz. Secde Rabbimize en yakın olduğumuz yerdir. Orada her türlü halimizi, her türlü durumumuzu Rabbimize arz ediyoruz. Rabbimizden istiyoruz. İstememiz gereken her neyse onu secdede Rabbimizden istiyoruz. Evet, namaz Allah ile bu noktada iletişimdir dedik. Bir başka namazın tarifi, namaz kulluğun temelidir. Namaz nedir? Namaz kulluğun temelidir. Namaz müminin adresidir dostlar. Adrese namaz ile gidilir. Adres Allah. Adrese ne ile gidilir? Namaz ile. Adres nasıl Allah? İnne lillah ve inne ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, tekrar Allah'a döneceğiz. Hani küçükken bize sorarlar. Nereden geldin, nereye gideceksin diye öğretirlerdi, sağ olsunlar. Ninelerimiz, dedelerimiz, babalarımız. Şimdinin babaları, nineleri, dedeleri ne öğretiyorlar? İnanın çoğunluğu bu yönlü değil yani, bunu biliyoruz. Bu hususta dert edinmiş namazı, efendim dini muktezasatı, diyaneti, ahlakı dert edinmiş çok az dedemiz, ninemiz, babamız kaldı, annemiz kaldı. Onlar öğretirlerdi bize, nereden geldin, nereye gideceksin diye. Biz derdik ki, Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Yani adres Allah. İnne lillah ve inne ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Eyvallah. Kullu nefsun zaikatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır, değil mi? Geldik dünyaya, yaşayacağız. Ne kadar Allah bilir. Onun müddetini, süresini o belirlemiştir. Sümme ileyne turcaun. Sonra ona döndürüleceğiz. Yani adres Allah. Allah'a giderken sağlam bir şekilde, efendime söyleyeyim, cenneti hak etmiş bir şekilde, Rabbimizin rahmetine mazhar olmuş bir şekilde, Rabbimizin sevgili, sadık bir kulu olarak gitmenin yolu namaz iledir dostlar. Namaz varsa eyvallah. Namaz yoksa problem çok. Bir inşaat vardı. Tabii maliyeden memurlar gelmişler, soruyorlar inşaatta çalışan işçilerin sigortası var mı diye. Bir problem yok dedik. Sigortaları var, bir problem yok. Ben size bir başka sigortadan soracağım dedim. Buyur dediler. Hani hayatta hayat sigortası var, deprem sigortası var, araç sigortası var. Efendime söyleyeyim, insanlar kendi azalarını bile sigortalıyorlar şimdi. Kasko var, bilmem, hepsi mezardan bu tarafı dedim. Mezar ötesi sigorta var mı dedim, nasıl biliyor musunuz falan. Güldüler, dediler ki hocam onu da sen bilirsin dediler. Eğer namazınız varsa mezar ötesinde sigortanız vardır. Eğer namazınız yoksa sizin dünyada yapmış olduğunuz tüm o sigortalar orada stop eder, iflas eder orada. Geçerliliğini yitirir. Kullanma tarihi geçmiştir artık. Hem insanın kendine dair yaptıklarının hem de insana Allah'ın dünyada iken verdiği tüm imkanların orada kullanma tarihi biter geçer. Namaz varsa eyvallah. İşte bu noktada namaz nedir sorumuza bir başka cevap getirecek olursak, namaz sigortadır dostlar. Namaz senettir. Namaz kefildir dostlar. Namaz vekildir. Evet, bunun gibi birçok tarif getirebiliriz. Ama en son tarifimizde ne demiştik? Namaz Allah'a giden, adrese giden değil mi? Adrese götüren en iyi eylemdir dedik. Evet, bir başka namazın tarifini yapacak olursak, namaz nedir? Namaz Allah ile dost olmaktır. Allah'ı öncelemektir, Allah'ı önemsemektir. Namaz Allah ile dost olmak. Nasıl bir dostluk bu? Bakın, hocamızın biri Afrika'nın bir bölgesine gidiyor. Şu an ismini hatırlamıyorum. Afrika'nın o bölgesinde insanlar açlıkla mücadele ediyorlar. İçtikleri su çamurlu. Böyle yağmur yağdığında birikintilerden elde ettikleri suyu, bizim kadınlarımız bilir, tülbent diyoruz ya, tülbette herhangi bir bezde, bir kumaşta süzüp içiyorlar. İçtikleri su bu. Yedikleri yiyecek de bir günde ellerine belki karınlarının üçte birini doyuracak ekmek veya herhangi pirinç bir şey ellerine geçiyor, onu yiyorlar, ikinci gün yok. Birleşmiş Milletler'den veya herhangi bir yardım kuruluşundan, mesela Türkiye'mizde Kızılay'dan veya diğer yardım kuruluşlarından bir şeyler giderse eyvallah. Yoksa açlar. Ama hocamız diyor ki o insanlar çok mutluydular. Yani bizden mutlular. Biz o kadar imkan içerisinde yüzüyoruz ki, bakın caddelerimizi artık arabalarımız almıyor, park yeri bulamıyoruz. Çokluktan sıkıntı çekiyoruz. Aynı zamanda bakıyoruz eşya noktasında gerçekten bolluk içerisindeyiz. Ama biz mutlu değiliz. Biz huzurlu değiliz. Siz bu mutluluğu, bu huzuru nerede alıyorsunuz diye sorduk. Dediler ki biz iki şeye tutunmuşuz. İki şeye. Biri namaz, biri de Kur'an. Namaz ve Kur'an'a tutunmuşuz dediler. İşte işin gerçeği budur dostlar. Namaza tutunabilmek ve Kur'an'a tutunabilmek. Bir millet gerçekten namaz ve Kur'an'a gereği gibi sarılır, gereğini yerine getirirse o millet ayakta durur, o millet manevi anlamda kendini tamamlama sürecini gerçekleştirebilir. Nesli ahlaklı bir nesil olarak yetiştirebilir. Ama ne zaman ki biz namazı elden bıraktık, Kur'an'ı elden bıraktık, işte o zaman maalesef manevi anlamda çöküş başladı. Hatta Allah Celle Celaluhu dünyanın bazı nimetlerini, bazı iktidarlarını elimizden aldı. Öyleyse namazın bu tarifinden yola çıkarak biz de namaza tutunacak, biz de Kur'an'a tutunacak ve Allah ile dost olmanın yollarını arayacağız. Dedik ki namaz nedir? Tekrar edelim ve yavaş yavaş programımızı bitirmiş olalım. Namaz Allah ile dost olmaktır. Namaz Allah ile iletişimdir dedik. Allah'ı öncelemektir. Allah'ı önemsemektir namaz. Bir insan ki günde 5 defa Allah'ı muhatap alıyorsa o Allah'ı öncelemiştir, Allah'ı önemsemiştir. Değerli izleyicilerimiz, kıymetli dostlar, Yüce Rabbim bizleri kendisine dost kabul eylesin inşallah. Rabbim namazlarımızı salih eylesin inşallah. İmanlarımızı kamil eylesin. Yüce Rabbim bizi de zürriyetimizi de namaz kılanlardan ve dost doğru yolda gidenlerden eylesin inşallah. Namazlarından daim eylesin, salih ve salihalardan eylesin diyor ve programımızı bitiriyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşay'ı dinlediniz.

yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

De ki, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Çirkin kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti. Yetimin malına yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zamanda yakınınız da olsa adil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat Rabbim ilmimi arttır.

0: düşünen insanlar için. Nasıl anlamalı? İnsanlık varsa da kulluk vardır. Biz tevhid, merhamet, muhabbet, adalet ve sadakat derken çok şey söyleriz. Ama gözden kaçırdığımız şu hakikatleri iyice anlamalıyız. Tevhid hem reddetmek hem kabul etmektir. Ama reddetmek önce gelir. Merhamet hem acıtmamak hem acımaktır. Ama acıtmamak önce gelir. Muhabbet hem sevmek hem sevilmektir. Ama sevmek önce gelir. Adalet hem tesis etmek hem savunmaktır. Ama tesis etmek önce gelir. Sadakat hem doğru olmak hem doğruluğu yaymaktır. Ama doğru olmak önce gelir. Biz bu beş kavram ve bu kavramlardan çıkardığımız mesajlar üzerinde ciddi ciddi durmalıyız. Ancak biz burada sadece kulluğun anahtar kavramı olan tevhid üzerinde biraz durmaya çalışacağız. Nedir tevhid? Malum, kelimeyi tevhid denilen ve kulluğun ikrarı sayılan cümle La ilahe illallah cümlesidir. Kelimeyi tevhid, dört kelimeden, iki ifadeden oluşan bir cümledir. Dört kelime, La ilahe illa Allah. İki ifade ise, La ilahe nefi, illallah ispat kısmıdır. Nefi kısmını iyice anlamak için Kafirun suresini, ispat kısmını iyice anlamak içinse İhlas suresini derinlemesine okumak gerekiyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh,
2: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et,
1: dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde,
2: bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun,
1: de. Ve de ki,
2: Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

en son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Ey peygamberin hanımları! İçinizden her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz onun için cennette bol bir rızık hazırladık.

0: ma'rufa.
1: Ey peygamberin hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Allah'tan korkuyorsanız sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin. Yoksa kalbinde hastalık olan kimse yanlış bir tamaha kapılır. Sözü ciddi ve münasip bir şekilde söyleyin.

0: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
1: Evlerinizde oturun. Eski cahiliye devri kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılarak yürümeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden sadece günah kirlerini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
0: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَط۪يفًا خَب۪يرًا.
1: Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah her gizliliği bilir, her şeyden haberdardır.

0: Allahu lehum a'addallahu lehum mağfiraten ve ecren azima.
1: Gerçekten Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, doğru sözlü erkekler ve doğru sözlü kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah'tan korkan erkekler ve Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir bağış ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.

0: أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: Allah ve Resulü herhangi bir işe hüküm verdiği zaman iman eden bir erkek ve iman eden bir kadın için kendi işlerinde başka bir yol seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde doğru yoldan sapmış olur.
0: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذ۪ي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْسِكْ

0: على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا.
1: Ey Muhammed! Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de nimet verdiğin kimseye eşini yanında tut ve Allah'tan kork diyor, Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden ilişkisini kesince biz onu seninle evlendirdik ki bundan sonra evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestikleri zaman onlarla evlenme hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir.

0: قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا.
1: Allah'ın peygambere farz kıldığı şeyleri yerine getirme hususunda ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçmiş olan peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir.

0: وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا
1: O peygamberler Allah'ın emirlerini tebliğ ederler. Allah'tan korkarlar. Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter.

0: أَلِيمًا.
1: Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
0: Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikran kethira ve sebbihuhu bukraten ve asila.
1: Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin.

0: وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا
1: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size rahmet eden Allah, sizin için istiğfar eden de onun melekleridir. Allah müminlere çok merhamet edicidir.
0: تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا
1: Allah'a kavuşacakları gün, müminlere yapılacak esenlik temennileri selam sözü olacaktır. Allah onlar için bol bir mükafat hazırlamıştır.

0: نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
1: Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.
0: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا.
1: Sen iman edenlere kendileri için Allah tarafından büyük bir mükafat olduğunu müjdele.

0: kila.
1: Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.

Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp sonra da kendilerine dokunmadan önce onları boşarsanız, üzerlerine sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Artık onlara bağışta bulunarak kendilerini güzel bir şekilde serbest bırakın.